Abdullah Tercüman. Senaryo Abdurrahman Çapar. Program yönetmeni Hüseyin Aydemir. Seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Akdeniz'in Mallorca adasında yaşayan zengin Turmeda ailesinin ilk erkek çocukları doğduğunda ona Anselmo ismini verdiler. Küçük Anselmo 6 yaşına geldiğinde babası onu seçkin bir papaza teslim etti ve Anselmo Turmeda'nın iyi bir Hristiyan olarak yetişmesi için ne lazımsa yapması talimatını verdi. 2 sene bu papazın yanında kalan Anselmo 8 yaşına girdiğinde İspanya'nın Larde şehrine gönderildi. Larde o sıralar Hristiyan aleminin mühim bir ilim merkeziydi. Genç Anselmo burada 6 sene tıp ve astronomi tahsil etti. Ayrıca 4 yılda İncil üzerine çalıştı ve iyi tahsil görmüş bir papaz oldu. Ancak Anselmo bununla yetinmedi. Yüksek ihtisas yapmak maksadıyla İtalya'nın Nebuniye şehrine giderek papazların üstadı denilen Nicola Mertel'in derslerine devam etti. Genç papaz kısa zamanda Nicola Mertel'in en gözde talebelerinden biri haline geldi. Ancak bir gün Mertel hastalandığı için derse gelemedi. O gün Anselmo ve arkadaşları aralarında Paraklit mevzunu tartıştılar. Anselmo ve birkaç papaz Paraklit'in bir başka peygamber, diğerleri ise Hazreti İsa olduğunu ileri sürerler.

Karşı görüş sahiplerinden biri de Francis'tir. Dersten sonra Anselmo Turmeda işin hakikatini öğrenmek için üstadı Mertil'in ziyaretine giderek bu meseleyi açar. Konu oldukça hassastır.

0: Anselmo, Anselmo oğlum, nerede kaldın?
1: Özür dilerim efendim, ders biraz uzun sürdü.
0: Sebep?
1: Şey, Paraklet ismini tartıştık.
0: Paraklet mi?
1: Evet.
0: Anselmo, ben yokken bu mevzuya girmeyiniz demedim mi?
1: Bağışlayınız efendim. Fakat nasıl oldu bilmem, kendimizi birden konunun içinde bulduk.
0: Peki netice?
1: Bir kısım arkadaşlarımız, mesela Francis, Paraklet'in İsa olduğunu, Daniel ve öbürleri Paraklet'in başka bir peygamber olabileceğini iddia ettiler.
0: Peki ya sen? Sen hangi kanaati müdafaa ettin?
1: Zihnim bir hayli karıştı. Bu yüzden tartışmaya pek katılamadım.
0: Zihnin mi karıştı?
1: Evet efendim.
0: Sebep?
1: İşte bu sebebi sizden öğrenmek istiyorum.
0: Bakıyorum bahsi çok ciddiye almış görünüyorsun.
1: Evet. Beni çeken garip bir mevzu.
0: Yani?
1: Nasıl desem bilmem ki. Yani Paraklit diye bahsedilen Müslümanların peygamberi olamaz mı?
0: Bunu soracağını tahmin etmiştim. Olabilir.
1: Yani bu Paraklit kelimesinin ne manaya geldiği kesin değil mi?
0: Evladım, güneş her zaman vardır. Ama bazen bulutlar önünü kapatınca görünmez.
1: Efendim, ben hakikat neyse onu öğrenmek istiyorum. Bir koca gençliği ne uğruna harcadım?
0: Bu hakikatin ağır yükünü her insan taşıyamaz.
1: Biliyorsunuz ki ben ailemin tek çocuğuyum. İsteseydim Mallorca'da kalır, zengin bir tüccar olarak hayatımı devam ettirebilirdim.
0: Anselmo oğlum, bana olan hizmetin, çalışkanlığın ve sadakatin cihetiyle seni çok sevdiğimi biliyorsun. Evet, bu mübarek ismin sahibini bilmende sayısız faydalar vardır. Fakat...
1: Evet efendim, fakat...
0: Eğer bildiğini birilerine söyleyecek olursan aforoz edilirsin. Belki de seni öldürürler.
1: Demek bu kadar önemli ha?
0: Belki tahmininden de öte.
1: Söz veriyorum. Bana söyleyeceğiniz sırların hiçbirini ifşa etmeyeceğim. Onlar Anselmo Turmeda'nın namus ve şerefinin birer parçası olacak.
0: Öyleyse beni iyi dinle Anselmo. Evet, İncil'de Paraklit diye bahsedilen insan son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
1: Anlamıyorum. Böyle bir gerçeği bizden niçin sakladınız?
0: Saklamak mı? Hakikati saklamak, hakikate düşmanlık olur. Saklamadım Anselmo Turmeda, saklamadım.
1: Fakat ne zaman açıkladınız Aziz Peder?
0: Mertil'in 90 yaşında bir ihtiyar olduğunu unutma. Bildiklerimin zerresini dile getirsem beni parçalarlardı. Bir ırmağı tersine çeviremezdim. Ancak ona kapılmamaya çalıştım, o kadar.
2: Anselmo Turmeda sanki çarpılmıştı. Papazın bir günah salınarak derse gelmemesi üzerine öylesine açtıkları bir mevzu gelip nerelere dayanmıştı. Şaşkınlığın son haddindeydi. Bir tarafta gençliğini uğruna tükettiği Hristiyanlık doğmaları, diğer tarafta bu doğmaları öğreten başpapazın derste dediklerinin tam aksine şu an kendisine emanet ettiği sır. İlim diye öğrendikleri asılsız mıydı? Bu doğru olabilir miydi? Ama bunu söyleyen bir köy papazı değildi ki. Sonunda kararını verdi Anselmo. Konuyu araştıracaktı.
1: Bir şey diyemiyorum Aziz Peder. Ama ciddi bir araştırma yapacağım.
0: Dinle o halde. Eğer şüphelerden kurtulmak istiyorsan...
1: Nasıl istemem?
0: Öyleyse hemen git.
1: Nereye?
0: Herhangi bir İslam memleketine. İslam dinini yerinde inceleyecek ve kafandaki şüphelerin cevabını orada bulacaksın.
1: Fakat hangi İslam ülkesine gideceğimi bile bilmiyorum.
0: İtalya'dan doğruca Sicilya'ya geçersin. Sicilya'dan Mısır'a ve Tunus'a gemiler kalkar. Şimdi şu altınları da al, yol harçlığı yaparsın.
1: Fakat siz...
0: Beni düşünme. Ben dışı Hristiyan, İçi Müslüman olarak kalmaya mecburum.

0: Allah hidayet versin.
1: Her asilde bir köle. Evet muhterem asilzadeler. Çok kuvvetli bir köle bağlamak istiyorsunuz. Tam yerine geldiniz. Yaklaşın, yaklaşın canım, yaklaşın. Çekinmeyin. Bu kıymetli Afrika kölelerine yakından bakın.
2: Ne oluyor? Bir köle kaçmaya çalışıyor. Çabuk yakalayın.
1: Yakın elinden bir yere kaçamazsın. Gel buraya.
2: Yakalayın.
1: Gel buraya. Susadın sen. Muhafızlar. Muhafızlar yakalayın şu köleyi.
3: Tam da yerine gelmişiz.
4: Yürü bakalım.
3: Bakalım neler olacak.
2: Atılan
3: köle de sırım gibi güçlü birine benziyor. Fakat eyvah, yakaladılar.
1: Muhafızlardan kaçmak mümkün mü?
5: Çelmediler, bak yere yuvarlandı. Yere
1: yuvarlandı.
6: Ben demiştim kaçamaz diye.
7: Bırakın, bırakın diyorum size. Reziller, bırakın beni.
2: Sus.
7: Bırakın dedim, yoksa...
6: Şaka karşı mı geliyorsun ha? Duydunuz mu? Bana karşı geliyor. Her Müslüman köle senin gibi ise işimiz var. Muhafızlar, onu şefkatli ellerinize emanet ediyorum.
4: Marş süre!
2: Yürü bakalım hadi!
7: Durun!
6: Niçin duracakmışım?
3: O köleyi satın almak istiyorum.
6: Hayır muhterem peder. O sahibinin elinden kaçmaya teşebbüs ederek Sicilya kanunlarını çiğnedi. Cezasını çeksin sonra...
3: Hayır! Bu dediğin olmayacak. Sicilya kanunları kilise kanunlarını aşamaz. Kilise adına emrediyorum. Mazluma ilişmeyin.
6: Pekala. Çözün.
2: Evet efendim.
3: Şimdi söyleyin bakalım. Bu köleye kaç altın istiyorsunuz?
6: 10 altın.
3: İşte altınların. Al.
6: Yalnız dikkat edin peder. Yine kaçmaya kalkabilir.
3: Siz onu düşünmeyin. Gel bakalım. İsmin ne senin?
8: Ali.
3: Pekala Ali. Şimdi gidiyoruz. Beni takip et. Evet Ali. Seni kırbaçlanmaktan kurtardım ama bana teşekkür bile etmedin.
8: Teşekkür etmediğimi nereden biliyorsun?
3: Ben duymadım.
8: İçimden "Ya Rabbi, bu papaza hidayet ihsan eyle" diye dua ettim. Bundan büyük teşekkür olur mu?
3: Hayret.
8: Hayret edilecek ne var bunda? Hem asıl teşekkür her türlü iyiliğin sahibi Allah'a olmalıdır.
3: Sen köle misin, alim misin?
8: Sıradan bir Müslüman.
3: Doğrusu bir köleden böyle bir cevap almayı beklemiyordum.
8: Öyle mi? Her Müslüman bilir bunları. Yoksa ellerine mi kapansaydın papaz efendi?
3: Acaba bütün Müslümanlar da bunun gibi mi? Sanırım bir papazın yardım etmesi gücüne gitti. Müslüman bir köle böyleyse diğerleri nasıldır acaba? Neyse bırakalım şimdi bunları. Memleketin neresi?
8: Tunus.
3: Dinle Ali. Seninle bir anlaşma yapalım.
8: Anlaşma mı?
3: Evet. Sen bana İslamiyet'le alakalı bildiklerini anlat. Buna mukabil ben de seni azat edeyim.
8: Ciddi misin?
3: Elbette.
8: Sen yeter ki Müslüman ol. Ben senin kölen olarak da kalabilirim.
3: Olacak şey değil. Dur sakin ol biraz. Müslüman olacağımı da kim söyledi? Yalnızca İslamiyet'e dair bana bir şeyler öğret dedim.
8: Belli olmaz. İslam dinini tanıyınca Müslüman olabilirsin.
3: O halde anlaştık. İstersen dersimize hemen başlayabiliriz. Ben hazırım.
8: Bu kadar acele demek.
3: Evet. Çünkü yola çıkacağız. Yakında Tunus'a bir gemi kalkıyormuş.
8: Tunus'a?
3: Evet. Tunus'a gideceğiz. Ama şimdi bunları bırakalım da bir an evvel işimize bakalım. Fakat bir şartım var Ali.
8: Neymiş o?
3: Konuştuklarımız ikimizin arasında kalacak.
8: Elbette. Fakat korktuğunuz bir şey mi var?
3: Hayır. Korktuğum bir şey yok. Ama dikkatli olmam lazım.
8: Sır saklayacağıma emin olabilirsin. Çünkü bu zaten dinimizin emri.
9: Üstad, Anselmo'dan hala bir haber yok.
10: Haklısın Francis. Ben de çok merak ediyorum.
9: Çok sevdiğiniz biriydi de. Nasıl oldu da sizi terk edebildi bu aziz talebenin?
10: Neyse bırakalım bunları. Sana söyleyeceğim bazı şeyler var.
9: Buyurunuz muhterem peder.
10: Artık yaşlandım. Üstelik hastayım da. Biliyorsun yerime Anselmo'yu hazırlıyordum. Ama o ortadan kayboldu.

0: Umarım bir daha geri dönmez.
1: Artık yerimi birine bırakma vaktim geldi Francis.
0: Nasıl oldu da bunu anlayabildin?
1: Yarın kilise heyetini toplayıp kararımı açıklayacağım.
0: Eyvah. Aman üstadım, siz olmadan biz ne yaparız? Yerinizi kim doldurabilir?
1: Sen. Heyetten seni rica edeceğim.
0: Ben mi? Ben sizin...

0: Ali, bakıyorum da gemiye bindiğimizden beri pek keyiflisin.
1: Nasıl keyifli olma? Rüzgar böyle eserse birazdan Tunus kıyıları gözükür.
0: Ali, Tunus limanına varınca serbestsin.
1: Ya, teşekkür ederim. Ama benim sana vereceğim azatlık altınlarım yok ki.
0: Duan da mı yok Ali? Dua et şu fırtınadan daha beter iç fırtınan değilsin.
1: İşte Tunus.
0: Ne kadar güzel görünüyor.
1: Tunus'ta bildik biri var mı? Nereye gideceksin?
0: Tunuslu Hristiyan cemaatin reisi Papaz Julio'nun yanına gideceğim. Benim Nebuniye'deki üstadın eski talebelerindenmiş.
1: İnşallah yine karşılaşırız.
2: Tunus'ta sahile çıkan Anselmo Turmeda gerçekten sözünde durarak hiçbir bedel almadan Ali'yi azat eder ve Hristiyan cemaatinin reisi Papaz Julio'ya gider. Tunuslu dindaşları akın akın onu ziyarete gelirler. Fakat Anselmo oralarda değildir. O içindeki azabı dindirme peşindedir. Kütüphanelerde araştırmalar yapar, İslam alimlerinin yazdıklarını okur. Müslümanların kibarlığı ve Tunus'un temizliği de ilk andan beri dikkatini çekmiştir. Ne kadar düzenli, tertipli ve dürüst insanlar diye düşünür. Anselmo bu ruh halindeyken bu İslam beldesine gelişinin üzerinden 4 ay geçer. Bir gün Julio ile aralarında dikkat çekici bir konuşma olur.
3: Bakıyorum geldiğinizden beri kütüphane kütüphane dolaşıp duruyorsunuz.
0: Mazur görünüz. Okumayı, araştırmayı seviyorum.
3: Hem de çok seviyorsunuz.
0: Sizden bir şey rica edebilir miyim?
3: Buyurun.
0: İyi İspanyolca bilen bir Tunusluyla tanışmak istiyorum.
3: Saray hekimi Yusuf Et-Tabib. İspanyolcayı ana dili gibi konuşur.
0: Onunla görüşmek biraz zor olmaz mı?
3: Yok, hayır. Çok alçak gönüllü bir insandır. İsterseniz size refakat edebilirim.
0: Yok, zahmet etmeyiniz. Teşekkür ederim.
4: Şöyle buyurunuz lütfen.
0: Sağ olun. Doğrusu karşınızda bir papaz görünce şaşırırsınız sanıyordum hekimbaşı.
4: Hayır. Rahat olmanızı rica ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim?
0: Anselmo Turmeda.
4: Kütüphanelerimizde İslamiyet hakkında araştırmalar yapıyorsunuz.
0: Evet. Ama bundan nasıl haberiniz oldu?
4: Sarayın Tunus'ta uçan kuştan bile haberi olur. Mükemmel bir istihbaratı olmayan devlet, devlet değildir.
0: Doğru söylüyorsunuz.
4: Nasıl? Bir şeyler öğrenebildiniz mi bari?
0: Bir şeyler değil, çok şey öğrendim. Fırtınalı bir denizden farksız olan ruhum sükun buluyor.
2: Evet. İncil'in Paraklit diye zikrettiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Anselmo araştırmalarıyla bu kat'i hakikate varmıştı. Ama hidayeti için ezelde takdir edilen an dolmuş muydu?
4: Sizin Paraklit dediğiniz muhterem zatın bizim mübarek Resulümüz olduğuna vicdanen kanaat getirdiğinize göre kelime-i şehadet getirmenize mani olan sebep ne?
0: İzahı çok zor bir duygu. Tunus Hristiyanları Müslüman olduğumu duyarlarsa bunu bir menfaat için yaptığımı sanabilir ve bana iftira atabilirler.
4: Kavuşacağınız nimetin büyüklüğü yanında bunların ne kıymeti var?
0: Yok, hayır. İsmimi lekeletmem. Muhtemel bir iftiraya karşı çare düşünmek lazım.
4: Gel sultana gidelim. Çareyi o düşünsün.

0: Hekimbaşı'dan Müslüman olma arzunuzu öğrendim.
1: Doğru efendim.
0: Kaç yaşındasınız Anselmo?
1: 30 yaşındayım sultanım.
0: Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür. Yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan ölürsen?
1: Az önce arz ettiğim gibi bu hususta bazı endişeleri varmış sultanım.
2: Evet sultanım. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak hakkımda

0: hakkındaki kanaatlerin sorulmasını istiyorum.
1: Niçin?
0: Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden eminim. Önce methettikleri bir insanı daha sonra Müslüman oldu diye yerseler de bunun kıymeti olmaz.
1: Hayret, ne kadar benzerlik.
2: Ne ile benzerlik sultanım?
1: Eshab-ı kiramdan Abdullah İbni Selam önceleri bir Yahudi din alimiydi. İslam dinine geçme kararı verince Resulullah'tan kendisinin önce huzura davet edilecek Yahudilere nasıl bir insan olduğunu sorulmasını istemişti.
2: Ha, evet, hatırladım. Yahudiler önce övdükleri Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu öğrenince bu defa onu yerdiler.
1: İşittin mi Anselmo? İnsanlar önce övdüklerini işlerine gelmeyince karalayabilirler. Eğer bu neticeye hazırsan tanınmış birkaç Hristiyanı çağırtayım.
3: Hazırım.
1: Hekimbaşı, haber verin. Birkaç meşhur Hristiyan huzura getirirsin.
2: Emredersiniz sultanım.
1: Anselmo, siz yan odaya saklanınız. Çağırdığımda huzura gelirsiniz.
3: Peki sultanım.
1: Bir hususta görüşlerinizi alma ihtiyacı doğdu.
4: Buyurunuz sultanım. Emrediniz.
1: Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında fikrinizi soracaktım.
4: Papaz Anselmo hakkında mı?
1: Evet. Kimdir bu adam? Nasıl biridir?
4: Sultanım, Peder Anselmo üstadı Peder Mertel'in yerine halef olarak yetiştirdiği müstesna bir kimsedir.
1: Papaz Anselmo müstesna bir insandır dediniz değil mi? Yanılmıyorum. Hı?
4: Yanılmıyorsunuz sultanım. Bu hepimizin müşterek bir kanaatidir. O hakiki bir Hristiyandır.
1: Ya müstesna bir insan dediğin Anselmo Müslüman olursa, o zaman da kendisine müstesna insan deme dürüstlüğünü gösterir misin?
4: Peder Anselmo mu?
5: İmkansız.
6: Hayır, asla. Olmaz öyle şey.
1: Yemek öyle. Anselmo, gelebilirsiniz. Evet Anselmo.
0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
6: Ne demek oluyor bu?
5: Elin mi ses?
6: Hayır, yüzüm hayır.
4: Papazlar evlenemediği için din değiştirmiştir. Başka bir şeye ihtimal veremiyorum.
0: Hayır. Ben evlenme imkanına kavuşmak için din değiştirmedim. Hakikati bulduğum için İslamiyet'i seçtim. İncil'de Hazreti İsa'nın müjdelediği paraklit de son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
4: Bu bir hezeyan.
0: Asla. Bu bir mutlak hakikat. Araştırdım ve doğruyu buldum. İnsafla tahkik ederseniz siz de doğruyu bulursunuz. Ama bu menfaatinize uygun düşmez.
4: Şimdi de hakaret ha. Bunu unutmayacağız. Ne unutacak ne de affedeceğiz. Hain.
1: Kafi, çıkabilirsiniz. ...30 yaşına kadar batıl bir dine hizmet ettin. Bundan sonra inşallah hak dine hizmet edersin.
0: İnşallah efendim.
2: Sultanım, Anselmo'ya yeni bir isim vermemiz icap etmez mi?
1: Evet. İslamiyet'e girişi hangi sahabiye benziyorsa onun ismini alsın.
2: Abdullah, gel seni kucaklayayım.

Önde gelen meşhur bir papazın, üstelik araştırmaları sonucu hak din İslamiyet'i benimseyerek Hristiyanlığı terk etmesi Tunus Müslümanlarını sevince gark etmişti. Herkes Abdullah'a tebriki koşuyordu. Fakat onun içinde bir ukde vardı. Kendisi kurtulmuştu. Ama bu kâfi miydi? Ya kilisenin tahakkümüyle akla da hakikate de aykırı batıl bir dinde ısrar eden eski dindaşları? Evet, elde İsa aleyhisselama vahiyle gelen İncil mevcut değildi. Bunun yerini papazların yazdığı İncil'ler almıştı. Kilise taassubu milyonlarca insanın önüne set çekerek onların İslam'ın aydınlığına kavuşmasına mani oluyordu. Düşündü ki eski bir Hristiyan papazı ve yeni bir Müslüman olarak kaleme alacağı İslamiyet ve Hristiyanlığı karşılaştıran bir eserin Hristiyanlar üzerinde ve ilim aleminde çok tesirli bir yeri olacak. Bütün mesele böyle bir eseri yazmakta. Ama Abdullah tercümanın şimdiki Arapçası buna yetmiyor.

0: Abdullah.
1: Dalmışım.
0: Neden bu kadar dalgınsın? Yoksa evlenme arzusu mu? Hani demişlerdi ya.
1: Yok, hayır. Şimdilik evlenme meselesi değil. Yalnızca şu engin mavi suları seyrediyordum.
0: Sende şairlik de var galiba. Çıkart ağzından şu baklayı canım.
1: Düşünüyorum da, İslamiyet'le Hristiyanlığı karşılaştıran bir kitap yazmam lazım.
0: Bu çok güzel bir karar. Sakın ihmal etme. Benim de sana bir haberim var.
1: Nedir?
0: Sultan liman reisliği vazifesini sana vermeyi düşünüyor. Limanda ahaliyle haşır neşir olarak Arapçanı da ilerletebilirsin.
1: Sultanımıza minnettarım. Ancak bilmem ki böyle bir işin üstesinden gelebilir miyim?
0: En iyi şekilde yapacağından eminim.
2: Böylece Abdullah tercüman, sultanın irade ve takdiriyle limanda çalışmaya başladı. Müsait zamanlarında da İslam alimlerinin sohbet ve derslerine giderek ilim ve irfanını artırıyordu. Ama bu durumdan rahatsız olanlar vardı. Papa Sulyo gizliden gizliye Abdullah'ı takip ediyor ve her hadiseyi Nebuniye'ye mektupla bildiriyordu. Hakikaten onu affetmemişlerdi. Hristiyanlığın devrini kapattığına dair kitap yazacağı haberi ise onları iyice bilemişti.

0: Francis, Francis oğlum.
1: Demek geldiniz Aziz Peder.
0: Francis oğlum, beni kiliseye neden çağırdın? Hasta olduğumu biliyorsun.
1: Sevgili talebeniz Peder Anselmo Müslüman olmuş.
0: Ne dedin? Anselmo Müslüman mı olmuş? Allah'ım şükürler olsun sana.
1: Evet, o çok değer verdiğiniz Anselmo evlenmek için dininden dön.
0: Hayır, hayır, imkansız. Anselmo bir kadınla evlenmek için bunu yapmaz.
1: Fakat Tunuslu Papaz Julio'nun mektubu aksine haber veriyor.
0: Kim haber verirse versin, yalan olmalı. Anselmo'yu küçüklüğünden beri tanırım. O böyle bir şey yapmaz.
1: Evet usta. Anselmo bir dönek çıktı. Tam bir dönek. Şu cürete bakın. Aklınca dinimizi İslamiyet karşısında küçük düşüren bir de kitap yazacakmış. Şimdi söyleyin bana peder. Bu haine, bu yılana karşı ne yapacağız?
0: Asıl yılan sensin Francis. Oğlum, bu konuda bir fikir beyan edebilecek durumda değilim. Artık halifim olan başpapa sensin. Çare bulmaktasın.

0: Ona düşer. Demek hala Anselmo'yu koruyorsunuz.
1: Teessüf ederim Francis. Benim konuşmamdan böyle bir mana nasıl çıkartırsın? Bu benim meselem değil. Ne yaparsan yap.
0: Anselmo olacak o haine, öyle bir şey yapacağım ki dünyaya geldiğine pişman olacak.

0: Efendim? Beni emretmişsiniz.
1: Yazmaya başladın mı?
0: Başladım efendim.
1: İnşallah unutulmaz bir eser olacak. Bir isim düşündün mü?
0: Evet sultanım. Tuhfetül Erib fi reddi ala ehli salib.
1: Hristiyanlığa reddiye. Çok güzel. Allah kalemine kuvvet ve yazdıklarına tesir versin. Hangi safhada olduğunu bizzat öğrenmek istedim. Bu yüzden seni buraya kadar yordum. Teşekkür ederim.

0: Tüccar Jack sen misin?
1: Evet benim. Siz kimsiniz?
0: Ben Francis, baş papaz.
1: Baş papaz mı? Peki benimle ne işiniz var?
0: Köle ticareti yaptığını duydum.
1: Yapıyorum. Fakat nasihate karnım tok.
0: Müslüman köle alıp sattığını işittim.
1: Evet ama ondan size ne?
0: Afrika'dan köle kaçırmakta üstüne yokmuş.
1: Kısa kes peder. Ne söyleyeceksen çabuk ol.
0: Senden Tunus'ta bulunan bir hainin geri getirilmesini isteyecektim.
1: Bu size çok pahalıya mal olur aziz peder.
0: Sen onu düşünme. Al bakalım. Bu ilk avansın.
1: Şimdi oldu. Peki kimmiş bu hain?
0: Tanıdığın biri. Daha önce de kendisine bir köle satmışsın. Aslında bir papaz.
1: Papaz mı?
0: Anselmo Turmeda. Papazken Müslüman oldu. Şimdi Hristiyanlık aleyhine faaliyet gösteren bir hain.
1: Demek bir hain ha? Görür gününü. Ne zaman yola çıkıyoruz?
0: Derhal.
2: Yusuf. Oğlum Abdülaziz. Burada mısınız?
3: Evet efendim. Yanı başınızdayız.
2: Abdullah nerede? Niçin gelmedi?
3: Limanda çalışıyor.
2: Oğlum, Abdülaziz beni iyi dinle.
4: Buyurun babacığım.
2: Yusuf, siz de şahit olun.
3: Evet efendim.
2: Ömür vadem dolmak üzere. Ben öldükten sonra da Abdullah yanınızda kalsın. Ona azami ihtimam göstermelisiniz.
4: Başüstüne babacığım.
2: Hiçbir iş Abdullah'ın eserini yazmasına mani olmamalı.
4: Buyurduğunuz her şey yerine getirilecektir babacığım.

0: Rus sularına girdik peder.
1: Çok güzel. Adamlarına söyle hazırlansınlar.
0: Aha, hemen. Herkes hazırlansın.
2: Herkes hazırlansın.
1: Hayır, dur. Çabuk. Şu dürbünü bana ver.
0: Buyurun.
1: İşte bu çok daha iyi.
0: Ne oldu peder? Bir şey mi gördünüz?
1: Bir gemi. Önümüzde bir gemi var.
0: Evet ama bu bir yük gemisi. Tunus'a mal taşıyor.
1: Farkındayım. Planı değiştiriyorum. Adamlarına emret, gemiye yaklaşıyoruz.
0: Fakat aziz peder.
1: Çabuk ol Jack. Limana girmeden gemiyi ele geçireceğiz.
0: Ne yapmak niyetindesiniz? Bana da söyler misiniz?
1: Dediğimi yap sen. Hadi Jack, acele et.
0: Sakin olun peder. Emriniz harfiyen yapılacaktı.

0: Bir avuç korsan sularımıza kadar girip gemimizi zapt edecekler ha? Bu ne cüret?
1: Açıkta beklediklerine göre muhakkak bir istekleri olmalı.
0: Tiz haber gönderip anlayın.
1: Derhal efendim.

0: Beni emretmişsiniz sultanım.
1: Hoş geldiniz Abdullah tercüman.
0: Hayırdır inşallah efendim.
1: Francis isminde bir başpapaz tanıyor musunuz?
0: Francis mi? Francis. Ah, evet.
1: İşte bu adam korsanlarla bir yük gemimizi rehin aldı.
0: Dertleri neymiş?
1: Fidye. Fidye istiyorlar. Derhal tepeleriz ama masum Müslümanları öldürebilirler.
0: Allah Allah. Hem de başpapaz olan biri böyle bir işe niçin kalkışır?
1: Seni istiyorlar.
0: Beni mi?
1: Maalesef.
0: Benden pek hoşlanmazdı ama bu kadar kindar olduğunu bilmiyordum. Sultanım, madem ki beni istiyorlar, gitmeye hazırım. Yeter ki rehineler kurtulsun.
1: Hayır. Ne eşkıyaya taviz verir ne seni feda ederiz. Bir teklifin varsa onu söyle.
0: Alemlerin efendisi harp hiledir buyuruyor. Fikrim şu ki bu papaza bir mektup yazıp teklifini kabul ettiğimizi bildirelim.
1: Sonra?
0: Mektupta benim yük boşaltacak hamallarla birlikte gemiye giderek kendilerine teslim olacağımı bildirelim.
1: Ya buna yanaşmazsa?
0: Merak etmeyin efendim. Kabul edeceğinden eminim. Zira hırsı aklını aşmış bulunuyor.
2: Evet sultanım. En makulü bu.
1: Pekala. Bu işin hallini vezirimle sana bırakıyorum.
0: Ahmak Francis. Benim de sana bir sürprizim var. Bekle.

0: Tamam. Mektubu yazdık. Ama kim götürecek bunu? İspanyolca bilen biri lazım.
1: Uzun zaman Hristiyanların elinde esir kalmış bir genç götürecek. Şimdi dışarıda bekliyor. Ali, girebilirsin.
2: Buyurun efendim.
3: Kimi görüyorum? Bugüne kadar nerelerdeydin?
2: Peder Anselmo. Size. Ben uzun zamandır Tunus dışındaydım. Yeni geldim.
3: Ali, sevgili kardeşim. Artık Anselmo yok.
2: Müslüman oldunuz demek. Hidayetiniz için çok dua etmiştim. Şükürler olsun Allah'ım. Ne kadar sevindim.
1: Biriniz bana bir şeyler söylesin. Sizler nereden tanışıyorsunuz?
3: Uzun hikaye. Şimdi bunları bırakalım.
1: Evet. Ali, şu mektubu derhal korsan gemisine götür.
2: Baş üstüne efendim.
3: Ali, bu kitabı da o Francis denen papaza ver. Benim gönderdiğimi söylersin.
2: Baş üstüne.
4: İçime bir kurt düştü. Kandırılmış olmalıyım. Anselmo gelmeyecek mi? Eli boş İtalya'ya dönersem Hristiyanlara ne derim? Böyle bir şey sonum olur. Ama yok, hayır, muhakkak gelir. Sözünde muhakkak durur. Anselmo yalan söylemez.
5: Gönderilen mektup üzerine Müslümanların teklifini kabul eden kindar ve mutaassıp Francis şimdi heyecanla beklemektedir. Bu sırada Abdullah Tercüman Hazretleri'nin telif ettiği kitabı karıştırmaya başlar.
4: Bir bakalım neler saçmalamış. Hristiyanlar reddiye. Sayfa 15. Bugün İsa aleyhisselama gökten indirilen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde 4 türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Metta, Luka, Markos ve Yuhanna'dır. İncil'i ilk değiştirenler bunlardır. İftiraya bak! Vay hain vay! Bakalım daha neler var!

0: Kilis suyu meselesine gelince, bilmek lazımdır ki papazların kilise havuzuna senelerce evvel koydukları halde bozulup kokmayan sular vardır. Bu Hristiyanların avam takımının hayretine mucip olur. Onlar bu hali kilisenin üstünlüğüne atfederler. Bilmezler ki bu suyun bozulmadan senelerce kalması, içine atılan tuzun çokluğu ve pelesenk yağındandır.
1: İşte şimdi mahvolduk. Eğer bu kitabı Hristiyanlar okursa...
2: Demek teklifimizi kabul etti ha?
3: Evet efendim. Fakat kitaba pek memnun olmadı.
2: Kitap mı?
0: Evet efendim. Papaz Francis'e yazdığım eserin bir nüshasını göndermiştim.
2: İyi etmişsin. Lakin eseri biz henüz görmedik.
0: Size takdim etmek için getirmiştim. Fakat buna fırsat olmadı. Özür dilerim.
2: Estağfurullah. İnşallah şu sıkıntıyı atlattıktan sonra vaktimiz olur okuruz. Evet. Şimdi herkes hazırlığa başlasın. Ali.
3: Buyurun efendimiz.
2: 50 Levent'i hamal kılığında gemiye götüreceksin. Esirleri teslim alıp malların boşaltılmasına nezaret edeceksin.
3: Baş üstüne efendimiz.
4: Ey peder! Müslümanlar gemiye çıkmak üzereler.
5: Kim? Sen kimsin? Hangi Müslümanlar? Hayır, Hristiyanlar.
4: Peder, şimdi dalga geçmenin sırası mı? Dün akşamdan beri okuyorsun. Bırak şu kitabı elimden.
5: Biz reddedildik. Biz reddedildik. Hristiyanlar bitti. Güle güle.
4: O kitapta ne yazdığını bilmiyorum ama bu adamı delirtmiş. Hey peder. Bak, Müslümanlar gemiye çıkıyorlar. Ne yapacağız?
5: Seni reddediyorum. Seni reddediyorum.
3: Evet papaz efendi, sözümüzde durduk. Rehinelerle malları almaya geldik.
5: Rehineler mi? Hangi rehineler?
3: Ne demek oluyor şimdi bu? Rehineler nerede?
4: Sakin olun. Rehineler ambarda.
3: Onları derhal serbest bırakın. Yoksa...
4: Şimdi ben ne yapacağım? Bizim papaz aklını kaybetti. Müslüman askerler gemiye çıktı. Onlarla da baş edemem. Pekala pekala. İstediğiniz gibi olsun.
3: Siz üçünüz esirleri ambardan çıkarın.
6: Baş üstüne.
3: Sizler de şu yağ fıçılarını taşıyın.
7: Baş üstüne.
2: Elhamdülillah. Büyük bir badireyi kazasız belasız atlattık. Yalnız anlayamadığım bir husus var.
0: Nedir efendimiz?
2: Nasıl oldu da bu kadar çabuk teslim oldular?
0: İhlasla yazılmış eserin bereketi. Korsanlar papazın desteğini kaybedince gemiye hamal diye giren Leventlere teslim oldular.
8: Korsanlar bütün gün papazın kitabı okuduğunu söylediler. Biz gemiye çıktığımızda ne söylediğini bilmiyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi.
2: Peki Abdullah nerede kaldı?
0: Eserini size takdim etmek istiyordu. Birazdan gelir efendim.
7: Buyurun efendim, sizi bekliyorlar.
0: Sultanım, eseri takdime geldim.
2: Hoş geldin. Safalar getirdin Abdullah.
0: Buyurun.
2: Evet. İsmi de güzel. Tuhfetül Erib fi reddi ala ehli salib. Hristiyanlığa reddiye. Yeri gelmişken bir kere daha hatırlatmakta fayda var ki alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Tebrik ederim.
0: Hidayeti veren Allahu Teala'dır. Eğer o hidayet vermeseydi Anselmo Turmeda nasıl Abdullah tercüman olabilirdi?

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hayatında onu gören, onunla beraber yaşayan sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onlar Peygamber aleyhisselamla beraber yaşadılar, pek çok hakikate ilk elden şahit oldular. Ayet-i celileler onların arasındayken indi. İslam dininin hükümleri onların yaşadığı olaylar üzerine nazil oldu ve kainata bir hüküm olarak konuldu. Şüphesiz onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de çok şey gördüler. Peygamber aleyhisselamın hüznüne, sevincine şahit oldular. Onun her anında sahabe-i kiram efendilerimiz onun yanındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onu anlattılar. Onunla aralarında geçen hatıraları naklettiler. Peygamber Efendimizin hanımları Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum efendilerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra

Onun ahlakını yaymak için adeta bir seferberlik başlatıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında görülen hadiselerden biri de şüphesiz onun hicretiydi. Ve o hicret esnasında birçok fedakarlık yapılmıştı. Peygamber aleyhisselam bu fedakarlıkta bulunduğu gibi sahabe-i kiram efendilerimiz, özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hicret yolculuğunda ona arkadaşlık etmesi hicretin çok müstesna bir yerindedir. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu yolculuğu çok kıymetli ve çok değerliydi. Aynı zamanda çok stratejik bir yolculuktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye salimen ulaşması, başına bir hadise gelmeden Medine'ye ulaşabilmesi, Hazreti Ebubekir Efendimizin almış olduğu tedbirler bu salimen ulaşmada önemli bir yeri olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendini temsil etmiyordu. O ümmetin peygamberiydi. Bütün insanlığın peygamberi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu vazifede başarması gerekiyordu. O tebliğini ilan etmesi, insanlara aktarması, o tebliğin sekteye uğramaması gerekiyordu. Onun için de Efendimiz aleyhisselamın Mekke'de artık önü tıkanmıştı. Tebliğ artık mümkün değildi. İnsanlara İslamiyet'i aktaracağı bütün yolları kapanmıştı müşrikler tarafından. Peygamber aleyhisselam Taif'e gitti. Belki oranın insanları anlar diye ama onlar da Efendimiz aleyhisselamı kabul etmediler, taşladılar. Peygamber aleyhisselam hac mevsimi Mina'ya uzaklardan gelen kabilelere anlatmaya çalıştı. Nispeten anlayanlar oldu ama çoğunluğu yine reddetti. Peygamber aleyhisselam salimen Medine-i Münevvere'ye hicret etmesi gerekiyordu. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kutlu yolculukta arkadaşlık etti. Yani sadece arkadaşlık etmedi. Onun yanında sadece bulunmakla geçirmedi. Sadece Efendimizin kişisel yakın hizmetini yapmakla yetinmedi. Aynı zamanda bir strateji, bir plan geliştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başarılı bir şekilde öldürülmeden, yakalanmadan, hapsedilmeden, yolculuktan alıkonulmadan Medine-i Münevvere'ye ulaşabilmesi için akıl dolu planları vardı. Malını bu yolda kullandı, ailesini kullandı, planlarını kullandı, kölesini kullandı, koyunlarını, develerini, her şeylerini kullandı. Yani mümin aynı zamanda akıllı olacak, fikri gelişmiş olacak, kendi içinde bulunduğu zamanın imkanlarını hizmete kullanabilecek, dine kullanabilecek, ileri görüşlü olacak. Yani bir ruhbanlık içinde olmayacak. Ben sadece Rabbimi zikreder, ona tevekkül ederim, dünyaya karışmam demeyecek. Fatih Sultan Muhammed Han hem bir Allah dostu, hem bir veli, hem çok büyük bir kumandan, aynı zamanda bir deha, bir plan adamı, bir strateji adamı. Matematik var, fen var, fizik var, kimya var. Topların nasıl döküleceği, gemilerin karalardan nasıl yürütüleceğine varana kadar her alanda mührünü vurmuş bir sultandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği üzere hareket etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece sahabelerine ibadet edin, zikredin, başka bir şey yapmayın dememiştir. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetleri de bize her konuda yol gösterir, yön verir. Orada miras hukuku da vardır, alışveriş hukuku da vardır, borç alma verme ilişkileri de vardır. Orada aile eğitimi, çocuk terbiyesine varana kadar hemen her konu orada bize ayetler rehberlik etmektedir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında, kurbunda, malıyla, fikriyle, planlarıyla, her şeyiyle Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında yer aldı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece karanlığında Sevir mağarasına doğru yolculuk yaptılar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu mağarayı ziyaretleri, bu yolculukları Kur'an-ı Kerim'de bize ayet-i celileyle de bildiriliyor, bize haber veriliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh da o hicretin

strateji noktalarından bir tanesi de o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini kaybetmek için, şaşırtmak için, onu arayan düşmanları durdurmak için, Peygamber Efendimizin peşinden gitmelerine mani olmak, o süreyi uzatmak için, o da planın bir parçası. Peygamber aleyhisselamın izini kaybettirmek için Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimizin yatağına yatıyor. Peygamber aleyhisselam çıkıp gittiğinde onu uzaktan görenler Peygamber aleyhisselamın yatağının dolu olduğunu gördüklerinde o yatağın sahibi orada yatıyor zannettiler. Peygamber aleyhisselamın orada yattığını zannediyorlardı. Çünkü yanına yaklaşıp da yorganı kaldırıp da yüzüne bakamıyorlardı. İşte Hazreti Ali Efendimiz böyle bir vazife üstlendi. O kazanılan süre zarfında Peygamber aleyhisselam yolculuğun önemli bir kısmını kat etti. Sevr'e ulaşabildi. Müşrikler Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i yakalamak için sabaha kadar onun evinin etrafında pusuda beklediler. Onu nasıl yakalayacaklarını, Peygamber aleyhisselamı nasıl öldüreceklerini, onun canına nasıl kastedeceklerinin planlarını yaptılar. Ve bu halle sabah oldu. Sabah oldu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hala evden çıkmayınca girdiklerinde Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin o haneden çıktığını gördüler. Hazreti Ali'ye büyük bir hırçınlıkla, kızgınlıkla, azgınlıkla gözleri dönmüşçesine Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i sordular. Haşa, Muhammed nerede aleyhisselam dediler. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz ben bilmiyorum dedi. Böylece anladılar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den çoktan ayrıldı, çoktan çıktı. Her yöne koşturdular çaresizce. Aradıklarını bulamamanın vermiş olduğu hırçınlıkla etrafa koştular. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı deliler gibi aramaya başladılar. Konakların halkına onu yakalamalarını ve eğer yakalarlarsa çok büyük mükafatlar vereceklerini vaat ettiler. Aman dediler, herkes seferber olsun. Bütün müşrikler, bütün Mekkeliler kim olursa olsun, kadın, çocuk, genç fark etmeksizin. Aman yeter ki o yakalansın. Kim onu yakalarsa çok büyük servetler vereceğiz. 100 deve vereceğiz. Onun mükafatları kimsenin o güne kadar ulaşamayacağı bir servet olacak. Ve bu mükafatla herkesi bu konuda teşvik ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin de içinde bulunduğu mağaraya ulaştı. Yani Sevir Dağı'na geldiler. Sevir Mağarası'nın önüne bulundular. O mağaranın tam zirve noktasında bulunuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ardından kendilerini aramakta olan insanların seslerini işitti. Evet, onlar dağın zirvesindeydi. Ama dağın alt tarafından Peygamber aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı yakalamaya gelen insanlar çıkıyordu dağa. Bunu bir düşündüğümüzde bir insan olarak, hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin yerine kendimizi koyalım. Düşünün, bir dağın zirvesindesiniz ve o dağın eteklerinden yukarıya doğru gözleri dönmüşçesine sizi bulup öldürmek isteyen insanlar çıkıyor. Tabii haliyle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz endişelendi ve üzüntüyle korku bana hücum etti dedi. İşte o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimize la tahzen innallaha ma'ana, üzülme ya Ebubekir, Allahu Teala bizimle beraberdir. Peygamber aleyhisselam onu o ikisinin arasında geçen bu konuşmayı, bu özel hatırayı, bu özel cümleyi, bu özel şifreyi daha sonra Cenab-ı Allah indirdiği ayetlerle bize haber verdi. Meğer Peygamber aleyhisselam mağarada ona bu cümleyi söylemiş. Cenab-ı Allah o vakti hatırlayın. Hani o Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebubekir'e bunları söylüyordu diye Cenab-ı Allah daha sonradan bunu haber verdiğinde biz anladık ve öğrendik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şifreyi vermiş ona. Aslında

Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebubekir Efendimiz'e o mağaranın girişine vermiş olduğu bu özel şifre, bu güzel cümle aslında bizim de hayatımızın birer şifresi, birer özel cümlesi. Her sıkıntıyı gideren, her derdi yok edebilen bir iksir aslında, bir şifa deposu. Nedir? Üzülme. Allah bizi

düşmanların üzerine doğru hücum etmekte olduğu bir kişi gibi hissederiz kendimizi. Dağın zirvesindesiniz, nereye gideceksiniz ki? O dağın eteklerinden gelen insanların varacağı nokta dağın zirvesidir. Sizi orada mutlaka yakalayacaktır. Bir merdiven yoktur ki gökyüzüne doğru sizi alıp yukarıya çıkarsın. Aşağıda inemezsiniz ki aşağıdan yukarı geliyor düşmanlarınız. İşte bazen böyle her şey bitti mi acaba dediğimiz anlar olur ya, Peygamber aleyhisselam işte o anın şifresini veriyor. La tahzen, üzülme, mahzun olma. Allah bizimle beraberdir. Ve bu aynı zamanda bir ayet-i celile olarak bize haber veriliyor. Hani kimi zaman şunun duası yok mu? İşte bunun duası yok mu? Şu hadiseden kurtulmak için hangi bir dua, hangi bir çözüm yolu bize sunabilirsiniz deniliyor ya, işte onun duası burada. Cenab-ı Allah'la beraber olmak, Allahü Teala'ya tevekkül etmek, o tehlikenin tam böyle burnumuzun ucunda olduğu anda, her şey bitti mi dediğimiz anda, her şeyin bitmediğini gösteren o kelime, o yüce hakikat, Allah bizimle beraberdir. Ve Allah Celle Celaluhu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizin kalbine bir sekinet verdi, bir huzur verdi. Onun kalbi rahatladı, onun gönlü genişledi. Ve Cenab-ı Allah ayet-i cellede buna işaret buyuruyor. Allah onun üzerine sekinesini indirdi. Yani huzur ve sükunet buldu, rahatladı. Onu onların görmediği ordularla, askerlerle Cenab-ı Allah takviye etti, kuvvetlendirdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünmeyen ordularla destekledi. Bu aslında sadece o ikisine mahsus değil. Cenab-ı Allah bizlere de, çaresiz kalan kullara da, sıkışmış imdat bekleyen insanlara da Cenab-ı Allah görmediği orduları gönderir. Bazen olur, hiç çözülmeyecek dediğiniz bir iş anında çözülüvermiştir. Siz de anlayamazsınız nasıl olduğunu, nasıl çözüldüğünü. İşte Cenab-ı Allah'ın orduları vardır. Kafir olan kimselerin kelimesini Cenab-ı Allah alçak kıldı. Allah'ın kelimesi en yücedir. Allah galiptir, hikmet sahibidir. Tövbe suresi 40. ayetin mealinde bildirildiği üzere Cenab-ı Allah böyle çok büyük hakikatleri bize ihsan ve ikram etmiş oldu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz Mekke-i Mükerreme'nin en zenginlerindendi, tüccardı ve çok iyi hesap yapardı. Hazreti Ebubekir Efendimizin zihni, zekası çok ileriydi. O bu hadise için, hicret için de bir plan yapmıştı. Mekke'de sütünü fakirlere tahsis ettiği bir devesi vardı. Bu deve akşamları kendiliğinden ağıla giriyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz emin ve iyi bir Müslüman olan azatlı kölesi Amir bin Füheyre'yi Beni Abd bin Adi kabilesinden İbnül Eykat adındaki adamı kiraladı ki buna Ureykıt da deniliyor. Bu adam Kureyş kabilesinin anlaştığı kişilerden olup Beni Sehim bin As bin Vail mahallesinde oturuyordu ve henüz müşrikti. Fakat yolları çok iyi biliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağarada kaldıkları o gecelerde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah her akşam Mekke'de olup bilen hadiseleri gelip onlara haber veriyordu. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh devesini bu iş için hazırlamış. Azatlı kölesi Amir bin Füheyre'yi hazırlamış ve Ureykıt'ı hazırlamış, oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ı hazırlamış. Yani deve hizmet ediyor, hizmetçisi hizmet ediyor, rehber hizmet ediyor, oğlu hizmet ediyor. O gündüz olup biten hadiseleri Peygamber aleyhisselamı Hazreti Ebubekir Efendimiz'e aktarmak, onları ulaştırmak, bu çok önemliydi. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile birlikte o mağaradan indiğinde, yolculuğa çıktığında, yani ne zaman inecek,

biz 3 gün geçirdiler diyoruz ama Peygamber aleyhisselam oraya çıktığında acaba orada ne kadar kalacak? Çıkar çıkmaz düşman gittikten sonra, müşrikler onları bulamadıktan sonra hemen inecekler mi? Bir gün mü kalacaklar, 2 gün mü, 3 gün mü, 10 gün mü, 1 ay mı? Bunun stratejisi çok önemliydi. Bunun süresi çok mühimdi. Peygamber Efendimizin ineceği vakit öyle bir zaman olmalıydı ki artık Peygamber Efendimiz'i arayan gözlerin bu işten ümidini kestiği, onları arama ve bulma hevesinin, heyecanının bittiği bir zamanda olmalıydı. Çok da uzatmamalıydı. İşte bu haberleri, Mekke'de ne oluyor, Efendimiz Aleyhisselam'ı bulmak isteyenlerin neler konuşuyorlar, bu hava nasıl, heyecan nasıl, bunların haberini de Peygamber Efendimiz'in o mağarada eşlik eden arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah bu vazifeyi yürütüyordu. Hazreti Amir bin Füheyre de her gece onlara o hayvanları, koyunları getiriyor. Onlar da ihtiyaçları olan bir kısmının etini alarak, bir kısmının sütünü alarak orada yaşamlarına devam ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mağarada 3 gün kaldı. Tamam 3 gün kaldı ama nasıl kaldı? Onların yiyeceği nasıl oldu, içeceği nasıl oldu? Yoksa açlıktan orada telef olurlar. Ama onlara yiyecek ulaştırmak da zor. Çünkü herkes onları arıyor. Eğer birileri o dağa tırmanırsa fark edilir. O da ne yapıyordu? Geceleri, karanlıkta, herkesin uyuduğu bir sırada koyunlarını alıp mağaraya çıkıyor. Bir kısmının etini keserek orada et ihtiyaçlarını, yiyecek ihtiyaçlarını, bir kısmının sütünü sağarak süt ihtiyaçlarını o şekilde gideriyorlardı. Yani Hazreti Amir bin Füheyre radıyallahu anh öyle bir vazife yapmış ki o vazifesini ihmal etse hicret olmaz. Hazreti Abdullah, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu öyle bir vazife yapmış ki istihbarat. Vazife haberleri taşımak. Onlar ne zaman ineceklerini, Mekke'den Medine'ye doğru yola varacaklarını ona göre karar vermişler. O vazifeyi yapmasa zamansız bir vakitte inseler belki yakalanacaklar ve Medine'ye hicret gerçekleşmeyecekti. Ve böylece her bir yönden Hazreti Esma radıyallahu anha annemiz, Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bu olayı susarak, haber vermeyerek Ebu Cehil Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Hazreti Ebubekir'i ve Resulullah Aleyhisselam'ın evde olmadığını öğrendiğinde onun kızlarına sordu. Hazreti Esma'ya, Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Esma annemiz büyüktü, nereye gittiklerini bilmiyorum dedi. Ve Ebu Cehil öyle bir şiddetli tokat indirdi ki saadetli kulağından küpesi fırladı. Yere düştü. Eğer belki o eziyetin ve o hırçınlığın karşısında eğer söyleseydi, şuraya gittiler deseydi belki her şey bitecekti. Ama sır saklamaları, her şeye rağmen onların yerini söylememeleri. Çünkü Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'i bulamadığında ilk durağı neresiydi? Hazreti Ebubekir'in eviydi. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan sonra gözler ikinci olarak Hazreti Ebubekir'in ve evinin üzerindeydi. İşte o üzerlerine çevrilmiş olan hain gözleri boşa çıkarmak da bir plan neticesinde oldu. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz böyle bir vazifeyi üstlendiler. Amir bin Füheyre sabah olduğunda davarları alırdı, diğer çobanların yanına gider, onların arasına karışır, kimse bir şey anlamazdı. Nihayet ortalık sakinleşti, kimsenin artık onlardan söz etmediği bir zaman oldu. Yani 3 gün geçti, o alayında harareti söndü. Tabii insanlar yani bir gün aradılar, 2 gün aradılar, 3 gün aradılar, nereye ayıracaklar? Yani bütün dağları, taşları her yere arayamazlar ya, işte artık ne yaptılar? Onlar da bu işten ümidini kestiler. Mağarada böylece 2 gün daha geçirilmişti. Bundan sonra Amir bin Füheyre'yi kendilerine yardım ve hizmet etmek üzere yanlarına aldılar ve Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye doğru o kutlu hicret başladı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Amir'i kah terkisini alıyor, kah önünde nöbet dolaştırıyordu. Beraberinde Amir bin Füheyre

ile onlara kılavuzluk eden Urayqıt da vardı ve daha başka kimse de yoktu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bize şöyle naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize bazen ya sabahleyin veyahut da akşam vakti mutlaka gelirdi. Her gün Peygamber Efendimiz bir sefer bize uğrardı. Ancak Allah-u Teala'nın kendisine Mekke'den hicret etmek için izin verdiği günde hiç bize gelmek itiyadında olmadığı bir saatte öğlen vaktinde sıcakta geldi. Peygamber aleyhisselamın hiç adeti olmadığı bir vakitte bizim evimize gelince şaşırdık. Babam onu görünce Peygamber aleyhisselatü vesselam hiç bu saatte bize gelmezdi. Muhakkak bu gelişinin çok önemli bir sebebi vardır dedi. Hani dedik ya Hazreti Ebubekir Efendimiz'de de öyle bir zeka, öyle bir üstün yetenek var ki hadiseleri okuyor. Mevzuyu anlıyor, şifrelerini çözüyor. Peygamber aleyhisselam geldiyse burada bir iş var diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıya geldi. Onu içeriye aldı. Peygamber aleyhisselam oturduğu yerden inip Peygamber aleyhisselama yerini verdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ve Hazreti Ayşe annemiz diyor ki babamın yanında ben ve ablam Esma'dan başka kimse yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babama onları dışarı çıkar. Seninle gizli bir konu konuşacağım dedi. Babam, ya Resulallah, ikisi de benim kızlarımdır. Onlar yabancı değildir. Anam babam sana feda olsun. Acaba işiniz nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam hicreti ona söyleyecek. Ama Hazreti Esma ile Hazreti Ayşe annemizi çıkar diyor. Ama Hazreti Ebubekir Efendimiz onların bu konunun ciddiyetini kaldırabilecek bir olgunlukta olduklarını, onların kendisinin kızları olduğunu ve bu konuyu saklayabilecek bir yetenekte olduklarını ifade ediyor ve Peygamber aleyhisselam da o konuyu onlara söylüyor. Yani Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe annemiz bu hakikati duyuyor. Dolayısıyla hem Peygamber Efendimiz hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe annemize güveniyor. Peygamber aleyhisselam Cenab-ı Allah bana Mekke'den çıkmak ve göç etmek için izin verdi diyor. Babam ya Resulallah ben sana arkadaş olmak istiyorum dedi. Efendimiz aleyhisselam ben de seni beraberimde götürmek için geldim buyurdu. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bugüne kadar herhangi bir kimsenin sevincinden ağladığını görmemiştim. Babam sevincinden ağladı. Ve sonra ya Resulallah şu iki deveyi bunun için hazırlamıştım. Böyle bir günün olacağını tahmin etmiştim. Ve bu iki deve bu yolda bize hizmet edecek. Düşünün bu hicretin her anı öyle stratejik bir konumda ve durumda ki yani o develer olmasa o hicret nasıl olacak? Hazreti Esma, Hazreti Ayşe annelerimiz o olayı ifşa etse hicret bitecek. Hazreti Abdullah Mekke'deki haberleri Sevir Dağı'na çıkıp babasına Peygamber aleyhisselam'a haber vermese o dağdan inemeyecekler. Amir bin Füheyre radıyallahu anh koyunları getirmese, onlara et süt getirmese aç kalacaklar. Urayqıt onlara yol göstermese yollarını bulamayacaklar, hicret gerçekleşmeyecek. Her bir detayında bir güzellik var. Ama o her detayın tepesinde, zirvesinde de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz var. Onun ailesi, onun kızları, onun oğlu, onun hizmetçisi, onun develeri ve onun arkadaşlığı Peygamber aleyhisselamla beraber oluyor. Ve sonra kendilerine yolu göstermek için işte bu Abdullah bin Urayqıt'ı da kiraladılar. Ve bu adamın annesi Beni Sehim bin Amr kabilesindendi ve henüz müşrikti. Hareket edecekleri güne kadar bakmak için de develeri ona teslim ettiler. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, hicret böyle adım adım gerçekleşiyor. Bunların her biri sahabe-i kiram efendilerimizin büyük gayretleri ve büyük emeklerinin olduğu derin olaylar. Cenab-ı Allah onların bereketinden bizi istifade edenlerden eylesin. Amin.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته فصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Nebi ve Resulleri kabile ve ümmetleri adına ödüllendirdiğin fazilet ve ikramın en değerlisiyle bizim adımıza da onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle.
0: Allahümme ceal fadâile salavatike ve şerâife zekavatike ve nevâmiye berekâtike ve avâtife râfetike ve rahmetike ve tahiyyetike ve fadâ.

0: Allah'ım, salavatın en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerin artanını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme ba'athu makamen mahmuden tuzlifu bihi kurbehu ve tuqirru bihi aynehu yagbituhu bihil evveluna vel ahirun.
0: Allah'ım, öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği, Efendimizin memnun olacağı ve sana olan yakınlığını da arttıracağın makam-ı mahmuda onu ulaştır.

0: Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, kıyamet günü bütün yarattıklarından ayırdığın yüce makamı, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighu me'mulehu ve ce'alhu evvele şafi'an ve evvele müşeffa'an.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah.

0: Allah'ım, onun nübüvvetine işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını diğer ümmetlerin mizanından daha ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini illiyun, yedinci kat semada bulunan mukarrebin melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yücelt. Makamını mukarrebin makamının da en üstününe çıkar.
1: Allahümme ahyina ala sünnetihi ve tevaffena ala milletihi. وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

Allah'ım, bizi onun sünneti üzerine yaşat. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın, maskara olunmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Amin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz'e vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere, yerde ve gökte olan bütün meleklere ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım!

Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır.

0: Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kulların efendisi, şerefli resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine kadar inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlar sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe, devam edecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tükrimu biha mesvahu ve tüşerrifu biha ukbahu ve tübelligu biha yevmel kıyameti münahu ve rizuh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Âlâ'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle.
1: هَذِهِ الصَّلَاتُ تَعْظِيمًا لِحَقِّكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ.
0: Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir.

Allah'ım, isminin hası rahmete, iki mimi dünya ve ahiret saltanatına, dalı da rahmet ve saltanatının devamlılığına işaret eden bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak. Yeter olduğuna senin hükmetmen hariç, sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah

0: bedeluha.
1: Allah'ım, nur bakımından hidayet güneşlerinin en güzeli ve en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı. Nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak. Ahlak itibariyle onların en pak ve en temiz olanı. Yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah

0: Allah'ım, zatı ve hayatı bereketin ta kendisi olan onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allah.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, bütün peygamberler arasında seçilen Nebine, bütün kullarının arasından kendisine razı olduğum Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut âlemini teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veliğine, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle. Allah.

0: قصاص عبد المطلب ابن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف.
1: Allah'ım, Araf suresinde 157 ve 158. ayetleri anlatılan, adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta anne tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümmenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme inni es'eluke bi efzali mes'eletike ve bi

0: كبخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizi sapkınlıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getireceğine bütün kalbimle inanarak sana yalvarıp dua ediyorum. Ey Allah'ım! Kalu belada biz hem ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde hem de daha sonra Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab 56. İşte Allah'ın bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatırına, kulun, Resulün, Nebin, seçip çıkardığın anlamında safiin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle, senin ve bütün meleklerin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allahum

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri, kendisine yardım edip dininin kıyamete kadar devam etmesi için gayret eden halifeleri, en çok olanı, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle.

0: menzile.
1: Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kullarının arasından seçilip çıkartılanlardan,

0: Mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabin makamındaki kimselerden eyle.
1: Allahümme ceal'hu ekremel ekremine indeke menzilen, efzalehum sevaben ve akrabahum meclisen.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevap bakımından insanların en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edileni eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle.

0: Teala.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen, ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek, şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde, Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, hidayete erdirilenler arasında en doğru yolda olanı ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle.
0: Allahümme ec'al nebiyyena lena feratan ve ec'al havdahu lena mev'iden li evvelina ve ahirina.
1: Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu da önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl.

Allah'ım bizi onun cemaati arasında haşreyle. Sünnetiyle bize amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah

Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Bizi birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan ve alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasaklara işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadlerini yerine getirdiği, vaadini yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah

Allah'ım, mukarrebbin makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi hükümlerle gönderilen resullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Malik'e, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle.

Allah'ım, Resullerin ehl-i beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini, son peygamberinin ehl-i beytine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle, peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah.

Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce

0: Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr suresi 10.
1: Allahümme salli alen nebiyyil haşimiyyi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima.
0: Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âli ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hayril beriyyeti salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya erhamer rahimin.
0: Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve peygamberimizi razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle.

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme inni es'elukel afve vel afiyete fi'd-din ve'd-dünya ve'l-âhireh.
0: Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanmak ve afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum.
1: Allahümme esturna bisetrikel cemil.
0: Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vechikel kerim ve bihakki arşikel azim ve bima hamele kürsiyyüke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik ve bihakki esmaikel mehzunetil meknunetilleti lem yattali aleyha ahadun min halkik.
0: Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimlerinin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşırıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, Ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين.
1: اللهم Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrabin makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
1: Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونَ.
1: Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum.

Ve Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.''

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Rotasız gemi. Leyla Semiz. Oturduğum evden taşınıp çok lüks bir yere geldik. Tam annemin seveceği bir semt ve anlaşacağı insanların içine yani, sitelere. Eskiden beri şu kenar mahalleden kurtulamadın der dururdu. Artık kurtulmuştum ve annem de bende kalmaya başlamıştı. Sevap kapım kapanmadı diye seviniyordum. Ah anacığım ah! Babamın deyişiyle diyeyim, anam cahil ama namuslu bir kadındı. Kaç kere yanına vekil getirdim, bir türlü tövbe etmedi. Ben her gün namazlarda tövbe ediyorum zaten, deyip duruyordu. Asıl sınavımın annem olacağını anlamak daha şimdiden yoruyordu beni. Rabıtam yoktu, zikrede devam etmiyordum. Hatmi halkasının yanından geçmiyordum. Rotasız gemi gibiydim ve Rabia Hoca hala bilmiyordu. İçim huzursuzdu. Aslında 5 vakit namaz kılıyordum. Kaza borçlarımı ödemiştim. Nafileler sünnet-i gayrimüekkedeydi, günaha girmezdim kılmasam. Kur'an okumak da sevaptı. Ara ara 1-2 sayfa okuyordum. Bir ay sonra onu da bıraktım. Rabia hocam yoğun şekilde hizmetin içindeydi. Meşguldü çok. Hatır sorup kapatıyordum telefonu. Annem gibi bol bol da tövbe ediyordum namazlarda, tesbihatlarda. Daha ne olsun? Rüyalarımda iyi gidiyordu. Daha öyle alametli şeyler görmüyordum. Ayağım kaymayacaktı. Aynen böyle düşünüyordum. Ayağım kaymaya başlamıştı ama nerede idrak? Anlayana sivrisinek sas, anlamayana davul zurna as diye boşuna dememiş atalarımız. Filarmoni orkestrası gelse anlamazdım ben bu karakterde olduğum sürece. Sitede annemin bekarlığımdaki arkadaşları, onların benden büyük kızları oturuyordu. Annemi gören gelme

Başladı eve. Akrabaları, ağabeylerim, torunlar. Eve giren çıkanın hesabı yoktu. Nefis işte. Kızmaya başladım öz anneme. Çünkü o da arayıp arayıp eve topluyordu milleti. Hizmeti hürmeti geçtim. Kadınların tavırları, konuşmaları deli ediyordu beni. Yanlarında oturmasam olmuyor, otursam sinirden bacaklarımı sallıyor, sallıyorum diye de annem kızıyordu. Gözü takılıyormuş bacağıma, diyeceklerini unutuyormuş. Bir seferinde milletin içinde beni odadan kovdu bu yüzden. Ağlasam mı, gülsem mi bilemedim. Allah dostlarındaki kemalatı düşündüm, gözlerim doldu. Ne güzel ahlaklı, ne büyük sabır sahibiydiler. Acaba yeniden rabıtaya, hatmeye, zikre başlasam yine yaşar mıyım o şeyleri? Yazdıkça ne kadar beyinsiz olduğumu bir kere daha anlıyorum. Ama her şeyde bir hikmet muhakkak vardı. O hikmeti bekliyordum galiba. Annem yüzünden evden kaçmaya başladım. Allah affetsin beni, insan annesinden kaçar mı? Tarih tekerrür edecek, benimkiler de benden kaçacak diye ödüm de kopuyordu hani. Kötü konuşmayayım diye kaçıyorum, diyordum bir de. Yardımcım vardı evde, ihaleyi ona yakıp çıkıyordum evden. Milletle mutluydu anacığım, yeter ki onlar gidince evde olayım. Sabaha kadar da yalnız kalmasın, habire babama anlatsın defalarca, defalarca. Yerlerini, yurtlarını ve bize bırakacaklarını o milyarlarından bahsetsin. Asaletini ve soyunu anlatsın bir milyonuncu kere. Kadınlar da onun gibi zaten mesut mesut geçinip gidiyor. Bana sadece sabredip yanında koltuğa çakılıp onu dinlemek düşüyor. Bu kadar basit. Bir sabah gördüğü bir rüyayı bana anlattı. Çok güzel görmüştü kendini, dinlemeye başladım. Yemyeşil bir bahçede, envai çeşit çiçeklerin içinde gencecik bir kızmış. Yanında da kendi gibi sürü sürü genç kızlar varmış, koşup oynuyorlarmış. Karşıda süslü püslü, kokoş bir kadın oturuyormuş ama o yaşlıymış. Takıları, makyajı ve endamı kimsede yokmuş. Annemi çağırmış yanına, elini uzatmış kadın, annem büyük bir hürmetle öpmüş ve sonra uykudan uyanmış. Bakmış sabah ezanı okunuyor, abdest alıp namaz kılmış. Hayırlara vesile olsunmuş, ne demekmiş bu rüya? Her ne kadar rüya yorumu bilmesem de okuduğum bazı kitaplardan bir şeyler çıkarabiliyordum. Yorumlamaya başladım. Kendini gencecik görmesi cehaletini gösteriyordu. Yanındaki kızların da öyle olması kendi gibi cahillerle oturup kalktığının işaretiydi. O gördüğü kokoş kadın da dünyaydı. Elini öpmesi dünyaya aldandığının işaretiydi. Hemen tövbe edip Allah'a dönmeliydi. Dinledi beni. Sonra hakaretler etti ve elini kaldırdı. Hemen ayağa kalktım. Sağ solu belli olmazdı anamın, patlatıverirdi çünkü. Ve beni odadan kovdu. 38 yaşımda çocukluğumdaki gibi baba diyerek ağladım. Sessizce, usul usul. Hata bendeydi. Niye yorumluyordum ki? Aklım sıra tövbe eder sandım. Mışmışlarım yine geldi. 2 seneye yakın anacığımla beraber olduk. Ara ara ağabeylerime gitse de çoğunluk bende kaldı. Onunla hayatımın stajını yaptım. Rüya olayından sonra değişti. Öpüp kokladı beni, bağrına bastı demek daha doğru olur. Her ne kadar kızsa da ilk başta ağlama sesim üzmüş olmalı onu, iyi ki ağlamışım. Her gün kitap okumaya başladım ona ya da ne biliyorsam anlatmaya. Var gücümle anamı yapılandırmaya çalışıyordum. Çok zekiydi. 75 yaşında her şeyi anında anlıyordu. Daha ben açıklamadan hem de. Birbirimizsiz olamamaya başlamıştık. Alışma evresiydi demek o baştakiler. Tesbihler çekiyordu, Kur'an da okuyordum ona. Artık milleti toplamıyordu. Baş başaydık. Musa bu sefer lokale takılıyordu. Kahvenin yeni adı burada lokaldi. Gece yarısı geliyordu. Oğlanlar da ergenlikle uğraşıyordu. Sivilce dertleri vardı sadece. Benim gibi evde oturmak hobileriydi. Ama ben gitgide kayıyordum. Aylardır ne rabıta ne de zikir. O eski boş boş konuşmalarım, milleti gülme krizine sokmalarım geri geliyordu. Lakaytlık kaplıyordu. Tepeden tırnağa kapalı ama matrak kadın, diyordu sitedekiler. O ama kelimesi üzüyordu aslında beni. Sitedeki açılışlara katılıyordum. Kafede oturup saatlerce bulmaca çözüyordum. Havuzdaki millete gözüm alışmıştı, yadırgamıyordum bile. Kadınlar kafede etrafıma sarıp arkadaşlık kurmaya çalışıyordu. Bu sefer kapalı ama çok modern bir kadın, diyorlardı. Düğünlere de gitmeye başladım. İçki içenleri görüyordum, dans edenleri görüyordum. Musa benden pek memnundu. Faiz nimet gibiydi burada. 3 kuruşu olan soluğu bankada alıyordu. Onlarla iç içeydim. Gizlileri saklıları yoktu benden. Artık benim için muhteşem bir kadın, çok kültürlü, diyorlardı.
Bensiz çay bile

bile içmiyorlardı. Popülerliğim artmış, sanki kafede ya da ev gezmelerinde benimle olmak mark olmaya başlamıştı. Yazarken bile gülesim geliyor. Hepsi beni cebinden çıkarırdı aslında. En eğitimsizleri bile yüksekokul mezunuydu. 2 yıllık yani. Zaman zaman dini konuları soruyorlardı. Kapalıydım ya, ondan. Anlayacakları şekilde açıklamaya çalışıyordum. Ama çok kültürlü olmalarına rağmen illa örnek vermek zorunda bırakıyorlardı beni. Ben de onların hayat tarzlarından kesitleri alıp günümüze uyarlayarak tekrar önlerine sunuyordum. İtirazları ve tezleri sona eriyordu o zaman. Öyle ikna oluyorlardı. Ateistler bile sempatik buluyordu beni, yanıma gelip konuşmayı sever hale gelmişlerdi. Hatta bir teyze okuma yazma öğretmemi rica etti lokalde. Kadın bana şiirler dizip elimi öpüyordu, deli ediyordu beni. Hristiyan bir Türk kadını İslamiyet'i seçti. İşte Müslümanlık bu, dedi. Ayrım yapmadan herkese kucak açmak. Sitenin çocukları, anneleri de dahil yakamı bırakmıyorlardı. Ne hikmetse bu sefer kaçamıyordum. Her gece ağlamaya başlamıştım. Günaha batıyormuşum gibi hissediyordum. Ne yapıyordum ben? Düşünüyordum, yine düşünüyordum. Bir gece kağıdı kalemi alıp artı eksi olayına girdim hemen. Görünüşte artılar fazlaydı sanki. Hayır, hayır olmaz. Tehlikedeydim ben. Maneviyatım yerlerdeydi. Müslümanlık bu değildi ki. Yanlıştım aslında ben. Gemime alıyordum onları ama rotam yoktu ki. Benim gibi birini örnek almamalıydılar, yakamı da kurtaramıyordum. Hep beraber boğulacaktık. Nefes alamıyordum yine. Kalbim sıkıştı, burun kanamalarım başladı. Annem de sürekli yatıyordu artık. Yemeden içmeden kesilmişti. Ağabeylerim yanına aldı annemi. Üstelik Rabia'm duysa bu yaptıklarımı nasıl acırdı onca yıllık emeklerine. O da babam gibi sükutu hayale uğrayacaktı. Çıldırdım sanki, beynim durmuyordu. Keşke fişi olsa da çeksem dedim. Baş ağrım dayanılmazdı yine. İlaç kesmemişti. Kesin tansiyonum çıkıyordu. Limonlu su içtim. 20 dakika sonra da kanlar içinde yine hastaneye yetiştirildim. Meğer bu sefer tansiyonum 5'e 4'müş. Ölümden döndüm. Sakinlik ve sükut. Tekrar başladığım yerdeyim. Canım Rabia dualarıyla takviye çıkıyor bana. Son olaydan sonra aradım onu. Aylar süren keşmekeşim sona erdi. Üzüntüden yıkıldı adeta. Onca yıl çabaladım, nefsimle olan mücadeleyi kaybettim, tekrar sonun başındaydım. Bu sefer gardımı iyi almıştım.

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Çok geçmeden önde de cazgır peşinde de iki pehlivan meydana çıktılar. Kısmetlerini giymiş, güzelce yağlanmış bulunuyorlardı. Cazgır onları yan yana koyup güzel bir dua okudu.
1: Soyunup er meydanına çıkar. Senin ufağın irin pehlivan. Kaldırır rakibini yıkar. Senin ufağın irin pehlivan. Ayağına kısmetini giyerek, ya Allah bismillah diyerek, güreşirsin gayet iyi bilerek. Hazreti Hamza'dır pirin pehlivan. Nara atar, peşrevini çekersin. Er meydanında ceylan gibi sekersin. Rakiplerini aldatırsın, ekersin. Her boyu alır birin pehlivan. Baş cazgır der, davul, zurna çaldıkça, içerini hırs heyecan aldıkça, güreşi verir mi çaresi oldukça, ölmedikçe senin dirin pehlivan. Allah Allah illallah. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı.

0: Bu davul zurnayla beraber iki pehlivan da peşreve başladılar. İki paşa da saatleri ellerinde bekliyorlardı. Yalnız onlar değil, sayıları 20'ye yaklaşan misafirlerin de pek çoğu saatlerini ellerine almış bulunuyorlardı. Muharrem pehlivan pek keyifli görünüyordu ve çok güzel de bir peşrev çıkarıyordu. Osman pehlivanın çıkardığı peşrev onun yanında pek sönük kalmıştı. Damat paşa bundan kendine göre hemen bir hüküm çıkardı. Reşat paşaya döndü. Senin bu pehlivan daha doğru dürüst peşrev yapmasını bile bilmiyor paşa birader. Pehlivanlığı da böyleyse Muharrem onu bir dakikada yener.
1: Yensin de öyle konuş paşa.
0: Elbette yenecek. Benim bundan zerre kadar şüphem kalmadı.
1: Görüşürüz, görüşürüz.
0: Peşrev bitip de iki pehlivan güreşmeye başlayınca saatlerine bir defa daha baktılar. Herkesi büyük bir heyecan kaplamıştı. Herkes ne olacak diye bekliyordu. Güreş Muharrem pehlivanın hücumu ile başlamıştı. Pamukçulu Osman da ilk defa tuttuğu bu pehlivanın karşısında müdafaya çekilmişti. Cazgır'ın kendisine vermiş olduğu öğüdü unutmuyordu. Muharrem pehlivanı hakikaten kuvvetli bulmuştu. Güreşi çok iyi bildiği ortadaydı. Böyle bir pehlivanın karşısında tutunmak bir meseleydi, mesele. Üstelik Muharrem pehlivan güreşe büyük bir hızla ve şiddetle giriyordu. Bir an önce hasmını yenmek istediği ortadaydı. Yani şu 10 dakika meselesi var ya. İşin içinde şu 10 dakika meselesi olmasa Pamukçulu belki daha serbest güreşecek, bir şeyler yapmaya çalışacaktı. Ama korkuyordu.

0: 10 dakika içinde yenilmemek için son derece dikkatli olmak zorundaydı. Onun için de kendisini tehlikeye atmak istemiyordu. Muharrem Pehlivan üst üste hamleler yapması ve güreşe tam olarak hakim görünüşlü olması Mahmut Celaleddin Paşa'yı pek memnun ediyordu. İki pehlivan arasındaki farkı görüyor musunuz? Bakın Muharrem ne kadar da üstün.
1: Evet, görüyorum.
0: Senin pehlivan tahminimden de kötüymüş.
1: Biraz şaşırmış hali var. Güreşe henüz alışmadı.
0: 10 dakika değil, 5 dakika bile dayanamayacak.
1: Hele sabırlı ol biraz.
0: Her şey apaçık ortada.
1: Hele yensin de.
0: Sakınılan göze çöp batarmış. İşte Pamukçulu Osman pehlivanın başına gelen de aynı şey olmuştu. Çekingen güreşmenin cezasını birden çekiverdi. Muharrem pehlivan ani olarak çapraza girmiş ve Osman pehlivan ancak ve güç bela kendisini yüzü koyun yere atabilmişti. Mahmut Celaleddin Paşa pehlivanın bu başarılı hamlesi üzerine dayanamadı yine. Aferin Muharrem! Hadi hemen kündele! Arkasından Reşet Paşa'ya döndü. 2 dakika geçti. 5 dakika bile dayanamayacak. Reşat Paşa'nın yüzü hafifçe sararmış bulunuyordu. Hiç cevap vermedi. Fakat o da birden ümidini kesmişti. Artık kim bilir ne kadar zaman Celaleddin Paşa'nın alaylarına hedef olacaktı. Onu en çok üzen nokta da buydu. Muharrem Pehlivan Pamukçulu'yu bastırdıktan sonra hiç vakit kaybetmeden kündü aramaya başladı. Pamukçulu iyice kapanmış bulunuyordu. Hasmının oyununa gelmemek için gözünü 4 açmıştı. Böylece yerde iki pehlivan arasında çok şiddetli bir boğuşma başladı. Hangisinin üstün çıkacağı belli olmayan bir mücadeleydi bu. Muharrem pehlivan devamlı olarak kündede ısrar ediyordu. Osman pehlivan onun künde almak için harcadığı gayretleri boşa çıkardıkça Muharrem pehlivan aynı teşebbüsü tekrarlamaktan da geri kalmıyordu. İki dakika daha bu şekilde geçince damat paşa, haydi Muharrem 4 dakika geçti diye kendisini uyardı. Muharrem pehlivan o zaman güreşe daha hızlı girdi. Ne yapıp yapıp hasmını kündelemek istiyordu. Pamukçulu şimdi biraz toparlanmış bulunuyordu ama hala büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu biliyordu. Kündelerden kurtulmak için kendisini yüzü koyun yere attı. Bu durum karşısında Muharrem pehlivan paça kasnak oyununa geçti. Hasmının üzerine yüzü koyun uzanmıştı. Bir eliyle kısmetinin kasnağını kavramış, öbürüyle parmaklarını paçaya geçirmeye çalışıyordu. Ne var ki Pamukçulu paçalarını son derece sıkı bağlamış bulunuyordu. Muharrem pehlivan bir türlü parmaklarını hasmının paçasına geçiremiyordu. 5. dakikada dolmuştu. Muharrem pehlivan güreşe son derece hakim olmakla beraber bir türlü başarıya ulaşamıyordu. İstediği oyunu bir türlü alamıyordu. O zaman ister istemez paça kasnaktan vazgeçerek Pamukçulu Osman pehlivanın beline sarıldı. Onu yerden kesmek ve yürümek suretiyle yenme kararını vermişti. Bu durum karşısında Osman pehlivan hemen toparlandı ve dönerek Muharrem pehlivanın bir bacağını kaparak doğruldu. Muharrem pehlivan şiddetle geçerek ve silkelerek bacağını kurtardı ama hasmını da yerden kaldırmış oldu. İki pehlivan yeniden ayakta ense enseye geldikleri vakit güreşin tam 6 dakikası dolmuş bulunuyordu. Misafirlerden bazıları Celaleddin Paşa'ya seslenmeye başladılar.
2: Altından kaçırdı sizin Muharrem pehlivan hasmını.
0: 7. dakikaya girdik.
2: 4 dakika kaldı.
0: Damat Celaleddin Paşa'nın da keyfi kaçar gibi olmuştu ama bunu belli etmek istemiyordu. Muharrem 4 dakikada onu 4 defa yenebilir. Reşat Paşa ter içinde kalmıştı. İpek mendilini çıkararak yüzünü kaplayan terleri sildi. İlk defa da ümide kapılmıştı. Osman pehlivan o zor durumlardan kurtulduktan sonra belki de işin ötesini idare edebilecekti. 10 dakikanın yarısından fazlası geçmiş bulunuyordu. Buna rağmen ihtiyatı elden bırakmıyor ve hiçbir şey söylemiyordu. Ne olur ne olmazdı. En iyisi biraz daha bekle.

edecekti. 4 dakikanın geçmesi fazla uzun sürmeyecekti. En doğrusu da buydu. Muharrem Pehlivan hırsla yeniden bir çapraza girmek istedi fakat olmadı. Pamukçulu bunu rahatça boşa çıkardı. Hemen arkasından da ani bir dalış yaparak paçaların ikisini de kaptı. Bunu gören herkes ayağa fırladı. Güreş bitmek üzereydi. Osman Pehlivan son anda boyunduruğu yetiştirmişti. Ama tutunabilecek miydi acaba? Mahmut Celalettin Paşa her şeyi unutmuş bağırıyordu. Haydi Muharrem, vur sırtını yere! O da bütün kuvvetiyle abanıyor, yemiş olduğu boyunduruğa rağmen paçaları bırakmadan pamukçuluğu sırt üstü yere vurmaya çalışıyordu. İki pehlivan arasındaki mücadele pek sert oluyordu. Ortalığı şiddetli bir heyecan savası kaplamıştı. Reşat Paşa o kadar heyecanlanmıştı ki artık güreşi takip edemiyor, elindeki saate bakıyordu. 10 dakikanın dolmasına tam 2 dakika kalmış bulunuyordu. Ah, nasıl olmuştu da Osman hasmına bu kadar dayanabildikten sonra paçalarını kaptırmıştı. Daha 2 dakikacılık olsun, 2 dakika olsun, dayanamaz mıydı? Damat Mahmut Celalettin Paşa hala bağırıp duruyordu. Haydi Muharrem, dayan! İyice yüklen be! 1 dakika kalmıştı ve sanki saat durmuştu. Bir türlü ilerlemek nedir bilmiyordu. Yüzünden, şakaklarından hala terler akıyordu. Bir ara korka korka ortaya baktı. Değişen bir şey yoktu. Muharrem Pehlivan yüklenip duruyor, Pamukçulu Osman Pehlivan da boyundurukta hasmını boğmakta devam ediyordu.

tane. Sonra birden paçalarından birini, ayağını şiddetle geçirmek suretiyle kurtardığını gördü. Şimdi daha sağların durumuna geçmişti. Ve 10 dakikanın dolmasına tam yarım dakika kalmıştı. Sonra hasmını savurarak ikinci paçasında kurtardığı gibi bunu başarı başarmaz da boyunduru boşaltıp hasmını bıraktığı görüldü. Muharrem Beylivan'ın suratı mosmor kesilmiş, çatlayan dudaklarından ince kan çizgileri sızıyordu. Bu da yemiş olduğu boyunduruğun ne kadar şiddetli ve amansız olduğunu ortaya koyuyordu. Herkes onun ayakta sallamakta olduğunu görüyordu. Hamukçuluğu bir hamle etse belki onu kolayca yenebilecekti. Fakat bunu yapmıyor, Muharrem Pehlivan'ın toparlanmasını bekliyordu.

Son bir saniye. Evet, 10 dakika işte bu sırada doldu. Ellerinde saatlerini tutan misafirler, tamam 10 dakika doldu. Doldu geçti bile. Kazandınız Reşat Paşa Hazretleri. Tebrik ederiz diye bağırıyorlardı. Reşat Paşa saatini yelek cebine koyarken bütün yüzünü kaplayan terleri siliyordu. Anlatılmaz bir sevinç duyuyordu. Mahmut Celaleddin Paşa da saatini kontrol ettikten sonra bunu cebine koydu. O da kan ter içinde kalmıştı. Hiçbir şey söylemiyor, söyleyemiyordu. Bahsi kaybetmişti. Sadece içinden kendi pehlivanına verip veriştiriyor duruyordu öylece.

0: kapısına gitmiş, yüzünü yıkamaya, nefeslenerek kendisini toparlamaya çalışıyordu. Misafirler ise şimdi son mücadelenin tenkidini yapıyorlardı.
1: Osman Pehlivan pek sert bir boyunduruk attı.
2: Evet, Muharrem Pehlivan dalmakta gecikti.
1: En büyük hatayı da böylece yapmış oldu.
2: Biraz daha çabuk davransaydı Osman Pehlivan'ı yenmişti.
1: Ağır adam, ağır pehlivanlar çabuk dalamazlar.
2: Osman Pehlivan da doğrusu efendi pehlivanmış canım. Asmanın suya gitmesine ses çıkarmadı baksana. O haliyle üzerine saldırsa kendisini belki de yenebilirdi.
0: Canım, burası Kırkpınar mı ya? Elbette buna izin verecektir. Aynı duruma Osman Pehlivan da düşse Muharrem Pehlivan da ona bu izni verebilirdi.
2: Mahmut Celaleddin Paşa o zaman ilk olarak konuştu.
0: Bütün suç Muharrem Pehlivan'da. Çabuk dalmadı. Yoksa güreş çoktan bitmişti. Şimdi kendisini toparlasın. Bakın boyunduruğun acısını nasıl çıkaracak? Reşat Paşa da dayanamadı.
1: Hani 10 dakika içinde yenerdi?
0: Yener. Buna kanaatim katidir. Hatta belki de kısa zamanda.
1: Peki neden yenemedi?
0: Acele etti. Bütün mesele burada. Ne demişler? Acele işe şeytan karışır canım. O da acele etti işte. Daha doğrusu gerektiği kadar acele edemeyerek boyunduruğu yedi. Dediğim gibi bunun acısını fena çıkaracak.
2: Bana kalırsa Muharrem Pehlivan artık Osman'ı güç yener.
0: Kim demiş? Nereden çıkarıyorsun bunu?
1: Başka türlü olsa Osman Pehlivan onun nefeslenmesine, suya gitmesine izin vermezdi. Bu izni verdiğine göre de kendisine yeteri kadar güveniyor demektir bu adam ha.
0: Bir başka misafir de bu görüşe katıldı.
1: Evet evet, böyle olması gerekir. Çekmiş olduğu boyunduruğun neticesinden emin.
0: Ama damat paşa bu görüşe katılmamakta ısrar ediyordu. Şimdi görürsünüz. Şimdi işte geliyor. Bakın onu ne hale getirecek. Fena inecek.

0: Evet saygıdeğer dinleyenler, size göre de acaba paşanın dediği gibi Muharrem Pehlivan Osman Pehlivan'ı yenecek mi? O zaman sabırla bir sonraki programı bekleyelim. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Müslümanlığın temeli tevhid inancıdır. Tevhid inancının yeryüzünde en büyük abidesi Kâbe'dir. Allah'a kulluk amacıyla yapılmış ilk ibadethane olan kutsal Kâbe, Mekke'de bulunmaktadır. Kur'an'da Allah'ın evi olarak bildirilen Kâbe'ye Beyt, Beytullah, Beytul Atik, El Beytul Haram, El Beytul Muharrem, El Beytul Mamur, El Mescidul Haram isimleriyle de işaret edilmiştir. Kâbe'nin yer aldığı Mekke ve çevresinin her türlü saldırıdan korunmuş, güvenli bir yer ve insanların manen temizlenip arındığı bir mekan olduğu, insanlar için ilk kurulan ev olan Kâbe'nin, kutlu ve bütün alemler için hidayet vesilesi olduğu bildirilmiştir.
1: Kâbe'nin yapısı sade fakat heybetlidir. Kâbe, 13 metre yüksekliği, 12'ye 11 metre duvar uzunlukları olan küp şeklinde inşa edilmiş bir binadır. Dört köşeli veya küp şeklinde olmak anlamındaki Kâb kökünden gelen Kâbe, küp şeklinde demektir. Mescid-i Haram'la birlikte toplam 361 bin metrekarelik bir alanı kapsar.

0: kullanmaktadır. Şu anda Kabe bina olarak 145 metrekarelik bir alana sahiptir. Burada hac ibadetleri sırasında yaklaşık 1 milyon kişi aynı anda namaz kılabilmektedir. Ayrıca Hacerül Esved'in tam karşısında Zemzem kuyusunun bulunduğu bina vardır. Kabe'nin çevresindeki tavaf yeri beyaz mermerle kaplıdır.
1: Kabe'nin duvarları siyah taşlardan oluşur. 25 santimetre yükseklikte ve 30 santimetre kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunur. Bu duvarlar yere kadar inen ve yer hizasında kaideye bakır halkalarla bağlanan siyah bir örtüyle örtülüdür. Bu örtü tek parça olup her yıl yenilenmektedir ve üzerine kelime-i şehadet işlenmiştir. Yer yer yaldızlı, gümüş kaplı bir kapısı vardır. Kapıya özel olarak yapılmış tekerlekli bir merdivenle çıkılır ve kapı öyle açılır. Kabe'nin içinde tavana çıkmak için bir merdiven ve 3 ağaç sütun bulunur. İç duvarlar ve yerler mermer kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır. Kapıya yakın bir yerde Hacerül Esved taşı yerleştirilmiş ve etrafı gümüş bir çemberle çevrilmiştir.
0: Kabe'nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen büyük mescide Mescid-i Haram denilmektedir. Hürmetli mescid anlamına gelen bu ifade Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır. Bu ayetlerden biri şöyledir.
1: Her nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Şüphesiz bu Rabbinden olan bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.
0: Harem-i Şerif ismiyle de anılan Mescid-i Haram'ın içinde Kabe'den başka Makam-ı İbrahim ve Zemzem kuyusu bulunmaktadır. Zemzem kuyusunun bulunduğu yer tavaf yapılan alanın altına alınmıştır. Kabe, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den sonra birçok değişikliklere maruz kalmıştır.

0: Mescid-i Haram, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kabe'nin etrafındaki küçük bir alandan ibaret iken, ilk olarak Hazreti Ömer tarafından genişletilmiş ve etrafı bir duvarla çevrilmiştir. Daha sonraları Mescid-i Haram günümüze kadar pek çok defa genişletilmiştir. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından tavanı onarılan Kabe, 5. onarımını 1. Ahmet döneminde görmüştür. 4. Murat döneminde ise çıkan sel baskını sonucunda 3 cephesi yıkılmış ve tekrar onarılmıştır.
1: Yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk bina, bütün namazlarda kıblegah olarak yönelmekte olduğumuz Kabe'dir. Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından milattan 2000 yıl kadar önce Mekke'de yapılmıştır. Tavafa başlama yerinin işareti olmak üzere Kabe'nin güneydoğusunda bulunan Hacerül Esved denilen siyah taşı Hazreti İbrahim Ebu Kubeys dağından getirerek halen bulunduğu köşeye koymuştur. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaklaşık olarak dörtgen şeklinde inşa etmişti. Dört yöne bakan köşeleri esen şiddetli rüzgarların etkisini kırıyor, zarar vermesini engelliyordu. İnşaatın tamamlanmasından sonra Hazreti İbrahim ilk tavafı oğlu Hazreti İsmail ile beraber yapmış, bütün insanları hacca, Kabe'yi ziyarete davet etmiştir.
0: Allah Teala'nın rızası için yeryüzünde ilk inşa edilen mescid olan Kabe'de, kurucusu Kusay'ın Kabe'deki mukaddes vazifeleri eskiden beri yapan ve ellerinde tutan Araplar, bunları büyük bir şeref olarak kabul ederlerdi. Bu vazifeler arasında en mühimleri, Kabe'nin anahtarlarını elinde tutmak olan hicabet, zemzem suyunu ve hacıların su işlerini idare etmek olan sikaye, ziyaretçileri barındırma ve misafirlik işlerini ayarlamak olan rifadedir. Bu şerefli vazifeleri Peygamber aleyhisselamın soyuna mensup kimseler yapıyordu. Hatta Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in kaybolan zemzem kuyusunu ve suyunu bulması büyük bir hizmet olmuş, itibarını da çok arttırmıştı.
1: Kabe'nin yönetimi, Hicretten önce 2. yüzyılda Peygamberimiz

0: Yahudilerimizin atalarından biri olan Kusay bin Kilab'ın eline geçince onu yıkıp yeniden sağlam bir şekilde inşa etti. Hurma ağacı kerestesinden bir tavan yaptı. Yanına da Darun Nedve'yi inşa etti. Kusay, yönetim işlerini ve ileri gelenlerle istişare etmeyi burada yürütüyordu. Sonra Kabe duvarlarının baktığı yönleri Kureyş oymakları arasında bölüştürdü. Onlar da evlerini Kabe'nin etrafındaki tavaf alanının çevresine yaptılar. Evlerinin kapılarını Kabe'ye açılacak şekilde planladılar.
1: Kabe'nin yönetimi bir dönem Huzza kabilesine geçti ve Kabe'ye putlar bu dönemde konuldu. Kabe'nin üzerine konulan ilk put Şam'dan getirilen Hubel'dir. Ardından başka putlar da getirilmiş, putların sayısı artmış ve Araplar arasında puta tapıcılık yayılmıştır. Bir süre sonra tek ilaha kulluğu esas alan Hanif dini yok olmuştur. Curhum kabilesinden Şahne bin Halef Kabe'ye putları koyup insanları onlara tapmaya çağıran Amr bin Luhay'a hitaben şöyle der: "Ey Amr, ilahlar icat ettin sen. Çeşit çeşit Mekke'de evin çevresine putlar diktin. Oysa Kabe'nin bir tane Rabbi vardı, ebedi. Ama sen insanlar içinde onun birçok Rabbinin olmasını sağladın. Yakında bileceksiniz ki Allah kısa süre sonra sizin dışınızda evi için bir koruyucu seçecektir."
0: Peygamberimizin peygamber olarak gönderilişinden 5 yıl önce bir sel sonucu Kabe yıkıldı. Kabileler Kabe'yi yeniden inşa etmek için iş bölümü yaptılar. Duvarlarını yapan usta Yunanlı Yakum'du. Mısırlı bir marangoz da ona yardım ediyordu. Sıra Hacerül Esved'in yerleştirilmesine gelince onun yerine koyma onuruna kimin erişeceği konusunda aralarında tartışma çıktı. Sonunda Hazreti Muhammed'in hakemliğine başvurmaya karar verdiler. Peygamberimiz o sırada 35 yaşındaydı. Kureyşliler onu akıllı, ileri görüşlü, doğru, emin olarak biliyorlardı. Hazreti Muhammed bir aba istedi. Hacerül Esved'i örtünün üzerine koydu. Sonra her kabilenin temsilcisinin örtünün bir tarafından tutup kaldırmasını istedi. Taşın konulacağı doğu tarafındaki yere kadar yükselttiklerinde Hazreti Muhammed taşı tutup öperek yerine yerleştirdi.
1: İbn-i Zübeyr Kabe'yi yıkıp yeniden inşa etmek istedi. Bu amaçla Yemen'den arıtılmış kireç getirildi. Duvarları onunla yapıldı. Bina tamamlanınca Kabe'nin içine ve dışına misk ve esans sürüldü. Üzeri halis ipek kumaşla örtüldü. Kabe'nin onarımı Hicri 64 yılının Recep ayının 17'sinde tamamlandı. 960 tarihinde Osmanlı sultanlarından Sultan Süleyman tahta geçince Kabe'nin çatısını değiştirdi. 1021 tarihinde tahta geçen Sultanahmet, 1039 tarihinde meydana gelen Büyük Sel'in yıktığı kuzey, doğu ve batı duvarlarını onardı. Sonra Osmanlı sultanlarından 4. Murat zamanında bir kez daha onarıldı. Kabe, o günden günümüze, yani Hicri Kameri 1375 veya Hicri Şemsi 1338 tarihine kadar herhangi bir onarım geçirmemiştir.
0: Kabe'nin tümünü örten perdeye gelince, söylendiğine göre ilk kez Kabe'ye örtü giydiren kişi Yemen tubbalarından Ebu Bekir Esad'dır. Bu zat Kabe'yi gümüş sırmalı bir perdeyle örtmüştü. Ondan sonra yönetime gelenler onun bu uygulamasını sürdürdüler. Bir rivayete göre Kabe'nin inşasının tamamlanışından sonra Hazreti Hacer'in Kabe'nin kapısına bir perde astığı ifade edilmiştir. Daha sonra insanlar değişik kumaşlardan üretilmiş perdelerle örtmeye devam ettiler. Böylece üzeri kat kat perdelerle örtülür oldu. Bu perdelerden biri çürüdüğünde hemen üzerine yenisi konulurdu. Bu durum Kusay zamanına kadar sürdü. Kusay, Kabe'nin örtüsü için Araplardan yılda bir

0: herkes olmak üzere yardım topladı. Bu gelenek onun oğulları tarafından da sürdürüldü.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi Yemen kumaşıyla örtmüştü. Abbasi halifelerinden El-Mehdi'nin zamanına kadar bu şekilde kaldı. Halife hac için Mekke'ye geldiğinde Kabe bakıcıları perdelerin Kabe'nin yüzünde birikmiş olmasından şikayet ettiler. Bunların ağırlık yapıp Kabe'yi yıkmasından korktuklarını belirttiler. Bunun üzerine halife bu örtülerin kaldırılmasını, yerine her yıl bir tek örtü serilmesini emretti. Bu gelenek günümüze kadar devam etti. Kabe'nin bir de iç örtüsü vardır. İlk kez Kabe'yi içeriden perde örten kişi Abbas bin Abdülmuttalib'in annesidir. Oğlu Hazreti Abbas'la ilgili olarak bir adakta bulunduğu için bu perdeyi Kabe'nin iç duvarlarına örtmüştü.
0: Kabe'de kapıyla Rüknül Esved arasındaki mesafeye mültezem denir. Bu adı almasının nedeni tavaf eden kimsenin devamlı burada dua ve dilekte bulunmasındandır. Kuzey taraftaki duvarın üzerindeki su oluğuna Mizabur Rahmet, Rahmet oluğu denir. Bu oluğu Haccac bin Yusuf yapmıştır. 954 tarihinde Sultan Süleyman gümüş bir olukla değiştirmiş, 1021 tarihinde Sultan Ahmet mavi, çini nakışlı ve altın yaldızlı bir gümüş olukla değiştirmiştir. Sonra Osmanoğullarından Sultan Abdülmecid 1273 tarihinde altın bir oluk göndermiştir. Yerine konulan bu oluk hala orada bulunmaktadır.
1: Altın oluğun tam karşısında yay şeklinde Hatim adı verilen bir duvar yer alır. Bu yay şeklinde bir yapıdır. İki ucu Kabe'nin kuzey ve batı köşelerine bakar. Bu yapının yüksekliği 1 metredir, kalınlığı 1,5 metredir. İç tarafından nakışlı mermer kullanılmıştır. Bu Hatim adlı duvarla Kabe'nin duvarının arasındaki boşluğa Hicri İsmail denir. İbrahim'in ilk kez inşa ettiği zamanlarda bunun yaklaşık olarak 3 metrelik kısmı Kabe'nin içindeydi. Geri kalan kısmı ise Hazreti Hacer ve oğlunun koyunlarının barınağıydı. Denilir ki Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail burada gömülüdürler.
0: Fakihlerin büyük çoğunluğu Kabe'nin içinde namaz kılmanın caiz olduğu görüşündedir. Kabe'ye büyük bir saygı gösterilir. Zira o Allah'ın evidir. İnananlar dünyanın her yerinden gelip hac için ziyaret eder ve ibadetlerini yaparak hacı olurlar. Yüce Allah'ın bereketli kıldığı ve hidayet olarak öngördüğü Kabe'nin bir özelliği de hiçbir İslami grubun onun konumunu tartışma konusu yapmamış olmasıdır. Hac ve umre ibadetinin rükünlerinden biri olan tavaf da Kabe'nin etrafında yapılır. Kabe sola alınmak suretiyle Hacerül Esved'in bulunduğu köşeden ya da hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında dönüp aynı noktaya gelindiğinde bir şaft yapılmış olur. Bir tavafsa 7 şafttan meydana gelir.
1: Kabe, yeryüzündeki ilk ibadet yeri olmasının yanı sıra, özellikle namaz ve hacla ilgili belirli şartların yerine getirilmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Kabe'nin bulunduğu yöne, yani kıbleye doğru yönelmek, namazın şartları arasında yer alır. Hazreti Peygamber'in Mekke'deyken namazlarını Kabe'ye veya Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru yahut her ikisini önüne alacak şekilde kıldığına dair farklı rivayetler bulunmakla birlikte Medine'ye hicret edince 16 veya 17 ay Kudüs'e yönelerek namaz kıldığı ve yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir, siz de yüzünü onun bulunduğu yöne çevirin mealindeki ayetle Kabe'nin kıble yapıldığı bilinmektedir. Kıble ve tavafın merkezi olmasından başka, içine girilmesi ve orada namaz kılınması gibi hususlarda da Kabe fıkhi hükümlere konu olmuştur.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Eyvallah şehri.

hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken, ya hilatu yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Belki de en büyük meziyetlerden biri razı olmak, rıza gösterebilmektir. Hak'tan gelene eyvallah diyebilmektir. Belki eyvallah demekte razı olabilmenin, razı olunanlardan olunabilmenin ilk basamağıdır. Nefsini ıslahın ilk mertebesi olarak tekkedeki temizlik işlerini yapan müptediye, yaptığı iş zor gelir ve bir sabah şeyhi abdest alırken, "Hey Allah'ım, nedir bu çektiğim?" diye hayıflanır. Kalp gözü açık olan şeyh bu intizarı duyar ve müptediyi usulünce tekkeden kovar. Adamcağız yollara düşer. Akşam olduğunda bir şehrin ışıkları uzaktan görünür. Yolda karşılaştığı birilerine sorar ve o şehrin Eyvallah şehri olduğunu öğrenir. Bu şehirde eyvallah diyen herkesin ihtiyacı temin edilmektedir. Yalnız üç önemli şart vardır. Allah'ın işine karışmamak, kulun işine karışmamak ve yalan söylememek. Müptedi şehre girer, hoş geldin derler, eyvallah der. Yemek verirler, eyvallah. Evlendirirler, eyvallah. Bizimki rahat bir şekilde günlerini geçirir. Bir gün sokakta sade giyimli bir genç kızla süslenip püslenmiş biraz geçkince bir kadına rastlar ve geçkin olanını kastederek "Şunun haline bak" diye bir düşünce geçer içinden. O anda kadınlar bağırır. "Yetişin, kulun işine karışan var." Etraftan gelenlerden epey bir dayak yer adamımız ve hamalın küfesinde eve yollanır. Her tarafı dayaktan sızlayan adamcağız, "Allah'ım, nedir bu başarısızlık?

başıma gelenler der demez hamal küfesiyle beraber onu sırtından atar ve bağırır. Yetişin, Allah'ın işine karışan var. Önceki dayağın üstüne bir güzel dayak daha yer. Perişan bir şekilde eve gelir. Hanımına yatıp istirahat edeceğim, beni soran olursa evde yok dersin der. Ama kadın pencereyi açıp feryadı basar. Yetişin, yalan söyleyen var. Meğer bu şehirde herkesin düşüncesi birbirine malum olurmuş. Adamı bayıltıncaya kadar döverler. Ayıldığında gözlerini açar ve elinde havlu şeyhinin karşısında eski vaziyetinde dururken bulur kendini. Şeyh gülümser ve köftehor der. Daha eyvallah şehrinde yaşamasını beceremiyorsun. Bu zor işi nasıl yapacaksın? Şeyh kerametiyle bir anda bu rüyayı görmesini sağlamıştır. Her şey ondan diyerek razı olmak aşktır. Razılığa rıza gösterebilmek aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.

10 sene cuma geceleri hariç yorgan altına girmedim. Vücudun ihtiyacı olan uykuyu zaman zaman rahle üzerine kitaba kapanıp uyuklayarak telafi ettim. Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddise Sırruhu.

Abdülhakim Arvasi Hazretleri şarktaki okuma şekli şu. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders.

0: Benim efendim, efendim, benim efendim, benim güzellerin güzeli efendim. Seni Balum köyünün namsız ve nişansız çukurunda, bembeyaz ve taptaze bir kefene bürülü, esmer ve pembecik teninin hiçbir noktası tozlanmamış ve paslanmamış, derin gözlerin ebediyete çevrili Allah'ı zikrederken görüyorum. 29 yıl değil, 2900 yıl değil, sayılar boyunca devirler gelip geçse, üzerinden zaman geçmeyecek velilerdensin sen. Ruhun gibi kalbin de mahfuz. Kalıbın orada, fakat ruhaniyetin Allah'ın izniyle her tarafta ve benim yanımda.
1: O bir kurtarıcıydı. O büyük zat yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan Necip Fazıl, efendim, kurtarıcım demiş. Evet, o bir kurtarıcıydı. O insanları zulmetten, küfürden, ahlaksızlıktan, öz değerlerinden uzaklaşmışlığından kurtaran bir kurtarıcıydı.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi, ilim ve marifet güneşi, büyük bir alim ve veli, dört mezhebin inceliklerine ve evliyanın yüksekliklerine vakıf bir zat idi.
3: Abdülhakim Efendi İslamiyet'in çok zor bir zamanında, çok zor bir zamanında, hürriyetlerin tahdit altına alındığı bir zamanda yaşamış. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş. İnsanlara İslamiyet'i öz olarak anlatmaya çalışmış.
4: Bütün hayatı anlatmakla, insanlara doğruyu göstermekle, söylemekle, yaşamakla, yaşatmakla geçmiş.

0: Kimi onu derin ilmi ve hoş sohbetiyle tanıdı. Kimi onu yetiştirdiği yüzlerce alim ve arifle tanıdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri yaşadığı dönemi ilim ve irfanla aydınlatmış, icazet aldığı 5 tarikat-ı aliyeyi en güzel şekilde temsil etmiş, tasavvufi ahlakıyla her kesimden insanı etkilemiş büyük bir veliydi.
1: Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi. Ne halifesiydi? Nakşi halifesiydi. Ama Müceddidiye yolunda, yani İmam Rabbani'den sonra gelen Nakşi halifeleri aynı zamanda Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Efendi hem Nakşi şeyhidir, hem Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. 5 tarikatın mürşididir.

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanımak, Arvas Seyyidlerini tanımakla mümkündür. Arvas Seyyidlerinin soyunda büyük alimler, fazilet sahibi arifler ve mürşidi kamiller bulunur. Bu nedenle Arvasiler İslam alemi içerisinde mümtaz ve son derece farklı bir konuma sahiptir. Arvas toprakları Şeyh Seyyid Kasım Bağdadi, Şeyh Seyyid Abdurrahman, Şeyh Seyyid Abdurrahim Arvasi, Şeyh Seyyid Fehim Arvasi Kudüs-i Sırruhu ve Seyyid Sıbgatullah Arvasi

0: Abbasi Hazretleri gibi zatlara ev sahipliği yapmıştır.
1: Arvasi ailesi 600 seneden beri ilim yaymakla ve en üstün insanlık meziyetlerinde numune olmakla tanınmış ve halk arasındaki ayrılıkları gidermekte, milli birliği sağlamakta büyük vazifeler üstlenmiş ve bunları devam ettire gelmiş bir ailedir.
0: Yıl 1258. İlhanlıların hükümdarı Hülagü Bağdat'ı istila eder. Bağdat'ta ikamet eden Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ataları Musul'a hicret ederler. Ardından Şanlıurfa, Bitlis ve Mısır yeni yurtları olur. Ve son olarak ailenin büyük oğlu Molla Muhammed Van'a gelip şehrin güneyinde yüksek dağlar arasında bir köy kurar. İki katlı cami ve büyük bir dergah yaptırdığı bu köye Arvas ismini verir. Arvas seyitlerinin soyu 650 yıl varlığını devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
2: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Anadolu'ya geliyorlar. Irak'tan hicret ediyorlar. Irak'taki Şii baskısından mütevellit. Ve o zaman bir dağ köyü olan Arvas'a yerleşiyorlar. Arvas, rasiyat, yalçın manasına gelen Arapça bir kelimeden ismi taftildir. 2000 rakımlı bir köydür. Oraya yerleşiyorlar. Yerleşme sebebi burada irşat faaliyetinde bulunmaktır. İlim soğukta yapılır ve talebenin şehirden ümidi olmaması lazımdır demiş. O köyü kuran Kutup Muhammed dedeleri, büyük dedeleri. Ve Abbasi beylerinden İbrahim Han'ı Abbasi'nin kızıyla evlenmiş. Muhammed Kutup da bir Kadiri şeyhidir. Yani o da bir mürşittir. Arvas'a yerleşen. Arvas'ta hem bir tekke hem bir medrese kuruyor. Bu medrese nesilden nesile burada faaliyet gösteriyor. Bu medresenin Anadolu tarihindeki, İslam tarihindeki ehemmiyeti de İran hududunda olması itibariyle İran'dan gelecek olan Şii cereyanlarına bir set teşkil etmektir ve bunu bir hakkını ifa etmiştir. Ve bu medreseden yetişenler Doğu Anadolu'da uzun zaman gerek irşat faaliyetinde gerek tebliğ faaliyetinde bulunmuş. Yani müftü ve müderris olarak ve şeyh olarak hizmet etmişlerdir.
0: Arvas ailesi önceleri Kadiri tarikatına müntesipken Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddüs'e sırruhuya intisap edince tüm aile ve yöre halkı Nakşibendi tarikatına intisap etti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi'nin hocası Seyyid Fehim Arvasi'dir. Aynı zamanda akrabasıdır. Seyyid Fehim Arvasi'nin hocası Seyyid Taha-i Hakkari'dir. O da evladı Resul'dür. Nehrili. Onun da hocası Mevlana Halid-i Bağdadi'dir. Mevlana Halid Seyyid Abdullah halifesidir. Anadolu'daki Nakşibendilerin kahir ekseriyeti Halidi'dir. Yani Mevlana Halid'den gelen yolların müritleridir. O yolların kollarıdır. Seyyid Taha'nın mühim bir irşadı vardır. Bir yandan Gavs-ı Hizani adıyla bilinen Seyyid Sıbgatullah Arvasi ki Anadolu'da şark tekkelerinin neredeyse çoğu ona bağlıdır. 10 tane halifesi vardır. Abdurrahman Tahi halifesidir. Muhammed Küfrevi ayrıca halifesidir Seyyid Taha'nın. Taceddin-i Kürdi halifesidir. Bu Barzanilerin dedesi olan bir zat var Muhammed, o halifesidir. Ve Seyyid Fehim Hazretleri halifesidir.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Seyyidim ve Senedim buyurduğu mürşidi Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri 1825 yılında Arvas köyünde doğdu.
1: Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh Halid-i Cezeri Kudüs'e sırruhudan medrese derslerini tahsil etti. Bütün ilimlerde zirve olan Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri özellikle tefsir ilminde muazzam dirayet sahibiydi. Seyyid Fehim Hazretleri Cizre'de

0: ilim tahsil ettiği yıllarda amcasının oğlu Seyyid Sıbgatullah Kuddise Sırruhu onu Nehri'ye götürerek Seyyid Taha Hazretleri ile tanıştırdı. Seyyid Taha Kuddise Sırruhu Hazretleri Seyyid Fehim Hazretlerine yanında kalmasını söyleyerek onu terbiyesine aldı. Seyyid Fehim Hazretleri kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyet makamlarına ulaşmış bir mürşid-i kamildi. Kemalatına vesile olan şeyhi için Seyyid Taha'yı görünce tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyurmuştur. Seyyid Taha Hazretleri de onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyyid Fehim 24 saatte aldı buyurmuştur.
1: Yani Seyyid Fehim o zamanın en mühim alimlerinden bir tanesidir. Ciddi bir ilim tahsil etmiş. Seyyid Fehim'in alameti farikası hem tarikatların zayıfladığı bir devrede, Osmanlı Devleti'nin en buhranlı zamanlarında Şark'ta o Arvas medresesini ve tekkesini canlandırmasıdır. Bu mühim bir hadisedir. Seyyid Fehim'in oğulları her birisi kamil birer talebedir. Çok talebesi vardır. Çok talebesi vardır. Doğu Bayezid'den Hakkari'ye kadar çok talebesi vardır. Zamanın ileri gelenleri Seyyid Fehim'in kıyasetli fikirlerinden istifade etmek için ona danışırlarmış. Valilerin gelip kendisine danıştığı çok rivayet edilir Seyyid Fehim'in. Oturaklı, sessiz, ağırbaşlı bir tabiatı var ve fevkalade takvalı. Mesela Şark'ta bir isyan oluyor. O isyanın bastırılmasında Seyyid Fehim Efendi çok faydalı oluyor. Bundan dolayı madalya alıyor. İstanbul'a geldiği zaman Sultan Abdülhamit bunları saraya davet ediyor. Sarayda Seyyid Fehim'le sohbet ediyor. Seyyid Fehim'in zekası, derinliği Sultan Abdülhamit'i çok derinden tesir ediyor. Ve diyor ki efendim sizden bir ricam var. İstanbul'da kalsanız size bir meşihat yani bir şeyhlik bir tekke verelim. Biz de sizin sohbetinizden istifade edelim. Seyyid Fehim Efendi bu teklifi kibarca reddediyor. Diyor ki padişahım biz manevi bir işaret almadıkça bir şeye karar veremeyiz.
0: Seyyid Taha Hazretleri Seyr-i Sülükünü tamamlayan Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerini irşatla vazifelendirdikten sonra onu Arvas köyüne gönderir. Buradaki medreseyi tamirden geçiren Seyyid Fehim Hazretleri bir yandan eğitim vermeye, diğer yandan irşat faaliyetlerine başlar. Bu medresede çok sayıda alim yetiştiren Seyyid Fehim Hazretlerinin ümmete bıraktığı en büyük miras, Silsile-i Aliye'nin 33. halkası olan Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleridir.

0: Dört tane halifesi var onun. Yani halifelik verdiği dört, birisi oğludur. İkisi yaşlılardır. Dolayısıyla onun yolu Abdülhakim Efendi olmuştur. Hep irşadı Abdülhakim Efendi yapmıştır. Vefat ettiği zaman bile demiştir ki benim yerime oğlum Mehmet Emin Kaim'dir. Ama zannetmem ki o da benden sonra çok yaşasın. Ondan sonra hepiniz Abdülhakim'e, Molla Abdülhakim'e tabi olun.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1865'te Van Başkale'de doğdu. Babası doğuda Halife Mustafa olarak bilinen Seyyid Mustafa'dır. Anne tarafındansa soyu Şeyh Abdülkadir Geylani'ye ulaşır. Abdülhakim Efendi babasının ilk çocuğuydu. Babası Seyyid Mustafa Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden olup din ve ilim neşri yolunda gayret ve cömertliğiyle bilinirdi.
2: İttaki firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakın, çünkü Allah'ın nuruyla bakar. İşte Allah-u Teala nuruyla bakan,

0: Seyyid Mustafa Efendi karşıdaki insanın hangi namazı kılmadığını anlarmış. Tabii Evliyaullah'tan olduğu da anlaşılıyor. Dinin emir ve yasaklarına bağlılıkta fevkalade titiz, din bilgilerini yaymada gayretli ve cömert bir zattı.
1: Bir de kendisi Abdülhakim Suyelkuti Hazretleri'ni çok sever, çok beğenirmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri doğduğu gün ona izafeten büyük dedemin ismini Abdülhakim koymuş.
2: Abdülhakim Efendi'nin babası Halife Mustafa, Abdülhakim Efendi genç yaştayken, henüz tahsile yeni başlamışken vefat ediyor. 1881-82 yıllarında vefat ediyor. Abdülhakim Efendi kardeşlerin en büyüğüdür. Küçük kardeşlerinin hepsi, ki daha yeni doğmuş kardeşi bile vardır. Küçük kardeşlerinin hepsini Seyyid Abdülhakim Efendi yetiştiriyor. Bu kardeşlerin bir tanesi Taha Efendi'dir, Seyyid Taha Efendi. Osmanlı Meclisi mebusanında mebusluk yapmıştır. Ankara'daki birinci meclise seçildiği halde gidememiştir. Büyük bir fıkıh, kelam, mantık ve astronomi alimidir Seyyid Taha Efendi. Bir başka kardeşi İbrahim Efendi Nakibül Eşraf kaymakamıdır. Yani ilmiye sınıfından olduğu anlaşılıyor. Bir başka kardeşi Kasım ve Yusuf Efendiler mahkemede hakimlik yapmaktadırlar. Bir başka kardeşi Abdülkadir Efendi tabur imamıdır. Yani askeriyede vazifelidir. Onun dışındaki kardeşleri de yine kendisinden feyz almışlardır. İki de kız kardeşi vardır. Abdülhakim Efendi bu kalabalık aileyi reisi olarak kendisi idare etmiş, onları yetiştirmiş.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.
10: İzler. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar. Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler. Dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin anne ve babasının manevi bereketi ve feyzi onu küçük yaşta ilim öğrenmeye teşvik etti. Öyle ki 4 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya ve namaz kılmaya başladı. Çocukluk yıllarında yaşıtlarından farklı bir arayış içindeydi Efendi Hazretleri. Bu arayış

0: Celle Celaluhu'ya ulaştıran ilimden başka bir şey değildi.
1: Daha küçükken bir rüya görüyor Abdülhakim Efendi. Rüyasında kendisine gelip sual soruyorlar. Fakat o mecliste Resulullah Aleyhisselam da vardır. Abdülhakim Efendi şeriatın sahibi hazırdır. Ona sorun diye edeben onları oraya yönlendiriyor. Resulullah Aleyhisselam da cevabı Abdülhakim Efendi'nin vermesini istiyor. Bu rüyayı babasına anlattığı zaman babası ileride Abdülhakim Efendi'nin büyük bir alim olacağını tefeül ediyor bu rüyadan. Resulullah Aleyhisselam'ın ona işaret etmesi de bu yoldaki fütühatlarına işaret olarak babası tarafından kabul ediliyor.
2: İlk tahsilini babası Seyyid Mustafa Efendi'nin huzurunda gördü. Sonra Başkale'de İptidai ve Rüşdiye mekteplerini bitirdi. Bakın resmi tahsili de var Seyyid Abdülhakim Efendi'nin. O zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak'ın çeşitli şehirlerinde ve Müküz kazasında yüksek alimlerden Arap ve Fars dili ve edebiyat, mantık, münazara, kelam, ilahi ve tabii hikmet, fen ve matematik, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı. Efendim, bu gördüğü derslere baktığımızda şunu görüyoruz. Hem nakli ilimleri hem de akli ilimleri tahsil etmiş. Yani hem din derslerini hem de fen derslerini öğrenmiş. Efendim tabii Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri pek çok yerden ilim öğrenmiştir. Resmi, özel tahsili var. Ama Seyyid Abdülhakim Arvasi Rahmetullahi Aleyh öğrendiği akli ve nakli ilimlerin, fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma arzusu ile de yanıyor.
0: İlim pek yüce bir şereftir elbet. Fakat bu ilmin kemale ulaşabilmesi için ilmin kendisinde hayat bulduğu bir mürşidi kamile ihtiyaç vardır der ve arayışlara başlar Efendi Hazretleri. Zaman Seyyid Fehim Hazretlerinin dünyaya nur saldığı zamanlardır. Bu büyük veli bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım, emir buyurur. Artık Allah Teala'nın insanlara merhamet ederek yarattığı büyük alimlerden birinin daha, gelecekteki mukaddes göreve hazırlanması için kilometre taşları iyiden iyiye döşenmeye başlanmıştır. Bir mürşidi kamile kavuşmak için yanan Abdülhakim Efendi Kudüs'e sırruhuyla onu yetiştirmek üzere yolunu gözleyen Seyyid Fehim Hazretlerinin vuslatı gerçekleşmek üzeredir. 1878 yılında bekleyen beklenene, emanet edilen emanet olunana kavuşur.
2: Nihayet Seyyid Abdülhakim Arvasi 1878 Hicri 1295 yılında Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin huzuruna kavuştu. Ve hocasından aldığı ilk emir, ilk vazife tövbe ve istiğfar oldu. Malum bu meşhurdur efendim. İstiharede şöyle bir rüya gördü. Yatsı namazından eve gelince temiz bir abdest alınır. İki rekat namaz kılınır. İstihare duası okunur ve yatılır. İşte rüyasında Seyyid Taha Hazretleri camide talebesi Seyyid Fehim'e şu emri veriyordu. Abdülhakim'i al. Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka. Sonra ikimize de imam olsun. Seyyid Fehim Efendi onu alıp Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omuzuna koyarak sağ ayağını kendisi için serilmiş olan seccadeye koyuyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiğine dair gayet açık bir rüya idi.

0: Efendim, Seyyid Fehim Hazretlerine Peygamber Efendimiz Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri kendisi rüyada Seyyid Tahir Hakkari Hazretlerini görüyor. Camide o Seyyid Fehim Hazretlerine Abdülhakim'i al, elbisesini soy, cevazimi atı, hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka, sonra ikimize de imam olsun diyor. Hakikaten çok enteresan, çok cali bir dikkat. Bunlar gelişi güzel olan şeyler değil efendim. Bunlar Seyyid Abdülhakim Efendi şöyle buyururlarmış. Muntazamdır cümle efalin senin, hikmetine aklı ermez kimsenin. Allah-u Teala'nın işleri muntazam, nizamlı, intizamlı. Seyyid Abdülhakim Arvasi, Kuddise Sirruh, gördüğü bu rüyanın da tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip, ilimde ilerlediği gibi Seyyid Fehim Hazretlerinin sohbet ve teveccühleri ile de gönlünü nurlandırdı.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri anlatıyor. Hazreti Seyyidim ve senedimin kapısının eşiğinde yatar, kendisini teheccüde kaldırırdım. Bir gece uyuyakalmışım. Uyanınca içeriden gelen sesleri duydum. Onun namaz kılmakta olduğunu anladım. Kendileri kalkmış, kapıyı açmış, üzerimden geçip abdest almaya gidip gelmiş, namazını kılıyordu. Çok üzüldüm. Ey zavallı, bu kapıya uyumak için mi geldin? Sen böyle bir hizmete layık değilsin dedim ve için için sızlandım. Kapıya kulak verdim. Hazreti Şeyh halimi anlamıştı. Ellerini kaldırmış dua ediyor ve Cenab-ı Hakk'a benim için yalvarıyordu. Halim birden değişti. Bana ihsan edilen nimetlerin hepsine o gece şeyhimin bana ettiği dualarla vakıf oldum. Bu fakir hizmetçinin kırık kalbi, onun Hak Teâlâ'ya ettiği dualarla teselli oldu.
2: Ve orada 24 yaşına kadar daha tahsil görüyor. Ondan sonra kendisini 80 günlük bir seyri sülüke kapatıyor. Arvas Medresesi'nin içinde bir mağaramsı bir yer. Dünyaya irtibatı tavandan bir soba deliği kadar açık bir boşluk var. Bundan ibaret. Orada 80 gün kalıyor. Hazreti Şeyh emri veriyor. Seyri sülükü 100 güne çıkarttım. Hiçbir şeye dokunmadan tekrar hücresine girsin diyor. Ve emir üzerine tekrar hücresine giriyor. Ve 100 gününü tamamlıyor. 100 günden sonra icazeti mutlakasını alıyor. Ve hocası üstadı tarafından Başkale'ye memur ediliyor. Oraya gideceksin. Ve yola çıkıyor.

0: Efendi Hazretleri mürşidinden ayrı kalmaya bir an bile tahammül edemezdi. Ancak mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin emriyle Başkale'ye geldi. Burada arsalarını satıp yaptırdığı medresede tam 29 yıl boyunca nice alimler yetiştirdi.
1: Başkale'ye geliyor. 29 senede orada vazife görüyor. Kendine ait bir medresesi var. Talebeleri var. Geçim içinde kardeşleriyle beraber babadan kalan malları var. Kardeşler diyorlar ki abi sen talebelerini okut. Onlarla meşgul ol. Biz senin tarlalarını süreriz, ekeriz, biçeriz. Senin maişetini temin ederiz. 8 tane de çok özel talebesi varmış. Onlara çok ayrı bir ders verilmiş. Annesi evladımın talebeleri diye onların eşyalarını, çamaşırlarını kendisi bizzat yıkar. Gömleklerin koluna birer altın lira, o zaman hamidiye tabii,

0: gelmiş.
1: Yani ders okutmuş ve insanlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmıştır. Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri kendileri buyuruyorlar ki memleketimizde mevcut medreselerden ayrı olarak bana miras kalan mallardan bir medrese yaptırdım. Mevcut kitaplara ilave suretiyle zengin bir kütüphane kurdum. Talebenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı, yakacağı tarafıma ait olmak üzere de o medresede 29 yıl ders okuttum. Birçok alim ve fadıl yetiştirdim.

0: Seyyid Fehim Hazretlerinin halifelerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine çok muhabbeti vardı. Efendi Hazretleri Başkale'ye gönderildiği zaman mürşidi Seyyid Fehim Kuddise Sırruhu Efendi Hazretlerinin kardeşlerine şu mektubu yazar.
1: Sevdiğim kıymetli Seyyid İbrahim ve Seyyid Taha, Allah-u Teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten ve selam eyledikten sonra, bildiğiniz gibi biraderiniz Seyyid Molla Abdülhakim buraya gelmiş, ders okumaya başlamıştı. Bu fakir de onun dersini gayet dikkatle tahkik ederek anlattı. O da gerek derste gerek kendi çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlimden başka bir şeye bakmasına vakit bırakmadım. Zamanımızdaki usule göre kitapları bitirdi. Fen ilimlerini, fıkıh ve hadis bilgilerini okutmak için üstadlarımdan nasıl mezun olduysam onu da öylece mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız. İlmin şerefini gözetmek için ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Ayrıca ilme tevazu göstermek, Allah-u Teala'ya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız. Es-Seyyid Fehim Arvasi.
2: Seyyid Fehim Efendi'den icazet alıp da Başkale'ye vazifelendirildiği zaman burada bir tekke kuruyor kendi parasıyla ve bir medrese inşa ediyor kendi parasıyla. Burada ciddi bir ilim tahsiline, tedrisatına başlıyor. Bir hayli talebe gelip kendisinden feyiz alıyorlar. Gerek tarikat bakımından, gerek ilim, zahiri ilim bakımından. Ve doğuda müderrisler, müftüler ve şeyhlerin çoğu bu Başkale tekkesinde yetişiyorlar. Başkale tekkesinin ciddiyeti hakkında bazı arşiv vesikaları var. Hatta Şark da teftiş yapan o zamanki beyler, paşalar bu tekkeyi ve medreseyi öve öve bitiremiyorlar.
0: 1896 yılında doğudaki isyanları bastırmak ve oradaki durumu rapor etmek amacıyla Osmanlı Devleti tarafından Van'a gönderilen Saadettin Paşa, Başkale'yi teftiş için gittiğinde Efendi Hazretleri ile görüşmüş ve hatıratına şu satırları yazmıştır.
1: Burada Abdülhakim ve Taha isimlerinde iki alim kardeş var. Bunlarla iki defa görüştüm. Pek memnun oldum. Bunların epeyce talebesi var. Şuraya buraya dağılmışlar. Memleketin durumuna dair tarafıma mükemmel bir rapor verdiler. Hoşuma gitti. Hoca Abdülhakim Efendi'yi baş sedire oturttum. Biraz ilim ve marifetten bahsettik. Bu muhterem kişi 40 yaşlarında var. 10-15 mükemmel icazetname talebesi var. Çok çalışıyor. Gayretleri boşa gitmez inşallah.
2: Abdülhakim Efendi'nin orada bir ağırlığı olduğu anlaşılıyor. Oranın devlet adamlarının, valilerinin, kaymakamlarının müracaat ettiği bir istişare merciidir. Bu devrede enteresan bir hadise var. O da Sultan Abdülhamid

0: Başkale Medresesi'ne olan yardımıdır. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin bir dilekçesi, istidası üzerine Sultan Abdülhamit Başkale'ye bir adamını gönderiyor. Medresenin ihtiyaçlarını tespit ettiriyor. Ve daha sonra bu ihtiyaçları katırların sırtında ulaşmak üzere Başkale'ye gönderiyor. Bu kitapların, bunlar kitaplar var içinde ve bir miktar da para vardır. Abdülhakim Efendi bu tekkenin masraflarını kendisi karşılıyor. Burada kalan talebelerin çoğu fakirdir. Bunlara ayrıca cep harçlığı veriyor. Bu talebelerin yemeğini ve çamaşırlarının yıkanmasını da yine Abdülhakim Efendi'nin ev halkı yerine getiriyorlar.
1: Orada 29 sene bu vazifede ve yetiştirdiği talebeler civarlara müftü, imam olarak gidiyor. Şimdi bu onlar Van'da, yani Şark'taki okuma şekli şu. Yalnız Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yatıyorlar. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders. Bir de Şark medreselerinde Ramazan'da tatil yapılır. Ramazan'da ders okutulmaz. Talebeler köylere, civar yerlere giderler. Efendi Hazretleri de bu meyanda, talebelik devresinde olsun, daha sonraki devresinde olsun, Eleşkirt gibi, Ağrı gibi, Doğu Beyazıt gibi bir yerlere Ramazan'da çıkıyorlar ve orada büyük bir kabul görüyorlar. Onları orada inşaat ediyorlar. Oradaki ahali bayağı bunlardan istifade ediyor. Mezunları ise doğrudan doğruya imam, müezzin olarak istihdam ediliyor. Çeşitli vilayetlerde, çeşitli köylerde, çeşitli kazalarda. Tabi o zaman vilayet dediğince zaman Van vilayeti eyalet. 7 vilayet oraya bağlı. Büyük bir yer. Burada çok bunlar üstünü kabul görüyorlar. Ve bilhassa hemen vazifeye başlatılıyor.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri burada ilimle meşgul olurken Mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerine büyük bir hasret duymaktaydı. Efendi Hazretleri bu hasreti ona yazdığı mektuplarla gidermeye çalışmakta ve mürşidinden cevaplar almaktaydı. Seyyid Fehim Hazretlerinin Efendi Hazretlerine yazdığı şu mektup buna açık bir misaldir.
3: Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim. Size sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki, uzun zamandan beri sizden haber alamadığım için gönlüm çok üzülüyor. Allah Teala her gizliyi bilir. O şahittir ki kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz. Böylece sevgi bağları kuvvetlenmiş olur. Eğer o gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa, Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun. Bizim ve buradaki insanların rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hak Teala biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun. Amin.
0: Seyyid Abdülhakim Efendi 22 yaşında zahiri ilimlerden, 28 yaşında da batını ilimlerden icazet alıyor. İcazet demek yani bir hocanın talebesine sen de benim gibi talebe yetiştirebilirsin, kitap yazabilirsin, dini mevzularda söz söyleyebilirsin demektir. Diploma deniyor şimdi buna ama eski icazetler diplomadan biraz daha şumullü ve esaslıdır. Abdülhakim Efendi Seyyid Fehim Arvasi'nin halife-i mutlakı oluyor. Halifelik birkaç çeşittir. Bir mutlak hilafet vardır. Mutlak müştehit gibi o hocasından müstakil talebe yetiştirir. İkincisi mukayyet halifedir. O hocasına bağlı olarak yetiştirir. Üçüncüsü sefarettir. O talebelere ders verir, hatmi hacegan yaptırır. O halife mecazen sayılıyor. Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi.
2: ...1895 yılı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için ayrılık ve hüzün yılıdır. Efendi Hazretlerinin büyük manevi makamlara ulaşmasına vesile olan mürşidi Seyyid Fehim Hazretleri vefat eder. Büyük veli vefat etmeden

0: görünce, Seyyid Abdülhakim benim mutlak vekilimdir. Hepiniz ona itaat edin buyurur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin vefat yılı olan Hicri 1313 yılından beri kamil mürşit gelmedi buyuruyor. Bir mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine göre son mürşidi kamil Şeyh Seyyid Fehim Hazretleridir. Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerine göre de son hakiki mürşit Gavs-ı Hizani Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleridir. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni'ye göre de Şah-ı Hazne vardır. Bütün büyükler bu meydanda mahviyet ifade eden sözler sarf etmiştir. Ama hiç şüphe yok ki bu sözü söyleyenlerin kendileri de birer mürşidi kamildir. Lakin onlar hiçbir zaman kendilerini bir mürşidi kamil olarak görmemişler, hep emaneti aldıkları mürşitlerini öne çıkarmışlardır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ifadesiyle, "Veli mevzuunu bulamaz ki ben desin."
1: Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Silsil Ali Nakşibendi dediğimiz, altın silsile dediğimiz silsilenin 33.südür. Yani bu kol ona kadar devam etmiş. Bu demek değildir ki Taha-i Hakkari Hazretlerinin icazeti mutlaka verdiği Sıbkatullah Hizani şeyh değil, yalnız Abdülhakim Ervasi şeyhtir diye bir kaide yok. Mevlana Halil Kuddise Sürruh'un halife sayısının 300'ü mütecaviz olduğu söylenir. De burada da Abdülfettah Akri Hazretleri var. Evet, Anadolu muhtelif yerlerinde var. Şimdi buradaki mesele illa bu var öteki yok denmez. Çünkü herkes çok talebe yetiştirmiştir. Hepsi zaten kaynağı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret mağarasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh irşad ile, emriyle, zikir emretmesiyle başlamış bir üçüncü boyutu İslam'ın. Şimdi biz Efendi Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Taha-i Hakkari Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Mevlana Halid Bağdadi Kuddise Sûr'ün halifesi Abdülfettah Akri Hazretlerini reddedeceğiz yani. Ama bizim dersimiz diyelim, bizim görevimiz, bize en yakın olan. Bu burada Abdülhakim Arvasi Hazretleri olur. Bir yerde bir başka kişi olur. Ama mutlaka bu yolda pir olması şartı var.
0: Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinden icazet alan Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerinin halifesi Şeyh Fethullah Verkanisi Kudüs'e sırruhuyla Seyyid Fehim Hazretleri arasında samimi bir dostluk vardı. Aynı muhabbet ortamı Şeyh Abdurrahman-ı Tagi Hazretlerinin oğlu ve Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerinin ilk mürşidi Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri tarafından da devam ettirilmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerine fıkhi sualler tevcih eder, o da Efendi Hazretlerine iltifatlar eşliğinde suallerini cevaplardı. Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerinin mektubatındaki 35. mektup buna açık bir misaldir. Efendi Hazretleri ona iltifatlar eşliğinde 4 fıkhi sual tevcih etmiş, Muhammed Diyaüddin Hazretleri de Efendi Hazretlerinin 4 sualine Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı değerli eserlerden nakillerle cevap vermiştir. Mektup şu iltifatlarla başlamaktadır.
2: Arvas'ın yüce kapı eşiğinin hizmetkarı olan Muhammed Diyaüddin'den en şerefli, en saadetli dostu, zeka ve temiz kalp sahibi, kendisinde güzellikleri ve dirayeti toplayan salih alimlerin bakiyesi Molla Abdülhakim'edir.
3: Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin şahsında hem ilim,

ilimle amel ve hem de ihlas doruk noktadaydı. Onun için o büyük zat bulunduğu devrin o çok sıkıntılı sürecine rağmen Kur'an'a ve İslam'a mutlak bir tabiiyet, İslam'dan, şer'i şeriften, Efendimiz'in mübarek sünnet-i seniyyesinden, ehl-i sünnet itikadından asla zerre kadar taviz vermeden, her ne pahasına olursa olsun, insanları İslam'ın özüyle, hakikatiyle, ehl-i sünnet itikadiyle buluşturmak için onca hengameye rağmen can siparane bir şekilde mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz Osmanlıların son dönemi? Dört bir tarafta yıkım var ve sonrasında işgaller başlamış. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. O günün şartları çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu hasta adam diye nitelendirilen bir sıkıntılı zamanı yaşıyordu. Dört bir taraf işgal edilmiş. Özellikle doğuda, tarihte belki de eşine ender rastlanan bir vahşet sergileniyordu. Ermeniler Ruslarla el birliği içerisinde akla hayale gelmedik büyük facialar, büyük katliamlar yaşattı.

0: Birinci Dünya Savaşı'nın her yeri kasıp kavuran ateşi birçok bölgede olduğu gibi Doğu Anadolu'yu da kasıp kavurmaya başlar. Dünya benzerine şahit olmadığı katliam, yağma ve vahşetlere sahne olur. Doğu Anadolu bölgesi de bu vahşetten nasibini alır. Osmanlı Devleti'nin birçok cephede zayıf düşmesini fırsat bilenlerin başlattığı katliamlar, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin de ikamet ettiği Başkale'ye ulaşmak üzeredir.
1: Yüzyılın alimleri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 5372.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: olmasına rağmen sıhhati günden güne düzeliyordu. Gündüzleri bahçeye çıkıyor, Danilo ile beraber ağaçların altında oturuyor, Cenova'daki maceralara dair hikayeler dinliyordu. Yiğitlerin keyfi tekrar yerine gelmişti. Yine de Aydın'ın yaralı haliyle gemiye nasıl kaptanlık edeceği konusunda herkes tereddütlüydü. Ama kimse Oruç'a düşünememişlik ithaf etmek istemediği için bundan bahsetmiyor, sadece Aydın'ı yanlarında istediklerini söylüyorlardı.
1: Allah koruyunca koruyor.
2: Öyle. Yaradan'ın almayı murad etmediği canı almaya kimin gücü yeter?
1: Doktorla karşılaşmış Hasan geçenlerde.
2: Hangi doktorla?
1: Hangi doktorla olacak reis? Hani Aydın'a bakan ilk doktor var ya. İşte onunla.
2: Sonra ne olmuş, konuşmuş mu?
1: Tahmin edeceğin gibi konuşmuş.
2: Ve tahmin ettiğim şeyi mi söylemiş?
1: Aynen öyle. Sen ölecek dedin ama bak, turp gibi, dağ gibi ayakta demiş.
2: İyi demiş, helal olsun.
0: Hızır ve Danilo gülerek sohbetlerine devam ettiler. Bu neşeleri Hasan'ın yaptığı muzurluklardan ziyade Aydın'ın yeniden aralarına dönmesi sebebiyleydi. Birkaç gün sonra karşılaşacakları zorlu maceralar şimdi hiç mi hiç gözlerini korkutmuyordu. Oysa Aydın yaralandığında ve durumunun fena olduğu haber verildiğinde en basit iş bile ne kadar büyümüştü Hızır ve arkadaşlarının gözünde. Bu arada Hızır ve tayfasının açık denizlere çıkacağını Ayşe Sultan da haber almış, endişeli bir şekilde sevdiği insan için dua etmeye başlamıştı. Müslüman olmadığı halde genç kız sık sık dua eder, kendini yarattığını bildiği üstün varlığa dertlerini anlatamadığı gün rahat edemezdi. Bu hali Ayşe Sultan'ın İslam'la şereflenmesi için yetecekti belki.
3: Yüce Tanrım, Hızır Reis'i koru. Babamın askerleriyle karşılaşacak olsa bile onu galip et. Ona bir şey olmasına izin verme. Lütfen.
4: Amin hanımcığım.
3: Aa, geldiğini hiç fark etmedim Hatice.
4: Kusura bakmayın hanımım. Yakarmanızı bölmek istemediğim için ses çıkarmadım.
3: İnsan dua edince ne kadar da rahatlıyor değil mi Hatice?
4: Kesinlikle efendim.
3: Babamdan ve sultanlardan daha büyük bir kraldan bir şey istemek güzel bir duygu.
4: Evet, hem de her şeyi yapmaya gücü yetecek bir kral.
3: Ne dersin Hatice? Acaba İstanbul'daki sultan da bizim inandığımız tanrıya mı inanıyordur?
4: Hiçbir fikrim yok.
3: Ben bunu çok merak ediyorum.
4: Neden ki?
3: Bilmem ama merak ediyorum işte.
4: Hızır Bey'e sorun, o bilir.
3: Ah, onun bir kere yüzünü görsem neler sorarım ama göremiyorum ki.
4: Er geç size tekrar gelecektir.
3: Umarım öyle olur.

0: Nihayet denize kendilerine bırakan Barbaros kardeşler, Lipari'ye 50 mil kala az sonra karşılarına çıkacak gemiden habersiz ve umursamaz bir şekilde koyu bir sohbeti sürdürüyorlardı. Savaştan ve denizden vakit buldukları zamanı sohbete ayırmayı alışkanlık haline getirmiş bu kardeşten de öte dostlar, bu kez kafayı rüyalara takmışlardı.
1: Rüyalar insanın daha önce gördüğü ama hatırlamadığı şeyleri rüyasında hatırlamasıdır derler.
2: Hiç sanmıyorum.
1: Neden ki?
2: Çünkü ben daha evvel hiç yaşamadığım şeyleri de gördüm.
1: Yaşamış fakat unutmuş olamaz mısın?
2: Hayır.
1: O halde rüyanda gördüğünle benzeri bir şey yaşamış ya da görmüşsündür. Bilincin rüyana farklı şekilde yansımıştır.
2: İmkansız.
1: Ya?
2: Kesinlikle imkansız.
3: Durun bakalım arkadaşlar. Murat'ın bu eşsiz rüyasını ben de merak ettim.
1: Vallahi ben de.
4: Öyleyse lafını kesmeyi bırak da söylesin çocuk.
3: E gördün de bu kadar mutlusun Murat.
1: Üstelik de bilimsel verilere karşı çıkacak kadar.
3: Sağ.
1: Tamam tamam.
3: Murat.
2: Kabe'yi gördüm reis.
1: Oo.
4: Bak Hasan, bir de o diyorsun. Sen hiç görüyor musun Kabe'yi?
1: Aman da aman, sanki sen o demedin.
3: Anlaşılan siz ikiniz Murat'ın Kabe'sini dinlemek yerine aranızda atışmayı yeğliyorsunuz. Peki. Gel Murat kardeş. Biz seninle benim kameramda konuşalım.
1: Yok yok.
4: Tamam sustuk reis. Uymayacağım bir daha bu haytaya, gitmeyin.
3: Peki peki.
1: Anlat kurban oldum Murat kardeş.
2: Anlatacak bir şey yok ya Hasan. Kabe'yi gördüm işte.
1: Yapma ama Murat. Bu tilkiyi susturmak için boşuna mı uğraşıyorum ben?
3: Murat. Sen kendin mi Kabe'ye gitmiştin? Yani Kabe'de olduğunu mu gördün yoksa uzaktan...

0: resmi gör.
1: Yani bir resme bakar gibi miydin? Yoksa yaşıyor muydun gördüğün anı?
2: Vay be, harika bir tarif oldu bu.
1: Eyvallah koçum.
3: Yaşıyor gibiydim Danilo. Yani toprağa, binalara, taşlara dokunuyordum.
0: Gerçekten mi?
3: Evet, yanımdakileri hissediyor. Kalabalık yerlerde sanki koluma değdiklerini gerçekmişçesine hissediyordum.
2: Yanında kim vardı?
3: Birkaç arkadaşım vardı. Ama kim olduklarını hatırlamıyorum.
1: Hadi ama ya.
2: Bu yapılır mı bize?
4: Aydın umulandan çok kısa bir sürede iyileşti. Fazla kan kaybetmiş olmasına rağmen sıhhati günden güne düzeliyordu. Gündüzleri bahçeye çıkıyor, Danilo ile beraber ağaçların altında oturuyor, Cenova'daki maceralara dair hikayeler dinliyordu. Yiğitlerin keyfi tekrar yerine gelmişti. Birkaç gün sonra karşılaşacakları zorlu maceralar şimdi hiç mi hiç gözlerini korkutmuyordu. Oysa Aydın yaralandığında ve durumunun fena olduğu haber verildiğinde en basit iş bile ne kadar büyümüştü Hızır ve arkadaşlarının gözünde. Bu arada Hızır ve tayfasının açık denizlere çıkacağını Ayşe Sultan da haber almış, endişeli bir şekilde sevdiği insan için dua etmeye başlamıştı. Müslüman olmadığı halde genç kız sık sık dua eder, kendini yarattığını bildiği üstün varlığa dertlerini anlatamadığı gün rahat edemezdi. Bu hali Ayşe Sultan'ın İslam'la şereflenmesi için yetecekti belki.
5: Sevmek çok çok güzel bir şey olsa gerek sultanım.
6: Evet Hatice, çok güzel.
5: O halde siz neden sürekli mahzunsunuz?
6: Sevmek güzel olduğu kadar ağır bir yükmüş de ondan.
5: Anlayamadım sultanım, ne demek bu?
6: Ben de tam anlayamıyorum ki Hatice. Ya da belki kalbimden anlıyorum da değil, sana kendime bile anlatmaya kalktığımda kelime bulamıyorum.
5: Deneyin, ben sizin dostunuz değil miyim?
6: Öylesin tabii. İçimdekileri döküp rahatlamaya benim de ihtiyacım var. Ama her geçen gün yüreğimi daha bir kaplayan bu acının tarifini bulamıyorum sanki.
5: Hızır Bey'in sizi sevmediğini mi düşünüyorsunuz?
6: Hayır, sevdiğimden eminim.
5: Seven bir insanı ancak böyle düşünmek, yani yarenin kendisini eskisi kadar sevmediğini zannetmek bu kadar üzebilir diye düşünmüştüm de.
6: Haklısın. Belki de sadece beni sevmekten vazgeçerse üzmeliyim kendimi. Ama şimdi böyle bir şey yok. Sadece ondan uzak kaldım. Sesinden, varlığından, ondan haber getirecek bir küçük kuştan bile yoksunum. Ama yine de biliyorum ki Hızır beni kalbinde taşıyor. Bununla yetinmem gerekmiyor muydu sence Hatice?
5: Evet, yetinmeniz. Hatta bundan yeterince memnun olmanız gerekiyor.
6: İnan bana, nankör bir insanım diye vicdan azabı da çekmiyor değilim. Ama sonra düşünüyorum, istese bir haber dahi uçuramaz mıydı?
5: Belki de uçuramıyordur.
6: Buna da peki. O halde yakınlarda olduğu zaman neden uğramıyor? Uğradığında neden bana o kadar soğuk davranıyor?
5: Soğuk mu davranıyor?
6: Evet. Bir çift güzel söz söylesin diye eriyorum. Ama o benden bunu esirgiyor.
5: Buna şaşırdım Ayşe Sultanım. Bunu düşüneceğim. Bir sebebi olmalı. Bizim anlayamadığımız, makul bulmadığımız ama Hızır Reis'e zorunlu gelen bir sebep.

Siyah sulardan yalpalayarak gelen dev İspanyol gemisini görünce Türk leventlerine heyecanla karışık bir sevinç yüklendi. Geminin büyüklüğünün yanı sıra ününü de duymamış değillerdi. Ama yine de korkmuyorlardı. Çünkü onlar bu iş için, cenk için doğduklarına inanıyorlardı. Hatta bir defasında Hızır Reis, Danilo ve Murat arasında şöyle bir konuşma geçmişti. Bu Danilo'nun sorduğu "daha ne kadar dövüşeceğiz?" sorusuyla başlamıştı. Danilo bu soruyu kendisi korktuğu, yorulduğu veya bıktığı için değil, Aydın'ın yaralanmasını kaldıramadığı için gayri ihtiyari sormuş, dostunun sapsarı yüzünü görmeye dayanamamış, Aydın Reis'in öleceği fikri onu perişan etmişti. Bu soru üzerine Hızır Reis, Danilo'yu teselli etmeye çalışmış, ona yaratılış amaçlarını anlatmıştı.

0: Her insana Rabbi bir yol çizmiş. Bize de denizlerin izini sürmek düşmüş Danilo.
1: Kader denen şey bu mu?
0: Efendimizin buyurduğu gibi. Bu konuda sorulan da sorandan fazla bir şey bilmez.
1: Peki reis, bu kaderse muhakkak biz denizci olacaktık, öyle mi?
0: Öyle.
1: Siz bana o kadar insanca davranıp kalbimi kazanmasaydınız ben Müslüman olmayacaktım. Peki sizinle karşılaşmasaydık yine denizci mi olacaktım?
0: Böyle bir şey olmazdı.
1: Neden?
0: Çünkü kaderinde denizci olmak ayrı bir tarafta değildir. Bizle tanışman, bizi kardeş gibi görmen, Müslüman olman ve denizlere açılman kaderinde bir bütün olarak vardır. Anlıyor musun?
1: Anladım.
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 20. bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.

Dünyadan Geçenler. Abdülvaki Tosun.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programı ile huzurlarınızdayız efendim. Hayırla geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Güzel bir program olması temennisiyle başlıyoruz sözlerimize inşallah. Selamların en güzeli Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili dostlar. Güzel bir program dedik. Bugün yine çok büyük bir Allah dostunun hayatını anlatmaya gayret edeceğiz. İstanbul'umuzun manevi fatihi, çok büyük bir veli, çok büyük bir alim Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz, hayırla geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Az evvel de zikrettiğimiz gibi ismini bugünkü programımızda Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Sevgili dostlar, Akşemseddin Hazretleri, İstanbul'un manevi fatihi, büyük alim, üstad, hekim ve veli. Asıl ismi Muhammed bin Hamza, lakabı Akşeyh'tir. Evliyanın büyüklerinden Şahabeddin Sühreverdi'nin neslindendir. Soyu Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a ulaşır. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ona beyaz ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin demesi sebebiyle Akşemseddin lakabı verilmiştir. Saçının, sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle Akşemseddin denildiği de rivayet edilmiştir. Efendim 1390 senesinde Şam'da doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, 7 yaşında babasıyla Anadolu'ya gelip Amasya'nın Kavak nahiyesine yerleşti. Bir süre sonra babası vefat etti. Akşemseddin'in babası da alim ve veliydi. Babası vefat edip defnolunduğu günün gecesi bir kurt gelip kabrini açtı. Bu kurt o beldeye musallat olmuştu. Yeni mezarlar bulur ve ölüyü mezardan çıkararak parçalardı. Şeyh Hamza'yı da parçalamak ve yemek istemişti. Fakat Şeyh Hamza mübarek elini uzatarak o kurdu boğazından sıkıp öldürdü. Ertesi sabah ziyarete gelen halk kurdu ölü Şeyh Hamza'nın elinde mezardan çıkmış buldular. Hal sahibi biri kurda değdiği için Şeyh Hamza'nın mübarek elinin yıkanması lazımdır dedi. Elini yıkadılar, el hemen içeri çekildi. O günden beri Akşemseddin'in babası Kurt Boğan lakabıyla meşhur oldu. Kıymetli dostlar, Akşemseddin Hazretleri babasının vefatından sonra tahsiline devam ederek sarf, nahiv, mantık, meani, belagat, ilmi usul, fıkıh, akaid ve hikmet okudu. Zeka ve istidadının yardımıyla kısa sürede ilimleri ikmal eyleyip tıp ilmini dahi tahsil ettikten sonra Osmancık Medresesi'ne müderris oldu. Burada günün belli saatlerinde ders verir, artan zamanlarda nefsinin terbiyesiyle meşgul olurdu. Devamlı takva üzere Hak'la birlikte bulunurdu. Yüksek bir

ahlaka sahipti. Ondaki bu halleri görenler ve bilenler kendisine zamanın büyük velisi Hacı Bayram Hazretlerine gitmesini tavsiye ettiler. Bu tavsiyelere uyan ve tasavvuf yolunda yükselmek isteyen Akşemseddin Hazretleri müderrislik görevini bırakarak Ankara'ya geldiler. Rastladığı bir kimseye Hacı Bayram Veli'yi nerede bulabileceğini sordu. O da karşı sokakta yanında iki talebesiyle gezen bir zatı göstererek, "İşte şu gördüğün dükkan dükkan gezerek para toplayan kişi Hacı Bayram'dır," dedi. Akşemseddin Hazretleri'nin yüzü buruştu, kalbi sıkıntıyla doldu. Demek meşhur veli Hacı Bayram dükkan dükkan para topluyor. Buralara kadar kendimi boşuna yormuşum diyerek oradan uzaklaştı ve meşhur veli Şeyh Zeynüddin Hafi Hazretleri'ne talebe olmak gayesiyle Halep'e doğru yola çıktı. Günlerce yol alan Akşemseddin Halep'e bir konak mesafeye geldiğinde bir hana indi. Sabah elleri yüzünde korku, şaşkınlık ve dehşet içinde uyandı. Hala gördüğü rüyanın etkisinin altındaydı. Sabah namazını eda eden Akşemseddin'i izi üzerine Halep yerine tekrar geri Ankara istikametine döndü. Oysa Halep'e bir saat kalmıştı. Onu geri döndüren Akşemseddin Hazretleri ile ilgili bir rüyaydı. Ve hep bu düşün tesiriyle yürüyordu. Efendim rüyasında boynuna takılan bir zincir Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin elindeydi. Akşemseddin Halep'e gitmek istedikçe Hacı Bayram Veli Hazretleri zinciri çekiyordu. Tam boğulmak üzereyken uyanmıştı. Rüya tabiri gerektirmeyecek kadar açıktı. Akşemseddin Hazretleri hızla Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne gelirken "Ne yaptım ben?" diyerek kendi kendine söyleniyordu. Ankara'ya gelip Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dergahına ulaşınca onu talebeleriyle tarlada çalışırken buldu. Hemen oraya koştu fakat Hacı Bayram Veli hiç iltifat etmedi. Akşemseddin diğer talebeler gibi tarlada çalıştı. Yemek vakti gelince Akşemseddin'in yüzüne bile bakmadı. Hacı Bayram Veli Hazretleri hazırlanan yemeği talebelerine taksim etti. Artığını da köpeklerin çanağına döktürdü. Akşemseddin bir onlara bir de kendine bakarak nefsine şöyle dedi. "Sen buna layıksın," diyerek köpeklerin önüne konan yemekten yemeye başladı. Hacı Bayram Veli Hazretleri onun bu tevazusuna dayanamayarak "Köse, kalbimize girdin, gel yanıma," diyerek gönlünü alıp sofrasına oturttu. Sonra "Zincirle zorla gelen misafiri böyle ağırlarlar," dedi. Akşemseddin buna çok sevindi ve kendini onun irfan meclisine verdi. Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşemseddin'i diğer talebelerinden daha zor imtihanlara tabi tuttu. Nefsini terbiye ve ıslah etmekte büyük sıkıntılar çektirdi. Bir defasında 7 günde bir kaşık sirkeden başka bir şey yedirmedi. Ancak Akşemseddin Hazretleri bütün bunlardan memnun ve hatta kendisi daha fazlasına talipti. Nitekim nefsinin istediği şeyleri yapmamak da şeyhinin kendisine buyurduğu talim ve terbiyedeki şiddet derecesini kendi isteğiyle artırdığı zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri ona "Ya köse, nice riyazet eylersin, nefsin istediklerinden sakınırsın, akıbet nur olursun, vefat ettikten sonra seni kabrinde bulamazlar," dedi. Böylece Akşemseddin Hazretleri kısa zamanda tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrendi ve Hacı Bayram Hazretlerinden icazetini, diplomasını aldı. Onun kısa sürede icazet alması bazılarına çok zor geldi. Hacı Bayram Veli Hazretlerine "Diğer dervişlere 40 yıldır hilafet vermedin, az müddet içinde Akşeyh'e hilafet verdin, hikmeti nedir?" diye sordular. Hacı Bayram Veli Hazretleri de şöyle cevap vermişler. "Bu zeyrek, uyanık ve akıllı bir kösedir. Her ne görüp duydu ise hemen inandı. Sonra hikmetini yine kendisi anladı. Fakat yanımda 40 yıldan beri hizmet eden bu talebeler hemen gördüklerinin ve duyduklarının aslını ve hikmetini sorarlar. Ona hilafet verilişinin sebebi budur," cevabını verdi. Akşemseddin Hazretleri hocası Hacı Bayram Veli'nin ileride bir büyük fethin manevi fatihliği müjdesine de nail oldu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin tahsil ve terbiyesiyle irşad makamına yükselen Akşemseddin Hazretleri önce Beypazarı'na yerleşti. Orada bir mescit, bir değirmen yaptırdı. Halkın etrafında toplanması üzerine İskilip'te Evleke, oradan da Göyne'ye gelip mekan tuttu. Bir gün bir kişi gelip Akşemseddin'e bir miktar mülk bağışladı. Akşemseddin Hazretleri o yerin üzerine gelince tebessüm etti ve kendisine şöyle sordular. "Niçin tebessüm ettiniz?" diye sordular.

O da 30 sene kadar önce seyahat ederken yolum buraya düşmüştü. Görünce gönlüm buraya meyil etmişti. Gönlümden geçen bu arzu 30 yıl sonra gerçekleşti. Onu hatırladım ve tebessüm ettim, cevabını verdi. Hacı Bayram Hazretleri Ankara'da fena aleminden beka alemine göç etmek üzereyken son sözleri, "Benim namazımı Akşemseddin kıldırsın ve cenazemi yıkasın. Bu haberimi ona iletirsiniz" oldu ve vefat etti. O sırada Akşemseddin orada değildi ve nerede bulunduğunu kimse bilmiyordu. Talebelerle Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin yakınları merak ve hayret içinde kaldılar. Bazı kimseler, "Hacı Bayram Veli'nin bu sözü ölüm halinde söylenen sözlerdendir. Buna pek itibar edilmez" dediler. Kararsız ve üzüntülü bir halde yollara bakarlardı. O esnada "Akşemseddin geliyor" diye bir ses işitildi. Halk Akşemseddin'i karşıladı ve olup biteni haber verdi. O da vasiyet üzerine yıkayıp namazını kıldırdıktan sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni defnetti. Efendim, işler bitince Hacı Bayram Veli'nin 90 bin akçe borcu olduğunu öğrendi ve 30 bin akçesini ödemeyi vaat etti. Kalanını da Hacı Bayram Veli'nin yakınlarıyla dostları ödediler. Akşemseddin üzerine aldığı 30 bin akçenin 29 binini ödedi ve geriye 1000 akçe kaldı. Alacaklı Akşemseddin'e gelerek hepsini istedi. Birkaç gün müsaade et dediyse de faydası olmadı. Sert ve küstah bir şekilde bir dakika bile bekleyemeyeceğini bildirdi. Bu söz üzerine fevkalade müteessir olan Akşemseddin Hazretleri alacaklı içeri çağırdı. Evin önünde bir bahçe vardı, ona "Bahçeye gir, alacağın 1000 akçeyi al, fazlasını alma" dedi. O kimse bundan sonraki durumunu şöyle anlatır. "Bahçeye girdim, bahçenin içinde yassı yapraklı bir ot vardı. Her yaprağın üzerinde bir akçe vardı. O otta o kadar çok yaprak vardı ki sayısını ancak Allah Teala bilir. Onun yapraklarından 1000 akçe topladım. Fakat yaprakların üzerinden bir akçenin dahi eksilmemiş olduğunu gördüm. Bahçenin içi de akçe ile doluydu. Bu hali görünce hayrette kaldım. Dışarı çıkıp 10.000 akçeyi Akşemseddin'in önüne koydum. Bu akçeleri size bağışladım" dedim, yalvardım ve özür diledim. Fakat o 1000 akçeyi kabul etmedi.

Efendim, Akşemseddin Hazretleri hocasının vasiyetini yerine getirdikten sonra tekrar Göyne'ye dönmüşler. Burada da bir mescit ve değirmen inşa etmişler. Bir yandan oğullarının, diğer taraftan da kendisine intisap edip gönül veren talebelerinin talim ve terbiyeleriyle uğraşıyordu. Tıp ilminde de kendini yetiştiren Akşemseddin Hazretleri, çeşitli hastalıklara hangi otlardan hazırlanan ilaçların iyi geleceğini bilirdi. Bu husustaki ilmi dillere destandı. Bulaşıcı hastalıklar üzerinde de çalışmalar yapmıştı. Çünkü o devirde salgın hastalıklar binlerce insanın ölümüne sebep oluyordu. Akşemseddin Hazretleri etkileri bakımından kansere benzeyen seretan denilen bir hastalıkla da uğraşmıştı. Tıptaki şöhreti o dereceye vardı ki birkaç defa Edirne Sarayı'na çağrıldı. Talebelerinden Şeyh Mısırlıoğlu Abdurrahim anlatıyor. "Hocam, Akşemseddin'le Edirne'ye gitmiştik. Sultan Murat Han'ın kaz askeri Süleyman Çelebi hastaydı. Bizi saraya davet ettiler. Sultanın tabipleri Süleyman Çelebi'nin etrafında ona ilaç veriyorlardı. Hocam, tabiplere bunun hastalığı nedir?" diye sordu. Onlar "şu hastalıktır" diye cevap verdiler. "Hocam, buna sersam ilacı yapmak lazımdır" buyurdu. Tabipler "bunun hastalığı o değildir ama sen yine o ilacı ver" deyip gittiler. Ben çok üzülmüştüm. Zira hocamın hastalığa tam vakıf olamadığını zannetmiştim. Hocam Devit'le kalem istedi. Reçetesini yazdı, ilaçlarını hazırladı ve Süleyman Çelebi'ye verdi. Aradan kısa bir zaman geçince Süleyman Çelebi'de sıhhat alametleri belirdi ve iyi oldu. Yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın kızı Gevher Han Sultan hastalanmıştı. Tabipler tedavide aciz kalıp sonunda Akşemseddin Hazretlerine müracaat edildi. Onun yazdığı ilaç Allah-u Teala'nın izniyle iyi geldi. İkinci Murat Han'ın vefatıyla Osmanlı tahtına çıkan genç padişah Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi hazırlıklarını tamamladıktan sonra şehre doğru hareket ederken Allah adamlarının da ordusunda bulunmasını istedi. Bu davet üzerine

Şemseddin, Akbıyık Sultan, Molla Fenari, Molla Gürani, Şeyh Sinan gibi meşhur alim ve veliler talebeleriyle birlikte orduya katıldılar. Yine orduya katılan Aydınoğlu, Karamanoğlu, İsfendiyaroğlu kuvvetleri gibi gönüllü birlikler İstanbul'un fethinin bütün Türk İslam alemince mukaddes bir gaye kabul edildiğini dile getirdiler. Bilhassa talebeleriyle birlikte orduya katılan Akşemseddin Hazretleri ve diğer alim ve evliya zatlar askerlere ayrı bir şevk ve azim veriyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul önlerinde ordugahını kurduktan sonra düşmana önce İslam'ı tebliğ etti. İslamiyet'in emri olan hususları bildirdi fakat Bizanslılardan red cevabı alınca şehri kuşatma altına aldı. Kuşatmanın uzaması ve bir netice elde edilememesi bazı devlet adamlarını ümitsizliğe düşürdü. Bunlar şehrin alınamayacağını, üstelik bir Haçlı ordusunun Bizans'ın imdadına koşacağını sanıyorlardı. Bütün bu olumsuz propagandalara karşı orduda padişahı ve askeri fethe karşı gayrete getiren bir din büyüğü vardı. Akşemseddin, o Şeyhi Hacı Bayram Veli'nin İstanbul'un fethini şu çocuk da bizim köse görürler sözünü biliyor ve tahakkuk edeceğine kalpten inanıyordu. Muhasaranın devam ettiği bir sırada Avrupa'dan asker ve erzak getiren gemiler Osmanlı donanmasının müdahalesine rağmen şehre girmeye muvaffak oldu. Kafirler görülmemiş şenlikler yaparken Müslümanlar üzüntülüydü. Padişaha gelen bazı devlet adamları bir sofunun Akşemseddin'in sözüyle bu kadar asker kırdırdın ve bütün hazineyi tükettin. İşte Frangistan'dan kafire yardım geldi. Fethetmek ümidi kalmadı dediler. Efendim bunun üzerine Sultan Mehmet Han, Veziri Veliüddin Ahmet Paşa'yı Akşemseddin Hazretlerine göndererek "Şeyhe sor, kale fetholmak ve düşmana zafer bulmak ümidi var mıdır?" dedi. Buna Akşemseddin Hazretleri şöyle cevap verdi. "Ümmeti Muhammed'den bu kadar Müslüman ve gaziler bir kafir kalesine doğru hücum ederse, İnşallahü Teala fetholur." Sultan Mehmet Han umumi cevapla yetinmeyip Veliüddin Ahmet Paşa'yı tekrar Akşemseddin'e gönderip vaktini tayin etsin dedi. Akşemseddin murakabeye daldı, başını eğip Allahü Teala'ya yalvardı. Mübarek yüzleri terlemişti. Sonra başını kaldırarak "İş bu senenin Cemaziyel ayının 27. günü seher vaktinde inanç ve gayretle filan taraftan yürüsünler. O gün fethola, Konstantiniyye'nin içi ezan sesiyle dola" dedi. Ayrıca genç padişaha bir mektup gönderdi. Mektubunda "Kul tedbir alır. Allahü Teala takdir eder, kaziyesi delili sabittir. Hüküm Allahü Teala'nındır. Velakin kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemelidir. Resulullah'ın ve ashabının sünneti budur" diyordu. Efendim böylece Akşemseddin Hazretleri bir taraftan İstanbul'un fethi hakkında yeni müjdeler veriyor, diğer yandan da ne şekilde davranılması hususunda padişaha tavsiyelerde bulunuyordu. Nihayet Akşemseddin Hazretleri'nin tayin eylediği gün ve saatte oldu. Sultan Mehmet Han ordunun başına geçerken hocası Akşemseddin'den okumak için bir dua istirham etti. Bunun üzerine Akşemseddin Hazretleri "Ya Fakih Ahmet" diyerek himmet talebeyle, onu vesile kılarak Allahü Teala'ya tazarru ve niyaz eyle buyurdu. Sonra çadırına giren Akşemseddin Hazretleri yanına hiç kimseyi koymamalarını istedi ve kapılarını iyice kapattırdı.

Efendim, güzel, keyifli bir şekilde program devam ederken şimdi kısa bir ara vermemiz icap ediyor. Aramızın ardından İstanbul'un fethiyle alakalı bölümleri aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Radyo başından ayrılmayın.

Kıymetli dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün İstanbul'umuzun manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. İlk bölümümüzün sonlarında şöyle bir dua ile noktalandırmıştık. Oradan bir hatırlatmayla inşallah devam edelim konumuza. Ya Fakih Ahmet diyerek himmet talebeyle, onu vesile kılarak Allahü Teala'nın tazarru ve niyaz eyle buyurdu. Sonra çadırına giren Akşemseddin Hazretleri yanına hiç kimseyi koymamalarını istedi ve kapılarını iyice kapattırdı. Yenişeriler, azaplar, dalkılıçlar, serden geçler, akıncılar, gönüllüler, erenler, evliyalar Sultan Mehmet Han'ın buyruğuyla İstanbul üzerine akıyorlardı. Mehmet Han bu sırada hocası Akşemseddin'in yanında olmasını arzuladı ve haber gönderdi. Gelmeyince Akşemseddin'in bulunduğu çadıra gitti. Çadırın her tarafı iyice kapatılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han çadıra yaklaşıp hançerini çıkardı. Hançerle çadırdan biraz keserek içerisinin görülebileceği kadar bir delik açtı. İçeri bakınca hocası Akşemseddin Hazretleri'ni kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış, başından sarığı düşmüş, ak saçı ve ak sakalı nur gibi parlıyor gördü. Ak saçını ve ak sakalını toprağa sürüp saçı sakalını toprak içinde bırakmıştı. Bu haliyle İstanbul'un fethinin gerçekleşmesi için Allah-u Teala'ya yalvarıp dua ediyor, gözyaşı döküyordu. Fatih Sultan Mehmet Han hocası Akşemseddin'in Allah-u Teala'ya yalvarıp dua etmekte olduğu bu yüksek halini görünce doğruca yerine döndü. Kaleye bakınca surlara tırmanan İslam askerinin yanında ve önünde ak abalı bir topluluğun da hisara girmekte olduğunu gördü. Az sonra fethin askeri de surları geçip şehre girdi. Böylece İstanbul'un fethi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük mucizesi gerçekleşti. Efendim, Akşemseddin Hazretleri fetih ordusu İstanbul'a girdikten sonra İslamiyet'in harp ile ilgili hukukunun gözetilmesini genç padişaha tekrar hatırlattı. Buna uygun hareket edilmesini bildirdi. İstanbul sabah 8 sıralarında fethedilmişti. Fatih Sultan Mehmet ise şehre öğle saatlerine Topkapı'dan girdi. Beyaz bir at üzerindeydi. Muhteşem bir alayla ve alkışlar içinde ilerleyerek Ayasofya'ya doğru yol aldı. Zulümden ve haksızlıktan bıkmış olan Bizans halkı yeni bir bekleyişin içindeydi. Fatih geçtiği sokakları, caddeleri, evleri dikkatle gözden geçiriyordu. Yanında ileri gelen kumandanlar,

kumdanlarıyla vezirlerinden başka Molla Gürani, Molla Hüsrev, Akşemseddin ve Akbıyık Sultan gibi alimler ve veliler topluluğu da bulunuyordu. Yerli halk yolları doldurmuştu. Fatih Sultan Mehmet çok genç olduğu için herkes Akşemseddin'i padişah sanıyordu. Ona demet demet çiçek veriyorlardı. Akşemseddin'in genç padişaha göstererek "Sultan Mehmet ben değilim, odur." sözüne karşılık Sultan Mehmet de "Gidiniz, yine ona gidiniz. Sultan Mehmet benim ama o benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir." diyordu. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdikten sonra hocası Akşemseddin 3 gün gözden kayboldu. Bütün aramalara rağmen bulamadılar. 3 gün sonra Edirne Kapı yakınlarında virane bir yerde ibadetle meşgul olurken buldular. O zamandan beri bu yere onun ismini izafeten Akşemseddin Mahallesi denildi. Fatih Sultan Mehmet Han fethin 3. günü Ayasofya'ya gidip orayı camiye çevirdi. Ayasofya'yı camiye çevirmesi Bizanslarla yapılan bir anlaşmaya bağlanmıştı. Burada ilk hutbeyi Akşemseddin Hazretleri okudu. Ok meydanında bir zafer alayı tertiplenmişti. Orada Akşemseddin Hazretleri de vardı. Akşemseddin gazilere bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında "Ey gaziler, bilin, agah olun ki cümleniz hakkında ahir zaman peygamberi ol serveri kainat, onlar ne güzel askerdir" buyurmuştur. İnşallah cümlemiz affedilmiş oluruz. Fakat gaza malını israf etmeyip İstanbul içinde hayr-ı hesenata sarf ve padişahımıza itaat ve muhabbet ediniz diyerek nasihatte bulundu. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın başına iki çatal ablak sorguç takıp "Padişahım, bütün Ali Osman ağabeyi oldun. Hemen mücahidi fi sebilillah ol" diyerek Gülbank-ı Muhammedi çekti. Akşemseddin Hazretlerine İstanbul'un fethedileceği zamanı nasıl bildin diye sorulunca şöyle cevap verdi. "Kardeşim Hızır ile İlm-i Ledüniye üzere İstanbul'un fethi vaktini çıkarmıştık. Kale fethedildiği gün Hızır'ın yanında evliyadan bir cemaatle Hısar'a girdiğini gördüm. Kale fetholunduktan sonra Hızır kardeşimi kalenin üzerine çıkmış oturur halde buldum. Fatih Sultan Mehmet Han fetihten sonra hocası Akşemseddin'e son taarruzun başladığı sırada "Ya Fakih Ahmet" diyerek Fakih Ahmet'ten himmet talep etmesini söylediğini hatırlatarak "Fakih Ahmet kimdir ki tazarru ve niyaz eyledim, himmetini istedim, Allah-u Teala'ya tazarru etmiş olsaydım evla değil miydi?" diyerek sebebini sordu. Hocası Akşemseddin de bu suale "O sırada Fakih Ahmet kutup sahibi tasarruftu" cevabını vererek Allah-u Teala'nın yardımını onun vasıtasıyla ve onun bereketiyle gönderdiğini ve onun da himmet ettiğini söylemiştir. Akşemseddin Hazretlerinin Fakih Ahmet dediği kendisiydi. Fakat tevazuunun çokluğundan, şöhretten kaçıp kendisini gizleyerek böyle konuşmuş. Gayet arifane bir tavır takınmış olduğu rivayet edilmiştir. Efendim bir gece Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretlerinin ziyaretine gitmişler. Fatih sohbet sırasında bir arası Akşemseddin'e "Hocam, Ashab-ı Kiram'ın büyüklerinden mihmandarı Resulullah olan Ebu Eyyub el-Ensari'nin mübarek kabrinin İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunmasını ve bilinmesini bilhassa rica ederim" dedi. O zaman Akşemseddin hemen "Şu karşıdaki yakadaki tepenin eteğinde bir nur görüyorum. Orada olmalıdır" cevabını verdi. Derhal padişahla oraya gittiler. Akşemseddin Hazretleri orada bir çınardan iki dal aldı. Birini bir tarafa, diğerini az öteye dikti ve "Bu iki dal arası mihmandar-ı Resulullah'ın kabridir" buyurdu. Sonra kaldıkları yere döndüler. Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin'in söylediğine inandıysa da hiç şüphesi kalmasın istiyordu. O gece silahdarına "Gidin Akşemseddin'in diktiği çınar dallarının ortasına şu mührümü gömün ve o dalları 20'şer adım güney tarafına çekin" dedi. Sabah olunca Sultan Fatih Akşemseddin'den Hazreti Halid'in kabrinin yerini tekrar tayin etmesini rica etti. Tekrar gittiler. Akşemseddin silahların diktiği dalların dikildiği yere bakmadan doğruca gidip eski yere durdu ve "Dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halid buradadır" dedi ve sonra silahlar ağasına hitaben "Sultan Hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin" dedi. Akşemseddin Hazretleri silahlar ağanın gizlice

gibi padişah yüzüğünün de orada olduğunu kerametiyle anlamıştı. Bunun üzerine Fatih Akşemseddin'e, "Kalbimde hiç şüphe kalmadı. Ama tam inanmam için bir alamet daha gösterir misiniz?" dediğinde Akşemseddin, kabrin baş tarafından bir metre kazılınca üzerinde "Bu Halid bin Zeyd'in kabridir. Yazılı bir taş vardır." dedi. Kazdılar. Akşemseddin'in dediği gibi çıktı. Bu hali gören Sultan Fatih'in vücudunu bir titreme aldı. Bu hal geçince Fatih, "Zamanımda Akşemseddin gibi bir zadın bulunmasından duyduğum sevinç, İstanbul'un alınmasından duyduğum sevinçten az değildir," diye şükretti. Fatih Sultan Mehmed Han, Ebu Eyyub Ensari'nin kabri şerifinin üzerine bir türbe ve Akşemseddin'le talebelerine mahsus odalar, bir de cami şerif yaptırdı. Akşemseddin'den orada oturmalarını rica etti. Fakat o bu teklifi kabul etmeyerek memleketi olan Göyne'ye döndü.

Efendim, Akşemseddin Hazretleri Göynü'ye geldikten sonra yine talebe yetiştirmeye ve insanları irşada başladı. Sultan Fatih ile ilgisini kesmeyip zaman zaman Edirne'ye ve İstanbul'a geldi ve padişahı ziyaret ettiler. Gönderdiği mektuplarla ikaz ve tavsiyelerde bulundu. Bir mektubunda Fatih'e şöyle nasihat etmektedir. Bir dünyevi rahat ve cismani lezzete, bir de uhrevi rahat ve ruhani lezzete dayanan iki türlü hayat tarzı vardır. Birincisi ikinciye bakarak değersiz ve geçicidir. Şu halde ona iltifat etme. Esasen peygamberlere, velilere, halifelere rahat değil, cefalar ve müşkiller layıktır. Sen de onların yolundasın. Nasibinden elem değil, zevk duy. Sen herhangi bir insan gibi değilsin. Memleketin durumu senin durumuna bağlıdır. Bedende görünen her şey ruhun eseri olduğu gibi, memlekette meydana gelen şeyler de Fatih'in eseri olacaktır. Çünkü bedene oranla ruh ne ise, memlekete oranla sultanlar da aynı şeydir.

Kıymetli dinleyenler, Akşemseddin Hazretleri Göynük'te 1459 yılına kadar yaşadı. Padişahın kendisine gönderdiği bütün ihsan ve hediyeleri hayır işlerinde kullanmak üzere vakıflar kurdurdu. Bir taraftan da oğullarının terbiyesiyle meşgul oldu. Bir gün küçük oğlu Hamdi Çelebi ile meşgul olurken, "Bu küçük oğlum yetim, zelil kalır. Yoksa bu zahmeti, mihneti çok dünyadan göçerdim." deyince hanımı, "A efendi, göçerdim dersin, yine göçmezsin," dedi. Bunun üzerine şeyh hemen, "Göçeyim," deyip meclisine girdi. Evladını topladı, vasiyetnamesini yazdı. Helalleşti, veda eyledi. Yasin suresini okunurken sünnet üzere yatıp ruhunu teslim eyledi. Göynük'teki tarihi Süleyman Paşa Camii'nin bahçesine defnedildi. Daha sonra oğullarının kabriyle beraber bir türbe içine alındı. Efendim Akşemseddin Hazretleri birçok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında zahiri ve batın ilimleri çok iyi bilen 7 oğlu da vardır. Oğulları şunlardır: Muhammed Sadullah, Muhammed Fazlullah, Muhammed Nurullah, Muhammed Emrullah, Muhammed Nasrullah, Muhammed Nurül Hüda ve Muhammed Hamidullah. Meşhur halifeleri ise Muhammed Fazlullah, Harizatüş Şami Mısırlı oğlu, Abdurrahim Karahisari, Müstehidin İskilibi ve İbrahim Tenuri'dir. Akşemseddin Hazretleri sohbetlerinde, vaazlerinde buyururdu ki, "Her işe besmele ile başla, temiz ol, daim iyiliği adet edin, tembel olma, namaza önem ver, nimete şükür, belaya sabret, dünyanın mutluluğuna mağrur olma, kimseye kızma, eziyet ve cefa etme, ömrün uzun olsun istersen, kimsenin nimetini haset etme, kimseyi kötüleyip atıp tutma, senden üstün kimsenin önünde yürüme, dişinle tırnağını kesme, ayakta pantolon giymekten sakın, misvakı başkasıyla beraber kullanmak uygun olmaz, çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur, akıllı isen yalnız yolculuğa çıkma, gece uyanık ol, seher vakti tilavet kıl, Kur'an-ı Kerim oku, daima Allah-u Teala'yı zikret, kendini başkalarına

gaflet etme. Namahreme bakma. Harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni üzerinden dikmekten sakın. Cünüp kimseyle yemek yemek gam verir. Yalnız bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatmak fakirliğe sebep olur. Veli, insanlardan gelen sıkıntılara katlanıp tahammül eden kimsedir. Sıkıntılara göğüsler, belalar yüzünden şikayetçi olmaz ve adavet beslemez. Düşmanlık tavrı takınmaz. O toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde mealen buyurdu ki, o insanlar sandılar mı ki sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklar da imtihana çekilmeyecekler. Ankebut 2. İman, taklid ile babadan ve dededen görerek sırf iman ettim demekle olmaz. Böyle taklid ile inanan kimseler imtihan olunması bakımından bela ve musibetlere düçar olmazlar. Bela ve musibetler Allah dostlarının muhabbet ve sevgisini arttırır. Nitekim altın için ateş ne kadar kızgın olursa altını o derece saf ve halis yapar. Bu sebeple kişi manevi mertebesinin yüksekliğine göre büyük ve küçük bela ve musibetlere uğrar. Nitekim Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, kişi dinindeki sebatına göre belaya müptela olur. Afiyet, kıymetini bilmeyen kimse için dert gibidir. Bela, kadrini bilen için deva gibidir. Belanın, insanın Rabbine dönmesini sağlayan sıkıntıların kadrini bilen, hakkı gerçekten sevenlerdendir. Taklid ile sevenler değillerdir. Çünkü taklid ile sevmek, belanın, imtihanın faydasını giderir. Sevilenin hareketi, gerçek muhabbeti bozmaz. Nitekim Musa aleyhisselam, Firavun'un sarayında Asiye Hatun tarafından büyütülürken, Asiye Hatun onu gerçekten seviyordu. Firavunsa Asiye Hatun'u taklit ederek seviyordu. Asiye Hatun gerçekten sevdiği için onun hareketlerinden incinmiyordu. Musa aleyhisselam Firavun'un sakalını tutup çekince Firavun'un sevgisi gerçek sevgi olmadığı için hemen rahatsız oldu.

Efendim iki kısa menkıbe ile bugünkü programımızı noktalayacağız. İlk menkıbemizin başlığı şöyle: ne sen görürsün ne de ben. Osmanlı Sultanı 2. Murat Han Hacı Bayram Veli'yi son derece severdi. Fırsat buldukça sık sık ziyaretine giderdi. Bir defasında 4 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet ile beraber Hacı Bayram Veli Hazretlerine gelip elini öptüler. Sultan Murat Han sohbet sırasında Hacı Bayram'a "Efendim, İstanbul'u alıp kafir diyarını İslam'ın nuruyla nurlandırarak çan çınlamaları yerine ezan seslerinin yükselmesini arzu ederim. Bu hususta dualarınızı beklerim" dedi. Hacı Bayram Veli Hazretleri "Allah-u Teala ömrünüzü ve devletinizi ziyade etsin. Yalnız İstanbul'un alındığını sen ve ben göremeyiz" dedi. Sonra da Şehzade Mehmet'le Akşemseddin'i göstererek "ama şu çocukla bizim köse görürler" buyurdu. Bizim tattığımızı tadarsan. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han hocasını ziyarete gitmişti. Sohbet esnasında "Muhterem hocam, elhamdülillah büyük yardımlarınızla İstanbul'u fethettik. Artık beni talebeliğe, dervişliğe kabul buyurmanızı istirham ediyorum" dedi. Akşemseddin Hazretleri "Sultanım, sen bizim tattığımız lezzeti tadacak olursan saltanatı bırakırsın. Devlet işlerini tam yapamazsın. Dini İslam'ı yayma işi yarım kalır. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Talebelikle padişahlığın bir arada yürütülmesi çok güçtür. Seni talebeliğe kabul edersem düzen bozulabilir. Halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allah-u Teala'nın gazabına maruz kalabiliriz" diyerek teklifini reddetti. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han hocasına 2000 altın hediye etmek istemişse de bunu kabul etmemişlerdir.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin bu hafta da sonuna geldik efendim. Bu hafta İstanbul'umuzun manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret ettik. Umarım sizler için de bizler için de istifadeli bir program olmuştur. Efendim, huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Her ne kadar sürçülisan edildiysek tarafınızdan affolan diyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz tekrar. Muhabbetle kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Son baskı.
9: Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar. Ekonomiden siyasete geniş konu başlıkları. Farklı kalemlerin köşe yazıları son baskıda.
10: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Son baskı başladı. Hoş geldiniz. Peki gündemde ne var diye biz kendi konumuza dönecek olursak.
9: Son baskı Cengiz Demir'in sunumuyla hafta içi her gün saat 17'de Semerkant Radyo'da.
8: Son baskı.

Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler. Alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman. Meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te.

0: Aklıma Gelmişken programına hepiniz hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Nur Yılmaz. İlahiyatçı Süreyya Akbaş'la. Hoş geldin Süreyya.
1: Hoş bulduk Nur Hanım. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah.
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Biraz sizi tanıyalım.
1: Ben 29 Mayıs Üniversitesi'nde din eğitimi alanında yüksek lisans yapıyorum. Şu anda dini çalışmalarla ilgili bazı aktif rol aldığım projeler var.
0: Ve diğer tarafta Muazzez Demir bizimle beraber. Biraz da sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. Ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde elektronörofizyoloji 2. sınıf öğrencisiyim.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Bugün gençlerin perspektifiyle kahveyle ilgili gündemimizde çok da yer alan ve herkesin neredeyse vazgeçilmez içeceklerinden birisi olan kahveden bahsedeceğiz. Evet, öncelikle kahvenin tarihinden biraz bahsedecek olursak, kahvenin ilk nerede ortaya çıktığıyla alakalı neler düşünürsünüz? Muazzez, senden alsak önce.
2: Kahveyi çok içiyoruz, biz çok seviyoruz. Ama tarihini bilmiyoruz. O yüzden tarihinden birazcık konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Kahve Etiyopya'da ortaya çıkmıştır. Kaffa bölgesinde ortaya çıkıyor kahve. Ve bunun bir efsanesi var. Burada Kaldi adında bir çoban var. Ve bu Kaldi adındaki çoban keçilerinin bir ağaçta yanlışlıkla yemiş olduğu bir takım bitkiler sonucunda enerjik olduklarını görüyor. Ve ondan sonra bu durumu bir o zamanki dervişe veya bir rahibe anlatıyor. Ve ondan sonra bu olay gittikçe yayılıyor ve kahve enerji veren bir madde olarak kullanılmaya başlanıyor.
0: Yani tesadüfi bir buluş.
2: Evet, tamamen tesadüfi bir buluş olarak ortaya çıkıyor.
0: Peki ilk çıktığında acaba hangi amaçlarla kullanılıyordu? Süreyya, sen bu konularda bilgi verebilir misin?
1: Tabii aslında ilk çıktığında böyle şu an günümüzdeki gibi alıp böyle fincanda içilen bir şey değildi. Bir süper gıda olarak nitelendiriliyordu. Hatta insanlar enerji alabilmek için onları böyle ilaç gibi gıdaların içine koyup kullanıyorlarmış. Özellikle işte hayatta kalma azığı olarak görenler de varmış. Genel olarak işte, uykusuz gecelerin değil de böyle uzun yola gidecek olanların yolda işte enerjileri yerine gelsin diye kullandıkları bir gıda olarak nitelendiriliyormuş.
0: Evet, diğer taraftan kahve isminin nereden geldiğiyle alakalı birkaç farklı yorum da var. Arapçadan dilimize geçtiği söyleniyor. Bir diğeri Yemen'in kahve ihracının sürekli yapıldığı bir limanı, Mokka limanından. Şu anda günümüzde Mokka kahvesi olarak geçen çikolatalı kahvenin adının da buradan geldiği söyleniyor. Tabii Osmanlı'ya gelişi Arap'la Arap coğrafyasından ve Avrupa'ya da aslında Osmanlı'dan geçen bir içecek türü olarak karşımıza çıkıyor kahve. Diğer taraftan Osmanlı'da bir dönemler yasakların olduğunu da biliyoruz. Bunun şöyle kısaca bundan da bahsedecek olursam, biliyorsunuz Yemen kahvenin çok iyi bilindiği bir bölge ve oradan geldiği de söyleniyor. Osmanlı'nın himayesine geçmesiyle beraber Yemen'in Osmanlı'nın kahveyle tanışması bu şekilde gerçekleşiyor. Yemen valisinin Osmanlı'ya kahveyi getirdiğini biliyoruz ve ilk kahvehaneler de genelde bu zamanlarda ortaya çıkmış oluyor. Hatta İstanbul'da Tahtakale'de ilk kahvehanelerin kurulduğu söyleniyor. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk geliyor ve sonrasında bazı kahve yasakları oluşmuş. Ve bu dönemde 4 tane kahve yasağının olduğunu biliyoruz. İlk yasak Kanuni Sultan Süleyman zamanında aslında kahvenin içecek olarak yasaklanmasından ziyade kahvehanelerin çok dedikodu ortamına dönüşmesi sebebiyle bir yasaklama görüyoruz. İkinci yasak 3. Murat zamanında gerçekleşiyor ve bu yasak aslında çok da kahve tüketimini azaltan bir yasak da değil. Aksine böyle çok da çaktırmadan, çok fark ettirmeden gerçekleşen kahve içme kültürü devam ediyor. Üçüncü yasak yine 1. Ahmet döneminde yasaklanıyor ama bu dönemde sadece kahve değil, insanlara keyif veren bütün içecekleri yasaklıyorlar. Bunların belli sosyolojik sebepleri var. En katı ve en caydırıcı olansa 4. yasak ve 4. Murat zamanında gerçekleşen bir yasak. Bu dönemde de yine kahveyle beraber bütün keyif veren, insanların bir araya gelip keyifle oturmasına sebep olan içeceklerin hepsi yasaklanıyor. Ve bunun da enteresan bir gerekçesi var. İstanbul'da yangınlar çıkarmış o dönemde. Ahşap binalar olduğu için bu ahşap binalar orada çok yoğun insan trafiğinden dolayı ve kahve pişirirken o ateşin de etkisiyle çok fazla yangın çıkarmış. Kahvehane merkezli yangınlar ve kahvehanelerden çıkıp diğer

evlere de yayılırmış. Bu sebeple bu yasak, hatta bu son yasak idam cezası da olan bir yasak. Ve daha sonrasında alimler de işte kahvenin aslında kömürleşmiş bir

0: ilginç de bir tarihi var. Peki kahvenin neden bu kadar hızlı yayıldığını düşünüyorsun Süreyya?
1: Ya Nur Hanım, bu bahsettiğiniz bilgiler bana çok enteresan geldi. Açıkçası kahveye dair duymadığım bazı şeyler de duymuş oldum. Bu kadar hızlı yayılması aslında çok insani yani. Çünkü hem sosyalleşme hem de odaklanma olarak kullanılmaya başladı. Özellikle zihin açması da önemli bir noktaydı burada. Özellikle bir sufi dergahlarında, gece ibadetlerinde uyanık kalmak için kullanılması kahveye böyle bilgelik veren bir içecek imajı. Bu onun özellikle içilmesinde çok büyük bir şey taşıyordu, önem taşıyordu. Bir de o dönemde böyle dünyanın güvenli ve zihni bulandırmayan bir sosyalleşme arayışını da içindeydiler. Kahve onun için çok güzel bir alternatif olmuştu yani diğer içeceklere oranen. Aynı zamanda yine kahvehaneler bunun çok fazla yayılmasına sebebiyet verdi. Siz de demin bahsettiniz işte kahvehanelerde siyasi olarak bile büyük devrimler yaratabilecek konuşmaların geçtiğini ve hatta o yüzden yasaklandığından falan bahsettiniz. Aslında işte bu bahsettiğimiz kahvehanelerdeki şey, insanlar sadece oraya kahve içmek için gelmiyorlar işte. Siyaset konuşuyorlar, oyun oynuyorlar, haberleşme için toplanıyorlar. Aslında kahve tarihin, o dönemin, tarihin ilk sosyal medyası gibi bir kahvehanenin yakıtı oldu yani. Tam bir sosyal medya ortamı gibi dönemin her şeyin konuşulduğu, her muhabbetin döndüğü ortama çevirdi. Bu da otomatikmen o kahvenin de kahvehanelerin de yaygınlaşmasına sebebiyet verdi.
0: Evet, diğer taraftan gerçekten kahvehaneler Osmanlı'da çok önemli bir sosyal hayatı temsil ediyor. Çünkü bu dönemden önce insanların rahatça toplanabileceği mekanlar çok da mevcut değil. Camiler olabilir, kendi evlerinde bir araya gelebilirler. Fakat buralarda insanların çok rahat bir biçimde gidebilecekleri mekanlar değil. O yüzden kahvehane kültürüyle beraber fazla eğlencenin ve senin de bahsettiğin gibi aktivitenin bir araya geldiği bir mekan. Bu dönemde sadece insanlar birbiriyle konuşmak için değil, buralarda Karagöz, Hacivat gösterileri, Meddah gösterileri, orta oyunları, çeşitli satranç oyunları gibi oyunlar da olurmuş. Daha sonrasında aşık geleneği de kahvehanelerden çıkmış bir gelenek aslında ve bizim kültürümüzün de önemli bir kısmını oluşturuyor. Diğer taraftan tabii ki kahvehanelerin eğitici, öğretici yönüne de değinmemiz gerekir. Çünkü eğlenceden bağımsız bir tarafı karşımıza çıkmış oluyor. Daha sonra buna kıraathane, yani kıraat edilen, okuma yapılan yer şeklinde bir tanım da yapılmış. Hatta şöyle de bir ilginç bilgi var. Kıraathaneler içinde okuma yazma bilen bir kişi kıraat ettiği zaman, bir okuma yaptığı zaman ve diğer kişiler de, diğer müşteriler de onu dinlediğinde kahvehane sahibi kıraat eden müşteriden para almazmış. Böyle bir enteresan uygulamada var olduğunu biliyoruz.
1: Garipmiş gerçekten.
0: Evet, bana da bu açıdan çok kültürel bir obje olduğunu görmüş oluyoruz. Peki Muazzez'im, sence bugünkü kahvelerden farkı nedir bu kahvehanelerin?
2: Osmanlı'da yani eski kahveler az önce de söylediğiniz gibi daha çok sosyalleşmenin, bir takım bilgilerin aktarıldığı, hani öğrenildiği yerler merkeziydi. Ancak şimdi günümüz kafelerine baktığımızda, kahvelerine baktığımızda yani çoğunlukla daha bireysel, daha yalnızlık içeren yerler olarak temsil ediliyor. Yani artık insanlar kafelere bir şeyler öğrenmek için değil de daha çok dinlenme alanı olarak gördükleri için dinlenmek için gidiyorlar. Genellikle bir sosyal medyada ün kazanmak için gidiyorlar. Yani kahveye bakış açısı tamamen değişti.
0: Yani eskiden daha toplumsal bir mekanken artık biraz daha sınırlı bir sosyallik alanı mı?
2: Evet, artık biraz daha bireyselleşti kahveler diyebiliriz.
0: Evet. Peki kahve tek bir çekirdekten bu kadar farklı tadın ortaya çıkması mıdır? Yani pek çok kahve çeşidi olduğunu biliyoruz çünkü. Bu konu hakkında neler söylersin?
2: Evet, böyle tek bir çekirdekten bir sürü lezzet alıyoruz. Mesela espressosu, americanosu, ice latte'si, Türk kahvesi gibi bir sürü lezzet alıyoruz. Bunların nedenleri ise bir takım işleme yöntemlerinin farklılıkları, kavurma şeklilikleri farklılıkları, demleme teknikleri, su sıcaklığı ve öğütme derecesi gibi bir takım farklılıklar nedeniyle ortaya çıkıyor. Mesela bunları biraz daha açacak olursam, yıkanmış yöntem dediğimiz, burada doğal bir kahve, bir de yıkanmış bir kahve farklılığı var. Burada yıkanmış bir kahveyi biz daha hafif ve asitik ve temiz bir tat olarak alırken, doğal kahveyi biraz daha acı bir tat olarak alıyoruz.

0: buradaki farklılık bu. Mesela kavurma şekline geldiğimizde ise daha az kavurduğumuzda daha hafif bir tat ve meyvemsi bir çiçeksi bir tat alırken, daha fazla kavurduğumuzda biz o kahveden acımsı ve karamelize bir tat alıyoruz. Bu şekilde demleme süresini de artırdıkça daha yoğun tat alırken, azalttıkça daha az tat alıyoruz gibi. Bu şekilde pişirme ve kavurma yöntemlerinin farklılığından kaynaklı bir sürü tat ortaya çıkmış oluyor.
1: Evet, aslında pek çok kahve türü artık hepimizin bildiği bir içecek haline geldi. Peki Süreyya, sen bu demleme farkları, kavurma dereceleriyle alakalı ne söylersin? Bir de üçüncü dalga kahvecilik dediğimiz bir terim var. Bununla alakalı bildiğin şeyler var mı?
2: Aslında demin Muazzez kardeşimin değindiği şeylerle benzer, yani kavurma ve öğütme, demleme şekilleri. Mesela hafif kavurma, orta kavurma ve koyu kavurma diye üçe ayrılıyor bu kahvenin çeşitliliği. Hafif kavurma dediğimiz aslında çekirdeğin meyvemsi ve asidik şeylerini koruyor. Daha çok çay berraklığı veriyor. Bu çok hafiftir. Aslında böyle modern şeyde light roast diye söylerler bu şeye. Orta kavurma daha böyle dengeli oluyor. Karamelize tatlar, o meşhur kahvenin işte kokusu en çok burada belirginleşiyor. Bir de koyu kavurma dediğimiz şey var. Bu aslında günümüzde o espresso dediğimiz en böyle filtre dediğimiz o en koyu ve en sert kahveyi ifade ediyor. Bu çok fazla yoğun. O meyvemsi tatlar gidiyor. Yerine daha böyle isli, acımsı, yoğun bir gövde bırakıyor. Genelde işte İtalyan espressosu dediğimiz şey bu yoğun kahve olarak adlandırdığımız şeyin içine giriyor. Bir de öğütme farklılıkları var. Aslında o öğütme farklılıkları kahvenin bütün lezzetini değiştiriyor. Mesela Türk kahvesi dünya üzerindeki en ince öğütülmüş kahve olarak nitelendiriliyor. O kadar ince ki böyle pudramsı bir hava veriyor. Çok pamuk gibi oluyor. Zaten Türk kahvesi içiyorsunuzdur ve biliyorsunuzdur. Onun aslında o Türk kahvesinin inceliği içine aldığı suyla daha fazla harmanlaşıyor ve kahvenin tadını tamamıyla alıyorsunuz. O yüzden Türk kahvesinin lezzeti biraz daha farklı oluyor diğerlerine göre. Bir de demleme usulü var. Bu demleme usulü dediğimizde basınçla hazırlanan bir espressoyu düşünebilirsiniz. İşte V60'larla yapılan. Bu yöntemler de o çekirdeğin farklı aromalarını ortaya çıkarıyor. Bir de Nur Hanım'ın bahsettiği üçüncü dalga kahvecilik var. Bu üçüncü dalga kahvecilikten önce tabii bunun birinci ve ikinci dalgası da vardı. Bu birinci dalgada ilk kahvenin böyle daha günümüzde evimize girdiği ortamda böyle hazır granür olarak aldığımız, paketli olarak aldığımız hızlı ve tüketim aracıydı. Daha sonrasında bir ikinci dalga yayılmaya başladı. Burada daha espresso bazlı içeceklerin ve büyük kahve zincirlerin yayılmasıyla ortaya çıktı. Burada da işte hayatımıza latte'ler, flat white'lar, cappuccino'lar girdi. Bundan sonra da bir üçüncü dalga başladı. Bu üçüncü dalga artık kahve sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir sanat ve zanaate dönüştü. Siz de kahve şeye gittiklerinizde, bir kahve zincirine gittiğinizde orada kahvelerin üstünde görmüşsünüz, böyle artlar yapılıyor. Çok güzel sanatsal çiçekler, motifler, resimler yapılıyor. İşte bu üçüncü dalganın bize getirdiği bir ürün. Bu üçüncü dalgada kahvenin hangi çiftlikten geldiği, hangi rakımda yetiştiği, ne zaman toplandığı, hangi profil ve ile kavrulduğu en ince ayrıntısına kadar biliniyor. Şeker veya sütle tadı maskelemek yerine artık çekirdeğin kendi doğal şeyini ortaya çıkarıyor. Kısacası yani üçüncü dalga kahve bir meta değil, yani emeği geçen çiftçiden demlenen, günümüze kadar gelen bir hikaye olarak bakılan şeye dönüşüyor.
1: Yani daha ince bir damak zevkine hitap eden bir kahveden, evet, bahsediyoruz. Diğer taraftan ikinci dalga dediğin espresso bazlı içeceklerin çok yaygınlaşması günümüzde çok ön planda. Çünkü bunun nereden kaynaklandığına baktığımız zaman da aslında İtalya'da 18. yüzyılla beraber başlayan bir kahvenin farklı şekilde işlenmesi, pişirilmesiyle günümüze dek popülerliği devam eden bir kahve var. Birinci dalgadan zaten bahsetmiştin. Sıcak suda çözünebilen paket kahveler demiştik. İtalyanların tükettiği espressoyu Amerikalılar sert bularak üzerine sıcak su ilave edip Americano'yu buluyorlar. Daha sonra bunu daha yumuşak bir forma sokmak istediklerinde üstüne krema veya süt gibi içecekler koyduklarında başka bir kahve çeşidi ortaya çıkmış oluyor.

0: Ve aslında İtalya'dan dünyaya yayılan espresso bazlı kahvelerin dönüşümünü biliyoruz. Fakat en sevilen kahve dünyada da ülkemizde de latte. Neden latte'nin sevildiğini düşündüğümüzde aslında yüksek süt oranı sayesinde yumuşak, kremsi ve hafif içimli bir tat sunduğu için daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Peki Süreya, Türk kahvesi biraz daha farklı onlardan ve hala tercih edilmeye devam ediyor. Çok uzun zamandır da içilen bir kahve. Sence Türk kahvesinin net farkı nedir?
1: Açıkçası deminki dediğiniz işte dünyada en sevilen kahve latte'dire karşı bir manifestoyla geliyorum. Bence Türk kahvesi yani en güzel kahve. Hatta farklılıklarından şimdi bahsedersem neden çok sevildiğini ve neden daha lezzetli olduğunu söyleyebiliriz. Türk kahvesini elinize aldığınızda dokusu size zaten her şeyi anlatıyor ilk başta. Demin de bir bahsetmiştim. Pudra şekeri veya un gibi diğer tüm kahve çeşitleri böyle tıkır tıkır taneliyken Türk kahvesi dünyanın en ince öğütülmüş kahvesi. Bu incelik sayesinde suyla tamamen bütünleşiyor ve yoğun bir kahve kıvamı oluşturuyor. Ve Türkiye'de telvesiyle pişen tek yöntemdeki kahve. İşte en büyük farkı aslında burada ortaya koyuyor. Espresso makinesinde veya filtre kağıdında kahve sudan ayrıştırılıyor. Yani posası çöpe gidiyor. Siz sadece suyunu içiyorsunuz. Ancak Türk kahvesinde telveyle birlikte pişirilen ve telvesiyle servis edilen ve tek kahve oluyor. Telvenin fincanın dibine çökmesi kahvenin tadını içtiğiniz süre boyunca taze tutuyor ve soğumasını geciktiriyor. Bir kaynama değil, demleme sanatı aslında Türk kahvesi. O yüzden diğer şeylere göre çok fazla fark gözetebiliyor diğer kahvelere göre.
0: Evet, Türk kahvesinin farkını da birazdan tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra aklıma gelmişken programıyla tekrar sizlerleyiz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
5: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
0: Kıymetli dinleyiciler, aklıma gelmişken programıyla Süreyya ve Muazzez kardeşimle devam ediyoruz. Evet, en son Türk kahvesinin demleme geleneğinden ve kültürümüzdeki yerinden bahsetmiştik. Diğer taraftan Türk kahvesine benzeyen başka geleneksel kahvelerimiz de var. Dive kahvesi mesela çok meşhur bir şekilde ülkemizde de içilen bir kahve. Bu Türk kahvesine göre daha iyi iri örtülmüş ve daha yumuşak içimli bir kahve. Menengiç kahvesini biliyoruz. Bu da kafeinsiz bir kahve türü olarak karşımıza çıkıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde mırra dediğimiz kahve kullanılıyor. Osmanlı kahvesi dediğimiz bir kahve türü de var. Osmanlı'nın o aromatik tatları olan düşkünlüğü kahve çeşitinde de karşımıza çıkıyor ve damla sakızı, krema, keçi boynuzu gibi malzemelerin bulunduğu yoğun ve aromatik karışımlı bir kahve de var. Diğer taraftan herkesin çok da sevdiği kumda veya kül kahvesi dediğimiz kahveler de var. Bunlar biraz daha közde ağır ağır pişen bir kahve türü ve Balkan kahvesini biliyoruz. Bosna Hersek ve Sırbistan gibi yerlerde bakır cezvede pişirler ve Türk kahvesine aslında tat olarak en çok benzeyen kahve türü bu. Kahvenin diğer taraftan psikolojik ve bedensel bazı etkileri de var. Süreyya, sence neden kahve eşliğinde konuşmayı daha çok seviyoruz? Veya kahve bizim için bir mola mı, bir ritüel mi, bir

0: kaçış mı? Neyi temsil ediyor?
1: Aslında bir yandan odaklanma olarak, bir yandan da bir sıcaklık etkisi oluyor. Odaklanma olarak baktığımızda kahvedeki kafein dopamin salgıladığı için dikkatimizi arttırıyor. Bu da karşımızdaki kişiyi daha iyi anlamamızı ve daha akıcı konuşmamızı sağlıyor. Yani kahve sohbetin yakıtı gibi oluyor bu durumda. Bir de sıcaklık etkisi var. İşte psikolojik araştırmalar, tabii siz psikolog olarak daha iyi bilirsiniz Nur Hanım, ama elimizde sıcak bir içecek tutmanın karşımızdaki kişiye karşı daha sıcak ve güven dolu hissetmemizi sağladığını gösteriyor. O yüzden insanın kahve eşliğinde konuşmayı sevmesini buraya bağlayabiliriz.
0: Aslında burada iki farklı şeyden bahsediyoruz. Bazen yalnız içtiğimiz kahveleri tercih ederken, bazen birlikte içtiğimiz kahveleri de tercih ediyoruz. Yalnız içtiğimiz kahvenin bizim için farklı bir anlamı oluşuyor muhakkak. Çünkü dikkat dağıtıcı bir durum oluşmadığı için kahvenin tadını, kokusunu, yoğunluğunu daha çok fark ettiğimiz ve belki de bizim için dinlenme alanı olan, daha özgür olduğumuz bir alan oluşuyor. Ama diğer taraftan birlikte içilen kahvelerin de tadı bir başka oluyor. Çünkü hep bir araya geldiğimiz zaman bir kahve içelim diye bizim bir eşlikçimiz haline geliyor. Kahve bir diğer taraftan sohbetlerin derinleşmesine, dostlukların kurulmasına vesile olan bir araç olarak da karşımıza çıkıyor. Yani burada aslında kişinin ihtiyacına göre ve zamana göre değişen bir ihtiyaç durumunu görebiliyoruz. Peki diğer taraftan aynı masada ama farklı dünyalarda olduğumuz durumlar da var. Yani şu durumu yaşamışsınızdır, arkadaşlarınızla bir araya gelmişsinizdir. Belki orada 5-6 tane arkadaşınız bile olsa hepsinin bir anda telefonuna gömüldü ve birbiriyle iletişimi kestiği durumlar olur. Böyle durumlarda ben bazen kendimi uzaylı gibi hissettiğim olmuştur. Bu durumlarda da aslında sosyal medyanın ve dijital dünyanın hayatımızı ne kadar etki ettiğini görüyoruz. Birlikte ve yalnız, kalabalık yalnızlık dediğimiz o kavramı da karşılayan bir durum oluşuyor. Bunun için de o dijital kopukluluktan, iletişimsizlikten, o yalnızlık hissinden uzaklaşmak için belki birazcık duraksamak ve onu bir kenara bırakıp arkadaşlarımıza odaklanmak ve dikkatimizi oraya vermek çok daha iyi bir tercih olabilir. Kahve gerçekten odak yapıyor mu? Yani gerçekten bir uyanıklığa sebep oluyor mu? Kahve, evet, içeriğinde bir kafein olduğu için beynimizdeki yorgunluk sinyalini bloke etmesi sebebiyle bir zihinsel performans artışına sebep oluyor. Ve bu da konsantrasyonumuzu belli bir süre, yani 5 saate kadar konsantrasyonumuzu artırabiliyor. Ama bu enerji bir üretilen enerjiden ziyade ödünç alınan, yani vücudumuzdaki yorgunluk hissinin bastırılmasıyla elde ettiğimiz bir enerji. Evet, odaklanma artışımız artıyor. Kısa süreli bir artıştan bahsediyoruz burada. Ama insanlar tolerans geliştirebiliyorlar. Böyle olduğu zaman, diyelim ki günde 3 bardak standart olarak kahve içiyorsanız, artık 3 bardak size aynı etkiyi yapmamaya başlıyor. Fakat burada önemli bir uyarı vermek lazım. Aşırı tüketim kaygıya, huzursuzluğa, dikkat dağınıklığına da sebep olabilir. Özellikle aç karnına tüketildiği zaman mide asidini artırıp rahatsızlık verme olasılığı da çok yüksek. Kahvenin bağımlılık yapan bir tarafı da var. Ve herkes aynı şekilde etkilemiyor. Birazdan bağımlılıkla alakalı kısmı da geçeceğiz ama Süreya, sen, tekrar sana sormak istiyorum. Herkes neden aynı şekilde etkilenmiyor kahveden?
1: Ya aslında direkt iki grup çıkıyor karşımıza. Bir şu grup var: ben şu an kahve içemem, uykum kaçar diyen bir grup. Bir de ben kahvemi içer mışıl mışıl uyurum diyen bir grup. Bu ikisinin de demin bahsettiğiniz bir tolerans diye bir kelime kullandınız. Aslında iki sebebi var. Birisi tolerans, birisi de genetik hız. İkisinin de bilimsel bir cevabı var aslında. Genetik hızda vücutta kafeini parçalayan CYP adlı bir enzim var. Bazı insanlar hızlı metabolize edebiliyor, kafeini hemen yakıyor. Bazı insanlar ise daha yavaş metabolize ediyor. Tek bir fincan bile saatlerce sistemlerinde kalarak çarpıntı veya uykusuzluk yapabiliyor. Aslında oradaki temel fark bu. İkincisi de demin bahsettiğiniz tolerans. Şimdi düzenli içiciler, beyin reseptörleri artık kafeine alışmış oluyor. O yüzden ne kadar içseler de o onlara etki etmiyor. Da normal içtiklerini çok daha üstünde içmeleri gerekiyor. Kimileri de çok içici olmadıklarından dolayı küçücük bir içtiklerinde bile çok fazla etki ediyor. Aslında onun ikiye ayrılmasının sebebi biraz da bundan kaynaklı.
0: Peki, aslında kahve içmeden yapamamak diye bir terim de var artık. Muazzez, sence bu bir alışkanlık mı yoksa bir bağımlılık

0: Ve kahvenin vücuda fiziksel olarak da bazı faydaları ve zararları olduğunu biliyoruz. Bunlar hakkında ne söylemek istersin?
1: Evet Nur Hanım, az önce de bahsettiğiniz gibi zaten kahve aslında bir alışkanlık ve bağımlılıktan ziyade kahvenin beyne yapmış olduğu bir takım oyun aslında. Ama bunun alışkanlık ve bağımlılık kısmındaki ayrıma gelecek olursam, kahve eğer bir alışkanlıksa, hani bu sabah uyanıyorsun, elindeki fincanda kahveyi tutuyorsun, o hissiyatı seviyorsun, yudumlamayı seviyorsun, tadını seviyorsun. O sana bir zevk veriyor ve bundan keyif alıyorsun. Bu ama aynı zamanda ben bugün kahve içmedim ama bu şekilde de yaşayabilirim tarzında. Hani kahve içmediğinde bir problem olmuyorsa bu senin için bir alışkanlık. Ama uyandığında gözünü kahveyle açıyorsan ve kahve içmediğin günlerde başın ağrıyorsa, sinirlilik yapıyorsa veya kendini iyi hissetmiyorsan, devrelerin bozuluyorsa bu senin için bir bağımlılık olmuş oluyor.
0: Evet, bu aslında yoksunluk belirtilerinin olduğu.
1: Evet, bu kahveyi biz tüketiyoruz, çok tüketiyoruz. Bağımlılık yapıyor, alışkanlık yapıyor. Bunun dışında bunların bize yapmış olduğu zarar ve yararlar da var tabii ki. Bunlardan kısaca bahsedecek olursam da Alzheimer, demans ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların kahveye koyuculuğunu duymuştum daha öncelerde. Ve bunun dışında enerji ve zihinsel performans arttırdığı da görülüyor. Metabolizmayı hızlandırarak yağ akımını artırabiliyor. Onun dışında karaciğer yağlanma riskini azaltabiliyor. Zararlarına gelecek olursak mesela kahve aç karnına içmememiz gerektiği söyleniyor. Aç karnına tüketildiğinde mide asidine ve gastrit sorunlarına yol açabiliyor. Uykuya dalma ve uyku kalitesini düşürebiliyor. Yüksek miktarda kafein çarpıntı ve tansiyon yükselmesine neden olabiliyor. Onun dışında mesela bir kahve içtiğinde, bir fincan kahve içtiğinde onun yanına bir bardak su içmeniz gerekiyor. Çünkü kahve su emilimini azaltıyor, vücuttaki su emilimini azaltıyor ve bu da sıvı kaybına yol açabiliyor.
0: Evet, burada bir
1: Böyle.
0: bağımlılıktan da bahsettin. Belki bununla alakalı bir standart da vermek doğru olabilir. Genelde günde 300-400 mililitrelik bir kahve tüketimi normal kabul ediliyor. Ama bu miktarın üstüne çıkıldığında, yani 600 mililitreyi özellikle geçmeye başladı da bir bağımlılıktan bahsetmeye başlıyoruz. Ve artık evet, kahve içmediğimiz zaman o yoksunluk belirtileri, işte baş ağrısı, kendine gelememe gibi bazı durumları da görebiliyoruz. O yüzden kahve tüketimini sınırında iyi belirlemek gerekiyor. Tabii burada espresso bazlı kahvelerle Türk kahvesi arasında da bir fark var. Ama ortalama olarak espresso üzerinden böyle bir ayrım yapabiliriz. Diğer taraftan kahve ve sosyalleşme bir artık mekan ve kimlik arayışının da bir göstergesi de olmaya başlıyor. İnsanlar kahve içmek için dışarı çıkıyor. Kahve mekanlarının kimlik oluşturması hakkında ne söylemek istersin Süreyya?
2: Aslında bu aralar teknoloji de bu kadar gelişmişken, hepimizin evinde en iyi kahve makineleri, en kaliteli çekirdekler varken yine de o dükkanların kapısından bir şekilde içeri giriyoruz. Bunu birkaç şeyle açıklamak istiyorum. Birincisi, üçüncü yer kavramı diye bir şey var sosyolojide. Burada birinci yer insanın evi, ikinci yer insanın işi, üçüncü yer ise aidiyet hissettiği yer. Ve birçok insanın o üçüncü yer diye tanımladığı yerler artık kahve zincir yerleri olmaya başladı. İnsanlar evdeki izolasyondan veya işteki baskıdan kaçıp başkalar arasında ama kendi dünyasında olmak için dışarı çıkmaya başlıyor. Bir yandan da görülme ve bağ kurma arzusu var. Burada kahve içmek için dışarı çıkmak, hayatın içindeyim demek gibi bir şey oluyor. O kalabalığın gürültüsü bazen en derin seslilikten daha huzurlu gelebiliyor kişiye. Bunlarla beraber o mekanlar artık bir kimlik oluşturmaya başlıyor. Gittiğiniz kahve mekanı aslında dünyaya verdiğiniz bir sosyal mesaj gibi oluşmaya başladı. Örneğin klasik kahvehanelere gidenler daha geleneksel insanlar oluyor. Orada o tarihi ahşap kokulu Türk kahvecilerinin sürekliliğin ve geleneğin bir parçası olarak hissediyor. Orada protokol diye bir şey olmuyor, samimiyet oluyor. Orası geçmişle bağ kurduğumuz, köklerimizi hissettiğimiz bir liman gibi şekilleniyor. Bir yandan da işte üçüncü dalga diye konuşmanın başında da bahsettiğimiz estetik ve uzmanlık gerektiren kahve mekanları oluyor. Burada da daha çok beton duvarlar, sade ampuller, mermer masalar, karmaşık demleme ekipmanları. Eğer burayı tercih ediyorsanız siz daha böyle modern, seçici ve detaylara önem veren kimliği benimsiyorsunuz demek.

0: oluyor. Burada sizin için kahve yapan bir garson değil, bir uzman kimliğine bürünüyor. Kahvenin tadı kadar o mekanın estetiği ve sunduğu modern şehirli imajı da önemli olmaya başlıyor. Orada işte artık fotoğraf çekmek, o anı paylaşmak da bu kimliğin bir parçası olarak çıkıyor. Yani aslında baktığımızda gittiğimiz bir mekan bile tamamen kimliğimizi ortaya koyabiliyor. Ama şunu da söyleyebilirim, yani bir mekana gidiyoruz diye tamamen orası da bir noktada olmuyoruz. Bazen ruhumuz bir kahvehaneye gidip orada o geleneksel modda oturup bir kahve içmek istiyor. Bazen de bir çalışma alanı olarak daha modern bir kahve mekanına gidip bir çalışma ihtiyacı hissediyoruz. Öyle her gittiğimiz an o anki kimliğimizi ortaya çıkarıyor.
1: Evet, kahvenin diğer taraftan şunu da söyledim. Mekanda çalışma, kitap okuma, sosyalleşme biçimleri gibi tarafları da var artık. Yani insanlar artık home office çalışma türü dediğimiz evden çalışma türünde kafeleri tercih ederek gün boyunca oralarda belli işlerini de yapabiliyorlar. Diğer taraftan tabii ki sadece kahvesini beğendiği için bir mekana giden insanlar da vardır. Aslında şunu merak ettim, sizin tercihiniz hangisi olurdu?
0: Ben galiba daha modern kahve mekanları,
1: kalabalık mekanlar mı?
0: Tercih ediyor oluyorum. Çünkü şöyle, orada daha böyle iyi çalışma imkanı buluyorum. Kütüphaneye alternatif olarak oturup bilgisayarımı açıp hem sosyal olup hem de işlerimle uğraşabildiğim bir mekan olarak geliyor bana.
1: Muazzez, sen ne dersin? Sen hangisini tercih ederdin? Yani daha kalabalık ve zincir kahve mekanlarını mı, yoksa daha sakin ve daha geleneksel kahve mekanları mı?
2: Ben de kalabalık olanları tercih ederdim.
1: Evet, içinizde bir tek ben sakinleri tercih ediyor oldum galiba. Benim için daha sakin bir ortamı tercih etmek daha iyi bir seçenek olabilir. Peki kahve mekanı, evet, bir kimlik göstergesi olmaya da başladı. Bundan bahsetmiş olduk. Diğer taraftan büyük kahve zincirleri ve butik kahveciler var. Butik kahvecilerde de aynı kahve çeşitlerini bulabiliyoruz ama diğerleri kadar hızlı tüketim mekanı olmuyor genelde. Daha oturabildiğimiz, konuşabildiğimiz mekanlar oluyor. Diğer taraftan bir yaşam tarzı objesi haline de geldi. Instagram, estetik sunum, kahve fotoğrafları, bunlar artık bir estetiğin gösterimi haline geldi. Muazzez, bunlar hakkında ne söylemek istersin?
2: Evet, kahve artık sosyal bir içecek olma haline, durumuna geldi. Hani insanlar artık kahveyi içecek olarak değil de estetik kaygıları için içiyorlar. Yani çoğunlukla bir kafeye gittiğinde fotoğraf atıyorlar mesela. O fotoğrafta artık yeni bir kimlik kazanmış gibi oluyorsun. Hani o gittiğin kafenin ünü, statüsü hangi durumdaysa sen de ona göre şekil almış oluyorsun. Bu şekilde.
1: Peki diğer taraftan çay da kahveyle çok kıyaslanan, evet, bir içecek. Çayla alakalı da genelde şöyle bir ayrım belki yapabiliyoruz. Kalabalık kahvaltıların eşlikçisi çay ve daha sade kahvaltıların eşlikçisi bir kahve gibi bir ayrım da yapabiliyoruz. Evet, çay da zaman zaman tercih ettiğimiz, kahve de zaman zaman tercih ettiğimiz bir içecek. Muhtemelen farklı düşüncedeki insanlar farklı bir tercihe sahiptir. Fakat kahve ile çayın birbiriyle farkı içinde belki söyleyebileceğimiz bir şeyler olabilir. Çay genelde böyle evimizde sürekli bir demlikte bulunan ve beraber içtiğimiz, hatta belki bitmeden de kalkmadığımız birlikteliği daha çok simgeliyor galiba bizim için. Fakat kahve daha yalnızlık, belki hızlı bir tüketim toplumu. Yani sabahları işe gitmeden önce yakıtını alıp öyle giden bir insan profili de çizmeye başlıyor. Yani bir tür işte geçerken bir kahve alıp hiç zaman kaybetmeden işe gidip o esnada ağzına bir kruvasan atıveren bir kişiye dönüşüyoruz belki. Bu da biraz modern kültürün getirisi gibi bir taraftan yaklaşabiliriz sanırım.
0: Ya aslında demin bahsettiğiniz kişi biraz ben gibi hissettim. O modern şeyin hızlı yakıtı olan kahveyi en fazla hızlı yakıtı olarak kullanan kişiyim. Okula giderken o yoğunluğun içinde elime bir kahve alıp o kahveyi içip biraz canlanmak, biraz o kahveyi alıp biraz canlanmak, o odak şeyini sağlamak iyi geliyor bir yandan. Şimdi çaydan bahsettiniz. Çay için oturup böyle uzunca bir vakit gerekiyormuş hissiyatı veriyor bana. Hiç yolda giderken ayakta çay içen kolay kolay kimseye rastlamayız. Ama kahve yolların eşlikçisi, çalışmanın eşlikçisi, birçok o kargaşanın ve curcunanın eşlikçisi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden çok bir iyi bir kurtarıcı olarak görüyorum ben kahveyi bu bağlamda.
1: Evet, diğer taraftan kültürümüzde de

kahvenin pek çok atasözü ve deyimde yer ettiğini de görüyoruz. Mesela bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyerek aslında bizim için ne kadar kıymetli, insanlarla paylaştığımız ne kadar kıymetli bir an olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane gibi bir atasözümüz de var. Yani bizim için kahvenin eşlikçisi olan muhabbetin daha önemli bir kısmını temsil ediyor. Kahve ile alakalı pek çok bilgi edinmiş olduk. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Hepsi çok kıymetliydi. Sizin perspektifinizden görmek de çok iyiydi. Aklıma gelmişken programının ilkiyle sizlerle beraberdik. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hayırlı kalın.

aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Zeynep Bilgin, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hay ağzına sağlık hocanın. Ne güzel okudu Mevlid'i.
1: Evet. Zaten muhterem çok kıymetli Mevlid hanlardan biridir.
0: Öyle mi? Hala Mevlid han var mı hocam? Yetişiyor mu yani?
1: Tabii. Sayılara az da olsa geleneği devam ettiren Mevlid hanlar var şükür.
0: Süleyman Çelebi yazmış değil mi bu Mevlid'i? Ama ne yazmış be? Her dinleyişte duygulanıyor insan.
1: Hazreti Peygamber'in doğum anını anlatan çok eser var. Fakat Süleyman Çelebi gibi anlatan var mı? Çelebi merhum, ruhani bir intikalle o anı seyretmiş adeta. O an, onun şiiriyle diğer zamanlara yansıyarak devam ediyor. Onun içinde Mevlid okunurken sadece musikiyi dinler gibi ve ne kadar güzel okudu deyip dinlemek yeterli bir dinleme ve anlama değil zaten. Çünkü Süleyman Çelebi Mevlid'inde Allah-u Teala'nın mutlak iradesini yoktan var ettiğini ve Muhammed Aleyhisselam'ın hiçbir mahlukta bulunmayan üstün, yüksek ve emsalsiz vasıflarını anlatır. Her kelimesinde gönlü Resulullah aşkıyla yanan bir müminin engin aşk ve muhabbet kokuları vardır onda.
0: Ne zaman yazmış Çelebi Mevlid'i biliyor musunuz? Uzun bir şiir galiba.
1: Aslında Mevlid bir şiir kitabı. Peygamberimizi övmek ve onun üstün özelliklerini ortaya koymak üzere Çelebi tarafından 1409 yılında tamamlanmış, aslı 750 beyitten oluşuyor. Süleyman Çelebi, Emir Sultan, Somuncu Baba, Hazreti Üftade gibi büyük veli zatların yaşadığı dönemde manevi makam itibarıyla 5. Ulu Cami'de imamlık yapmış, ilim ve ihlas sahibi olmuş. Malum, Bursa Ulu Cami'de bir vaizin Peygamber Efendimiz'i küçümser konuşması da Mevlid'e vesile olmuş.
0: Ha bakın, öyle bir şeyler duydum. Nasıl olmuş olay? Ben tam bilmiyorum. Bir anlatıversenize.
1: İyi bir tahsil gören Süleyman Çelebi, Bursa'daki Ulu Cami'nin baş imamlığına getirilmiş. Bu camideki imamlığı sırasında bir gün İranlı bir vaiz, vaaz ve nasihat ederken Bakara suresinin 285. ayet-i kerimesinin "Biz Allah-u Teala'nın peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırt etmeyiz. Hepsine inanırız. Duyduk ve itaat ettik." meal-i şerifini tefsir ederken de Hazreti Muhammed'le Hazreti İsa arasında hiçbir farklılık, üstünlük yoktur diye kendi kafasına göre tefsir etmiş. Cemaat arasında bulunan bir kimse dayanamayıp ayağa kalkmış ve "Ey cahil, kendi kafana göre nasıl tefsir edebilirsin? Sen bu ilimde çok gerilerdesin. Hiç peygamberler arasında üstünlük farkı olmaz olur mu? Elbette peygamberimiz Muhammed bütün peygamberlerden daha üstündür. Burada fark yoktur demek, nübüvvet ve risalet yönünden fark yoktur demektir. Üstünlükler mertebeler yönünden değildir" gibi pek çok sözler söylemiş, pek çok deliller getirmiş. Neticede İranlı vaiz yanlış düşündüğünü kabul etmiş. Bütün bunlara şahit olan Ulu Cami baş imamı Süleyman Çelebi bu hadiseden dolayı çok duygulanmış ve meşhur Mevlid-i Şerif'ini yazmış. Mevlid-i Şerif'inde hep ehli sünnet itikadını anlatmış.
0: Çok etkilendim. Allah sizden razı olsun. Artık Mevlid'i dinlerken kalpten dinleyeceğim. Süleyman Çelebi'ye de dua et.

0: edeceğim.
1: Sizden de Allah razı olsun. Gönül aynasında Süleyman Çelebi gibi Mevlid-i Nebevi'yi seyretmek için aynanın temiz olması gerek. Temiz gönülle yazılı mevlid, temiz gönülle dinlenir ve anlaşılır. Evet, mevlid zamanı. Fakat arınmış bir gönül, nurlanmış bir akılla olmak şartıyla. Bir de mevlid her zaman anılmalı ve mevlid sadece ölülere değil, ölmemiş gönüllere de okunmalı. Ben de gideyim artık. Size hayırlı günler.
0: Size de. Çok sağ olun. Hadi selametle.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Eğer kalbimde aşktan yoksun bir zerrecik yer kalmışsa beni temizle ne olur, arındır beni. Arınmamın ilacı eğer cehennem olacaksa Rabbim, İbrahim'in tevekkülü içinde seve seve atarım kendimi ateşlerin içine. Değil mi ki orası da senindir? Değil mi ki

orası da seni hatırlatır bana. Senin elinle atıldıktan sonra atıldığım yerin ne önemi var? Dokunmanı isterdim titrek kalbime. Kavuşmak arzusuyla coşkun bir sel gibi akarken sana doğru tutmanı isterdim. Ruhuma kanat takıp almanı isterdim katına. Günahlarımı örtmeni isterdim. Tohumu toprakla örttüğün gibi görmek isterdim güzelliğini. Filizlenmiş tohumu gördüğüm gibi. Hayır, hayır, hiçbir şeyi Rab

Sadece sevmeni isterdim beni. İbrahim'e dostum, Muhammed'e sevgilim dediğin gibi. Ey sonsuz sevgili, ey sevilenlerin en güzeli, İhsanınla yardım et ki bana boyun eğmeyeyim isteklere. Sen veli kullarının kalplerinde nurlar doğuransın. Nurlarla seni bilmelerini, tevhid etmelerini temin edensin. Dostlarının kalbinden ahyarın yok olmasını sağlayansın. Senden başka bir şeyi sevmemelerini, hiçbir varlığa sığınmamalarını sağlayansın. Alemler korku verdi onlara. Onların dostu olduğun için sen hidayet verdin onlara, yol gösterdin. İlahi, seni yitiren neyi buldu ve seni bulan neyi yitirebilir? Ziyana uğramıştır senden başka bir bedele razı olan. Hüsrana uğramıştır senden başka bir dayanak arayan. İlahi, sen ihsanını kesmezken başkasından nasıl ihsanım olur? Sen değiştirmezken nimetlendirme adetini başkasından nasıl nimet istenir? Ey sevdiklerine dostluğunu tattıran, onları huzurunda durduran, ey velilerine heybet elbiselerini giydiren, onları izzetiyle aziz eyleyen, ihsanı verensin. İsteklilerin isteğinden önce de cömertlik gösterensin. Vehhab ancak sensin, sürekli veren, bağışlarda bulunan, karşılığını istemeyensin. İlahi, rahmetinle iste ki beni sana varayım, nimetinle çek beni ki senden kaçmayayım. İlahi, korkum azalmaz senden, kulluk ettiğim zaman bile ve isyanımda bile umudumu kesmem senden. İlahi, kötülükleri nedeniyle beni sana çevirdi varlıklar. Ama biliyorum ki beni sana yönelten Kerem'indir gerçekte. İlahi, dileğim senken yalnız nasıl ulaşmam dileğime? Nasıl zelil olabilirim ki tevekkül ettiğim yalnız sensin? İlahi, kendinden başka ilah olmayansın. Kendini her şeye tanıtansın. Bilmez değildir seni hiçbir varlık. Her şeyde seni gördüm apaçık. Kendini her şeyde tanıtan sensin. Ey rahmaniyetiyle arşı istiva eden, bütün alemler kaybolmuştur arşında ve arşın kaybolmuştur rahmaniyetinde. İzin ver, ben de yaşayayım o rahmetinde. Amin. Rabbim, beni barışının bir aleti yap. Nerede kin varsa oraya sevgiyi yerleştireyim. Nerede günah varsa oraya affı getireyim. Nerede nifak varsa orada birliği sağlayayım. Nerede yanlış varsa oraya doğruyu götüreyim. Nerede şüphe varsa oraya imanı yerleştireyim. Nerede umutsuzluk varsa orada umudu estireyim. Nerede karanlık varsa oraya ışığı getireyim. Nerede üzüntü varsa orada sevinci yaşatayım. Rabbim, teselli edilmekten çok teselli etmeye, anlaşılmaktan çok anlamaya, sevilmekten çok sevmeye çalışayım. Çünkü insan kendini verince kendini bulur. Affedince affolunur. Ölünce ölümsüz hayata dirilir. Ey bizi sevgisinden yaratmış olan Rabbim, gerçeği seven, gerçeği bilen, bilip yapmak isteyen bizlere aşkını ver. Bunu senden diliyor ve bekliyoruz. Biliyorsun ki Rabbim, gözümüz sende, gönlümüz sendedir. Sana gelmek, senin yolunda ilerlemek için bize güç ver.

biz. Bize ver ki olmayanlarla paylaşalım. Onların sevinciyle sevinelim. Ey Rabbim, içimde bir susuzluk var. Bu susuzluk bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir ateş oldu. Ve bu ateşin alevi sonsuz bir varlık umman için bir dua, bir istek, bir teslimiyet halinde yükseldi, yükselecek. Bu sonsuz varlık ummanında dünyalar, alemler, kainatlar, ruhuma gelen her duygu senin sevginin eseridir. Biliyorsun ve Rabbim, senden gelen her aşk dalgası ruhumu tarifi imkansız güzellik, saadet ve ihtişamlarla dolu sonsuz ufuklara yükseltmektedir. Ve işte o zaman ben tam bir teslimiyeti ifade eden yaklaşma uslu ile o anda yükseldiğimi anlıyor, İdrak ettiğim varlığımın küçüklüğünü ve hiçliğini bana duyuran tatlı kucağında kendimi kaybediyorum. Ey sonsuz kainatları yaratan Rabbim! Senin tecellilerin karşısında içimin yandığını duyarken varlığımın her hücresini, her zerresini sana doğru bir hasret, bir özleyiş, bir aşk, bir yalvarış kaplıyor. Rabbim, sana olan bu aşkımı kabul et. Sana ait olmakla huzur duyduğum Rabbim, özlediğim kadar duyamadığım ve duyamadığım varlığının ruhumdaki ateşiyle mutluyum. Ebedi olan bu aşk ateşini her an canlı tut ki Rabbim, mutluluğum son bulmasın. Sana olan ebedi aşkım, hasretim, yalvarışlarım ancak seninle sükunete kavuşur. Ey Rabbim! Küçük varlığımı bir kainata bedel kılan senin mutlak kudretin karşısında ben ne olduğumu bile unuttum. Bilmiyorum, bu huzur ve mutluluk karşısında sana nasıl hamd edeyim? Ve bana verdiğin bu lütuflarla yaşayan ben, sana olan şükrü hangi dille ifade edeyim? Borcumu ödeyebilmek için değil, çünkü ödeyemem. Fakat sevginle var ettiğin varlığımı senin iradene teslim etmenin verdiği mutluluğu sonsuza kadar devam ettir ki sana olan şükrüm son bulmasın Allah'ım. Bana verdiğin hayat boyunca ilahi emirlerinin tatbikatına memur bütün yarattığın varlıklara fedakar, feragatli, müşfik, merhametli, faziletli bir kulun olmam için bana yardım et. Düştüğüm zaman beni kaldır. Gözyaşımın kuruduğu yerde Muhammed'in gözyaşlarıyla imdadıma gel. Ateşe düştüğüm zaman İbrahim gibi koru beni. İsa gibi düşmanlarımdan kurtar beni, katına al. Beni küçük bir hizmetçin olmak bahtiyarlığından bir an olsun ayırma. Sana açtığımız elimizi geri çevirme. Biliyorum, günahkarım, asiyim, saygısızım. Belki affedilmeyecek biri varsa o da benim. İstemez misin seni anan bir dil olsun? İstemez misin seherlerde sana el açıp tevbe eden bir kalp olsun? İstemez misin Rabbim? Ama ben istiyorum. Seni anlatan bir dil olmak istiyorum. Seni seven bir kalp olmak istiyorum. Senin merhametli elin olmak istiyorum. Seni göstermek istiyorum. Senin olmak, senden olmak istiyorum. Amin. Bizi affet ki seni daha çok sevelim Rabbim. Haşa ya Rabbi, sevgim affına bağlı değil. Sen affetmesen de seviyorum seni. Sen bağışlamasan da bu kalp senindir. Ey Rabbim, sana el açıp dua ediyorsam, sanma ki senden bir şey istiyorum. Sanma ki gözyaşlarımı silmeni, acımı dindirmeni istiyorum. Hayır ya Rabbi,

yaralarımı sarman için sana yalvarmıyorum. Kendi isteklerim için değil, senin isteklerini bilmek için yalvarıyorum sana. Yapmam gerekeni bileyim diye sana el açıyorum. Rabbim, sana yalvarıyorum ki kalbimde sevgini görüp bana emredesin. Dilediğin şeyi benden isteyesin. Ah Rabbim, ben senden seni bile isteyemiyorum. Beni istemeni de isteyemiyorum. Sen beni çağırmasan da ben insanları sana çağırıyorum.''

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu.

0: 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hazreti Ali'nin duası. Allah'ım, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir. Çağrımı işit, ben sana doğru yönelmiş, sana boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmuşum. Nefsimde olanı biliyorsun, ihtiyacımdan haberdarsın, içimdekine vakıfsın. Döneceğim yer ve mekan, söylemek istediğim söz, dile getirmek istediğim ihtiyaç veya akıbetim için umduğum şeyler sana gizli değildir. Ey efendim, senin takdir ve hükmün ömrümün sonuna dek benden vuku bulacak her şeyde zahir ve batınımda caridir. Kemal ve eksikliğim, yarar ve zararım başkasının elinde değil, senin elindedir. Ey Rabbim, eğer beni rızkından mahrum bırakırsan artık kim bana rızık verebilir? Eğer bana yardım etmeyerek yalnız bırakırsan kim bana yardım edebilir? Ey Rabbim, gazabından ve azabının inmesinden sana sığınırım. Ey Rabbim, eğer ben rahmetine layık değilsem, sen geniş fazlın ve rahmetinle bana bağışta bulunmaya layıksın. Ey Rabbim, güya şimdi kıyamet kopup da huzurunda durmuşum. Sana olan güzel tevekkülüm başıma gölge düşürmüş. Kerem ve ihsanına layık olan şeyi yapmışsın ve affınla benim günahlarımı örtmüşsün. Ey Rabbim, eğer beni affetsen, zaten affetmeye senden daha layık kim vardır? Eğer ecelim yaklaşmış ve amelim beni sana yaklaştırmamışsa, günahlarımı itiraf etmeyi affına bir vesile kılıyorum. Ey Rabbim, nefsime bakmakla kendime zulmettim. Eğer beni affetmezsen yazıklar olsun bana. Ey Rabbim, hayatım boyunca lütuf ve ihsanın benden kesilmemiştir. Öyleyse ölümünde de lütuf ve ihsanını benden kesme. Ey Rabbim, nasıl ölümümden sonra senin bana olan hüsnü nazarından ümidimi keseyim? Oysa sen hayatımda iyilikten başka bir şey yapmadın bana. Ey Rabbim, sana yakışır şekilde işlerimi yoluna koy ve cehalet bataklığına batmış bir günahkara kendi lütuf ve fazlın ile rahmeyle. Ey Rabbim, dünyada birçok günahlarımı halktan sakladım. Ahirette onları saklamana daha muhtacım ben. Ey Rabbim, günahlarımı salih kullarına açmayarak lütfettin bana. Öyleyse kıyamet günü bütün yaratıkların karşısında rüsvâ etme beni. Ey Rabbim, bağışın arzumu çoğalttı, affın ise amelimden daha üstündür. Ey Rabbim, kullarının arasında hükmettiğin gün, kendi likanla huzuruna çıkmakla beni mesrur eyle. Ey Rabbim, senden özür dilemem, mazeretinin kabul olmasından müstani olmayan, çaresiz kimsenin özür dilemesidir. Öyleyse mazeretimi kabul buyur. Ey günahkarların kendisinden özür dilediği en keremli zat. Ey Rabbim, hacetimi reddetme, dileğimi boşa çıkarma, lütuf ve kereminden ümidimi kesme. Ey Rabbim, eğer aşağılığımı isteseydin beni hidayet etmezdin.

rüsvay olmamı irade etseydin beni kurtarmazdın. Ey Rabbim, uğruna ömrümü tükettiğim ihtiyacımı karşılamada beni reddedeceğini hiç sanmıyorum. Ey Rabbim, daima artan ve tükenmek bilmeyen, sevdiğin ve razı olduğun ebedi, daimi ve sonsuz hamdü sena sana mahsustur. Ey Rabbim, eğer beni suçumla yakalayıversen, ben de senin affına sarılırım. Eğer beni günahımla yakalayıversen, ben de senin mağfiretine sığınırım. Eğer beni cehennem ateşine sokacak olsan, ben de cehennem ehline seni sevdiğimi ilan ederim. Ey Rabbim, eğer amelim sana itaatin yanında küçükse, sana olan ümidin yanında arzu büyüktür. Ey Rabbim, nasıl dergahından mahrum ve ümitsiz geri döneyim? Oysaki keremine olan hüsnü zannım, beni bağışlanmış ve kurtulmuş olarak geri döndürmendir. Ey Rabbim, ömrümü senden gaflet etme pisliğinde tükettim. Gençliğimi senden uzak kalma sarhoşluğuyla geçirdim. Ve verdiğin nimetle mağrur olduğum ve gazabına doğru gittiğim günlerde gaflet uykusundan uyanamadım. Ey Rabbim, ben senin kulunum ve kulunun oğluyum. Huzurunda durmuş ve kereminle, lütfunla sana tevessül etmiş bulunuyorum. Ey Rabbim, kulun olarak huzurunda, hayamın azlığından yaptığım kötü amellerimden sıyrılarak sana yöneliyor ve senden af talep ediyorum. Çünkü af senin kerem ve lütfunun özelliğidir. Ey Rabbim, beni muhabbetin için uyarmadan önce sana isyan etmekten beni alıkoyacak bir gücüm yoktu. Muhabbet ışığın kalbimde yandıktan sonra ise nasıl olmamı istediysen öyle oldum. Beni kerem ve lütfuna dahil ettiğinden ve kalbimi senden gaflet etme kirlerinden temizlediğinden dolayı sana şükrediyorum. Ey Rabbim, ey aldanandan uzak olmayan yakın, ey mükafatını ümit eden esirgemeyen cömert, kendisini çağırdığında sana icabet eden ve yardımınla amele sevk ettiğinde sana itaat eden kimseye baktığın gibi bana bak. Ey Rabbim, iştiyakla sana yaklaşan bir kalp, doğruluğu sana yükselen bir dil ve değeri sana yaklaşmaya vesile olan bir bakış bana bağışla. Ey Rabbim, seninle tanınan, şöhretsiz, sana sığınan zelil ve kendisine teveccüh ettiğin kimse de başkalarına köle olmaz. Ey Rabbim, senin yoluna koyulan aydınlanır ve sana sığınan korunur. Ey Mevlam, ben sana sığındım. Rahmetine olan hüsnü zannımı boşa çıkarma. Lütfundan beni mahrum etme. Ey Rabbim, beni kendi dostlarının arasında rahmetinin artmasını ümit eden kimsenin ikamet ettiği yerde yerleştir. Ey Rabbim, seni sürekli anma istek ve aşkını bana ilham eyle, kalbime yerleştir. Ve bana isimlerine ve kutsinin mahalline ulaşma gayret ve neşesi ver. Ey Rabbim, kendi yüce zatın hürmetine, beni de sana itaat edenlerin mahalline ve razı olduklarının güzel menziline kavuştur. Çünkü ben nefsimi savunmaya kadir değilim. Ona bir yarar vermeye de gücüm yetmez. Ey Rabbim, ben senin günahkar ve zayıf bir kulunum ve sana yönelen kölenim. Öyleyse beni kendilerinden yüz çevirdiğin ve gafletleri kendilerini affından alıkoymuş kimselerden kılma. Ey Rabbim, her şeyden kopup sana yönelmeyi bana bağışla. Kalp gözlerimizi sana bakmak nuruyla aydınlat. Öyle aydınlat ki,

kalp gözlerimiz nur hicaplarını, perdelerini yırtsın ve azamet madenine ulaşsın. Ruhlarımız da Kudüs'ün izzetine bağlansın. Ey Rabbim, beni çağırdığında sana icabet eden, baktığında teveccüh ettiğinde celal ve azametin için kendinden geçen ve gizlide kendisiyle münacat ettiğin, açıkta senin için amel eden kimselerden kıl. Ey Rabbim, yes ve ümitsizliği hüsnü zannıma galip kılmadım ve ümidimi kereminin güzelliğinden kesmedim. Ey Rabbim, eğer hatalarım beni senin yanında düşürüp zelil etmişse, o halde beni sana olan hüsnü tevekkülümle affet. Sana bel bağladığım için beni bağışla. Ey Rabbim, eğer günahlarım beni lütfunun keremlerinden uzaklaştırmışsa, şüphesiz şefkatinin keremine olan yakinim beni sana yönelmek için uyarmıştır. Ey Rabbim, eğer gaflet sana kavuşmaya hazırlanmaktan beni gaflete düşürmüşse, değerli nimetlerini tanımak beni uyandırmıştır. Ey Rabbim, eğer büyük azabın beni ateşe çekiyorsa, büyük mükafatın da beni cennete doğru çekiyor. Ey Rabbim, öyleyse isteyeceğim her şeyi senden istiyorum ve sana yalvarıp niyaz ediyorum. Senden Muhammed ve Ali Muhammed'e rahmet etmeni ve beni daima seni anan, ahdini bozmayan, şükründen gafil olmayan ve emrini hafife almayan kimselerden kılmanı istiyorum. Ey Rabbim, beni seni tanımam, senden gayrisinden yüz çevirmem, yalnız senden korkmam ve emirlerini gözetmem için izzetin güzel nuruna kavuştur. Ey Celal ve İkram sahibi Allah ve Allah Resulü Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine salat ve çokça selam eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hayatında onu gören, onunla beraber yaşayan sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onlar Peygamber aleyhisselamla beraber yaşadılar, pek çok hakikate ilk elden şahit oldular. Ayet-i celileler onların arasındayken indi. İslam dininin hükümleri onların yaşadığı olaylar üzerine nazil oldu ve kainata bir hüküm olarak konuldu. Şüphesiz onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de çok şey gördüler. Peygamber aleyhisselamın hüznüne, sevincine şahit oldular. Onun her anında sahabe-i kiram efendilerimiz onun yanındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onu anlattılar. Onunla aralarında geçen hatıraları naklettiler. Peygamber Efendimizin hanımları Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum efendilerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun ahlakını yaymak için adeta bir seferberlik başlatıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında görülen hadiselerden biri de şüphesiz onun hicretiydi. Ve o hicret esnasında birçok fedakarlık yapılmıştı. Peygamber aleyhisselam bu fedakarlıkta bulunduğu gibi sahabe-i kiram efendilerimiz, özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hicret yolculuğunda ona arkadaşlık etmesi hicretin çok müstesna bir yerindedir. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu yolculuğu çok kıymetli ve çok değerliydi. Aynı zamanda çok stratejik bir yolculuktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye salimen ulaşması, başına bir hadise gelmeden Medine'ye ulaşabilmesi, Hazreti Ebubekir Efendimizin almış olduğu tedbirler bu salimen ulaşmada önemli bir yeri olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendini temsil etmiyordu. O ümmetin peygamberiydi. Bütün insanlığın peygamberi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın kendisine vermiş olduğu vazifede başarması gerekiyordu. O tebliğini ilan etmesi, insanlara aktarması, o tebliğin sekteye uğramaması gerekiyordu. Onun için de Efendimiz aleyhisselamın Mekke'de artık önü tıkanmıştı. Tebliğ artık mümkün değildi. İnsanlara İslamiyet'i aktaracağı bütün yolları kapanmıştı müşrikler tarafından. Peygamber aleyhisselam Taif'e gitti. Belki oranın insanları anlar diye, ama onlar da Efendimiz aleyhisselamı kabul etmediler, taşladılar. Peygamber aleyhisselam hac mevsimi Mina'ya uzaklardan gelen kabilelere anlatmaya çalıştı. Nispeten anlayanlar oldu ama çoğunluğu yine reddetti. Peygamber aleyhisselam salimen Medine-i Münevvere'ye hicret etmesi gerekiyordu. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kutlu yolculukta arkadaşlık etti. Yani sadece arkadaşlık etmedi. Onun yanında sadece bulunmakla geçirmedi. Sadece Efendimizin kişisel yakın hizmetini yapmakla yetinmedi. Aynı zamanda bir strateji, bir plan geliştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başarılı bir şekilde öldürülmeden, yakalanmadan, hapsedilmeden, yolculuktan alıkonulmadan Medine-i Münevvere

ulaşabilmesi için akıl dolu planları vardı. Malını bu yolda kullandı, ailesini kullandı, planlarını kullandı, kölesini kullandı, koyunlarını, develerini, her şeylerini kullandı. Yani mümin aynı zamanda akıllı olacak, fikri gelişmiş olacak, kendi içinde bulunduğu zamanın imkanlarını hizmete kullanabilecek, dine kullanabilecek, ileri görüşlü olacak. Yani bir ruhbanlık içinde olmayacak. Ben sadece Rabbimi zikreder, ona tevekkül ederim, dünyaya karışmam demeyecek. Fatih Sultan Muhammed Han hem bir Allah dostu, hem bir veli, hem çok büyük bir kumandan, aynı zamanda bir deha, bir plan adamı, bir strateji adamı. Matematik var, fen var, fizik var, kimya var. Topların nasıl döküleceği, gemilerin karalardan nasıl yürütüleceğine varana kadar her alanda mührünü vurmuş bir sultandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği üzere hareket etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece sahabelerine ibadet edin, zikredin, başka bir şey yapmayın dememiştir. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetleri de bize her konuda yol gösterir, yön verir. Orada miras hukuku da vardır, alışveriş hukuku da vardır, borç alma verme ilişkileri de vardır. Orada aile eğitimi, çocuk terbiyesine varana kadar hemen her konu orada bize ayetler rehberlik etmektedir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında, kurbunda, malıyla, fikriyle, planlarıyla, her şeyiyle Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında yer aldı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece karanlığında Sevir mağarasına doğru yolculuk yaptılar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu mağarayı ziyaretleri, bu yolculukları Kur'an-ı Kerim'de bize ayet-i celileyle de bildiriliyor, bize haber veriliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh da o hicretin bir parçası, strateji noktalarından bir tanesi de o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini kaybetmek için, şaşırtmak için, onu arayan düşmanları durdurmak için, Peygamber Efendimizin peşinden gitmelerine mani olmak, o süreyi uzatmak için, o da planın bir parçası. Peygamber aleyhisselamın izini kaybettirmek için Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimizin yatağına yatıyor. Peygamber aleyhisselam çıkıp gittiğinde onu uzaktan görenler Peygamber aleyhisselamın yatağının dolu olduğunu gördüklerinde o yatağın sahibi orada yatıyor zannettiler. Peygamber aleyhisselamın orada yattığını zannediyorlardı. Çünkü yanına yaklaşıp da yorganı kaldırıp da yüzüne bakamıyorlardı. İşte Hazreti Ali Efendimiz böyle bir vazife üstlendi. O kazanılan süre zarfında Peygamber aleyhisselam yolculuğun önemli bir kısmını kat etti. Sevre ulaşabildi. Müşrikler Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i yakalamak için sabaha kadar onun evinin etrafında pusuda beklediler. Onu nasıl yakalayacaklarını, Peygamber aleyhisselamı nasıl öldüreceklerini, onun canına nasıl kastedeceklerinin planlarını yaptılar. Ve bu halle sabah oldu. Sabah oldu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hala evden çıkmayınca girdiklerinde Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin o haneden çıktığını gördüler. Hazreti Ali'ye büyük bir hırçınlıkla, kızgınlıkla, azgınlıkla gözleri dönmüşçesine Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i sordular. Haşa, Muhammed nerede aleyhisselam dediler. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz ben bilmiyorum dedi. Böylece anladılar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den çoktan ayrıldı, çoktan çıktı. Her yöne koşturdular çaresizce. Aradıklarını bulamamanın vermiş olduğu hırçınlıkla etrafa koştular. Peygamber aleyhissalatü vesselamı deliler gibi aramaya başladılar. Konakların halkına onu yakalamalarını ve eğer yakalarlarsa çok büyük mükafatlar vereceklerini vaat ettiler. Aman dediler, herkes seferber olsun. Bütün müşrikler, bütün Mekkeliler, kim olursa olsun, kadın, çocuk, genç fark etmeksizin. Aman yeter ki o yakalansın.
Kim onu yakalarsa çok büyük servetler vereceğiz.

100 deve vereceğiz. Onun mükafatları kimsenin o güne kadar ulaşamayacağı bir servet olacak. Ve bu mükafatla herkesi bu konuda teşvik ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin de içinde bulunduğu mağaraya ulaştı. Yani Sevir Dağı'na geldiler, Sevir Mağarası'nın önüne bulundular. O mağaranın tam zirve noktasında bulunuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onların ardından kendilerini aramakta olan insanların seslerini işitti. Evet, onlar dağın zirvesindeydi. Ama dağın alt tarafından Peygamber aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı yakalamaya gelen insanlar çıkıyordu dağa. Bunu bir düşündüğümüzde bir insan olarak, hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin yerine kendimizi koyalım. Düşünün, bir dağın zirvesindesiniz ve o dağın eteklerinden yukarıya doğru gözleri dönmüşçesine sizi bulup öldürmek isteyen insanlar çıkıyor. Tabi haliyle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz endişelendi ve üzüntüyle korku bana hücum etti dedi. İşte o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'e La tahzen innallâhe ma'ana, üzülme ya Ebubekir, Allahu Teala bizimle beraberdir. Peygamber aleyhisselam onu, o ikisinin arasında geçen bu konuşmayı, bu özel hatırayı, bu özel cümleyi, bu özel şifreyi daha sonra Cenab-ı Allah indirdiği ayetlerle bize haber verdi. Meğer Peygamber aleyhisselam mağarada ona bu cümleyi söylemiş. Cenab-ı Allah o vakti hatırlayın. Hani o Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebubekir'e bunları söylüyordu diye Cenab-ı Allah daha sonradan bunu haber verdiğinde biz anladık ve öğrendik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şifreyi vermiş ona. Aslında Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebubekir Efendimiz'e o mağaranın girişine vermiş olduğu bu özel şifre, bu güzel cümle aslında bizim de hayatımızın birer şifresi, birer özel cümlesi. Her sıkıntıyı gideren, her derdi yok edebilen bir iksir aslında, bir şifa deposu. Nedir? Üzülme, Allah bizimle beraberdir. İşte bunu diyebilmek, bunu anlayabilmek, bunu kavrayabilmek. Hani kimi zaman biz de çok üzülürüz, mahzun oluruz. Öyle ki adeta bir dağın tepesinde sıkıştırılmış, altından düşmanların üzerine doğru hücum etmekte olduğu bir kişi gibi hissederiz kendimizi. Dağın zirvesindesiniz, nereye gideceksiniz ki? O dağın eteklerinden gelen insanların varacağı nokta dağın zirvesidir. Sizi orada mutlaka yakalayacaktır. Bir merdiven yoktur ki gökyüzüne doğru sizi alıp yukarıya çıkarsın. Aşağıda inemezsiniz ki aşağıdan yukarı geliyor düşmanlarınız. İşte bazen böyle her şey bitti mi acaba dediğimiz anlar olur ya, Peygamber aleyhisselam işte o anın şifresini veriyor. La tahzen, üzülme, mahzun olma. Allah bizimle beraberdir. Ve bu aynı zamanda bir ayet-i celile olarak bize haber veriliyor. Hani kimi zaman şunun duası yok mu? İşte bunun duası yok mu? Şu hadiseden kurtulmak için hangi bir dua, hangi bir çözüm yolu bize sunabilirsiniz deniliyor ya, işte onun duası burada. Cenab-ı Allah'la beraber olmak, Allahü Teala'ya tevekkül etmek, o tehlikenin tam böyle burnumuzun ucunda olduğu anda, her şey bitti mi dediğimiz anda, her şeyin bitmediğini gösteren o kelime, o yüce hakikat, Allah bizimle beraberdir. Ve Allah Celle Celaluhu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin kalbine bir sekinet verdi, bir huzur verdi. Onun kalbi rahatladı, onun gönlü genişledi. Ve Cenab-ı Allah ayet-i cellede buna işaret buyuruyor. Allah onun üzerine sekinesini indirdi. Yani huzur ve sükunet buldu, rahatladı. Onu onların görmediği ordularla, askerlerle Cenab-ı Allah takviye etti, kuvvetlendirdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünmeyen ordularla destekledi. Bu aslında sadece o ikisine mahsus değil.

Cenab-ı Allah bizlere de, çaresiz kalan kullara da, sıkışmış imdat bekleyen insanlara da Cenab-ı Allah görmediği orduları gönderir. Bazen olur, hiç çözülmeyecek dediğiniz bir iş anında çözülüvermiştir. Siz de anlayamazsınız nasıl olduğunu, nasıl çözüldüğünü. İşte Cenab-ı Allah'ın orduları vardır. Kafir olan kimselerin kelimesini Cenab-ı Allah alçak kıldı. Allah'ın kelimesi en yücedir. Allah galiptir, hikmet sahibidir. Tövbe suresi 40. ayetin mealinde bildirildiği üzere Cenab-ı Allah böyle çok büyük hakikatleri bize ihsan ve ikram etmiş oldu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz Mekke-i Mükerreme'nin en zenginlerindendi, tüccardı ve çok iyi hesap yapardı. Hazreti Ebubekir Efendimizin zihni, zekası çok ileriydi. O bu hadise için, hicret içinde bir plan yapmıştı. Mekke'de sütünü fakirlere tahsis ettiği bir devesi vardı. Bu deve akşamları kendiliğinden ağıla giriyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz emin ve iyi bir Müslüman olan azatlı kölesi Amir bin Füheyre'yi Beni Abd bin Adi kabilesinden İbnül Eykat adındaki adamı kiraladı ki buna Kureykıt da deniliyor. Bu adam Kureyş kabilesinin anlaştığı kişilerden olup Beni Sehim bin As bin Vail mahallesinde oturuyordu ve henüz müşrikti. Fakat yolları çok iyi biliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağarada kaldıkları o gecelerde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah her akşam Mekke'de olup bilen hadiseleri gelip onlara haber veriyordu. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh devesini bu iş için hazırlamış. Azatlı kölesi Amir bin Füheyre'yi hazırlamış ve Urayıkıt'ı hazırlamış, oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ı hazırlamış. Yani deve hizmet ediyor, hizmetçisi hizmet ediyor, rehber hizmet ediyor, oğlu hizmet ediyor. O gündüz olup biten hadiseleri Peygamber aleyhisselamı Hazreti Ebubekir Efendimiz'e aktarmak, onları ulaştırmak bu çok önemliydi. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile birlikte o mağaradan indiğinde, yolculuğa çıktığında, yani ne zaman inecek? Mağarada biz 3 gün geçirdiler diyoruz ama Peygamber aleyhisselam oraya çıktığında acaba orada ne kadar kalacak? Çıkar çıkmaz düşman gittikten sonra, müşrikler onları bulamadıktan sonra hemen inecekler mi? Bir gün mü kalacaklar, 2 gün mü, 3 gün mü, 10 gün mü, 1 ay mı? Bunun stratejisi çok önemliydi. Bunun süresi çok mühimdi. Peygamber Efendimizin ineceği vakit öyle bir zaman olmalıydı ki artık Peygamber Efendimizi arayan gözlerin bu işten ümidini kestiği, onları arama ve bulma hevesinin, heyecanının bittiği bir zamanda olmalıydı. Çok da uzatmamalıydı. İşte bu haberleri Mekke'de ne oluyor, Efendimiz Aleyhisselam'ı bulmak isteyenlerin neler konuşuyorlar, bu hava nasıl, heyecan nasıl? Bunların haberini de Peygamber Efendimizin o mağarada eşlik eden arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah bu vazifeyi yürütüyordu. Hazreti Amir bin Füheyre de her gece onlara o hayvanları, koyunları getiriyor. Onlar da ihtiyaçları olan bir kısmının etini alarak, bir kısmının sütünü alarak orada yaşamlarına devam ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mağarada 3 gün kaldı. Tamam 3 gün kaldı ama nasıl kaldı? Onların yiyeceği nasıl oldu, içeceği nasıl oldu? Yoksa açlıktan orada telef olurlar. Ama onlara yiyecek ulaştırmak da zor. Çünkü herkes onları arıyor. Eğer birileri o dağa tırmanırsa fark edilir. O da ne yapıyordu? Geceleri, karanlıkta, herkesin uyuduğu bir sırada koyunlarını alıp mağaraya çıkıyor. Bir kısmının etini keserek orada et ihtiyaçlarını, yiyecek ihtiyaçlarını, bir kısmının sütünü sağarak süt ihtiyaçlarını o şekilde gideriyorlardı. Yani Hazreti Amir bin Füheyre radıyallahu anh öyle bir vazife yapmış ki

o vazifesini ihmal etse hicret olmaz. Hazreti Abdullah, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu öyle bir vazife yapmış ki istihbarat. Vazife haberleri taşımak. Onlar ne zaman ineceklerini, Mekke'den Medine'ye doğru yola varacaklarını ona göre karar vermişler. O vazifeyi yapmasa zamansız bir vakitte inseler belki yakalanacaklar ve Medine'ye hicret gerçekleşmeyecekti. Ve böylece her bir yönden Hazreti Esma radıyallahu anha annemiz, Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bu olayı susarak, haber vermeyerek Ebu Cehil Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Hazreti Ebubekir'i ve Resulullah Aleyhisselam'ın evde olmadığını öğrendiğinde onun kızlarına sordu. Hazreti Esma'ya, Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Esma annemiz büyüktü. Nereye gittiklerini bilmiyorum dedi. Ve Ebu Cehil öyle bir şiddetli tokat indirdi ki saadetli kulağından küpesi fırladı. Yere düştü. Eğer belki o eziyetin ve o hırçınlığın karşısında eğer söyleseydi, şuraya gittiler deseydi belki her şey bitecekti. Ama sır saklamaları, her şeye rağmen onların yerini söylememeleri. Çünkü Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'i bulamadığında ilk durağı neresiydi? Hazreti Ebubekir'in eviydi. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan sonra gözler ikinci olarak Hazreti Ebubekir'in ve evinin üzerindeydi. İşte o üzerlerine çevrilmiş olan hain gözleri boşa çıkarmak da bir plan neticesinde oldu. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz böyle bir vazifeyi üstlendiler. Amir bin Füheyre sabah olduğunda davarları alırdı, diğer çobanların yanına gider, onların arasına karışır, kimse bir şey anlamazdı. Nihayet ortalık sakinleşti, kimsenin artık onlardan söz etmediği bir zaman oldu. Yani 3 gün geçti, o olayın da harareti söndü. Tabii insanlar yani bir gün aradılar, 2 gün aradılar, 3 gün aradılar. Nereye ayıracaklar? Yani bütün dağları, taşları her yere arayamazlar ya. İşte artık ne yaptılar? Onlar da bu işten ümidini kestiler. Mağarada böylece 2 gün daha geçirilmişti. Bundan sonra Amir bin Füheyre'yi kendilerine yardım ve hizmet etmek üzere yanlarına aldılar ve Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye doğru o kutlu hicret başladı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Amir'i kah terkisini alıyor, kah önünde nöbet dolaştırıyordu. Beraberinde Amir bin Füheyre ile onlara kılavuzluk eden Urayk'ıt da vardı ve daha başka kimse de yoktu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bize şöyle naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize bazen ya sabahleyin veyahut da akşam vakti mutlaka gelirdi. Her gün Peygamber Efendimiz bir sefer bize uğrardı. Ancak Allahü Teala'nın kendisine Mekke'den hicret etmek için izin verdiği günde hiç bize gelmek itiyadında olmadığı bir saatte öğlen vaktinde sıcakta geldi. Peygamber Aleyhisselam'ın hiç adeti olmadığı bir vakitte bizim evimize gelince şaşırdık. Babam onu görünce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç bu saatte bize gelmezdi. Muhakkak bu gelişinin çok önemli bir sebebi vardır dedi. Hani dedik ya Hazreti Ebubekir Efendimiz'de de öyle bir zeka, öyle bir üstün yetenek var ki hadiseleri okuyor, mevzuyu anlıyor, şifrelerini çözüyor. Peygamber Aleyhisselam geldiyse burada bir iş var diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıya geldi. Onu içeriye aldı. Peygamber Aleyhisselam oturduğu yerden inip Peygamber Aleyhisselam'a yerini verdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ve Hazreti Ayşe annemiz diyor ki babamın yanında ben ve ablam Esma'dan başka kimse yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babama onları dışarı çıkar. Seninle gizli bir konu konuşacağım dedi. Babam ya Resulallah ikisi de benim kızlarımdır. Onlar yabancı değildir. Anam babam sana feda olsun. Acaba işiniz nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam hicreti ona söyleyecek. Ama Hazreti Esma ile Hazreti Ayşe annemizi çıkar diyor. Ama Hazreti Ebubekir Efendimiz onların

bu konunun ciddiyetini kaldırabilecek bir olgunlukta olduklarını, onların kendisinin kızları olduğunu ve bu konuyu saklayabilecek bir yetenekte olduklarını ifade ediyor ve Peygamber aleyhisselam da o konuyu onlara söylüyor. Yani Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe annemiz bu hakikati duyuyor. Dolayısıyla hem Peygamber Efendimiz hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh

"Ya Resulallah, ben sana arkadaş olmak istiyorum," dedi. Efendimiz aleyhisselam, "Ben de seni beraberimde götürmek için geldim," buyurdu. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, "Bugüne kadar herhangi bir kimsenin sevincinden ağladığını görmemiştim. Babam sevincinden ağladı ve sonra, "Ya Resulallah, şu iki deveyi bunun için hazırlamıştım. Böyle bir günün olacağını tahmin etmiştim. Ve bu iki deve bu yolda bize hizmet edecek." Düşünün, bu hicretin her anı öyle stratejik bir konumda ve durumda ki, yani o develer olmasa o hicret nasıl olacak? Hazreti Esma, Hazreti Ayşe annelerimiz o olayı ifşa etse hicret bitecek. Hazreti Abdullah Mekke'deki haberleri Sevir Dağı'na çıkıp babasına, Peygamber aleyhisselam'a haber vermese o dağdan inemeyecekler. Amir bin Füheyre radıyallahu anh koyunları getirmese, onlara et, süt getirmese aç kalacaklar. Urayıkıt onlara yol göstermese yollarını bulamayacaklar, hicret gerçekleşmeyecek. Her bir detayında bir güzellik var. Ama o her detayın tepesinde, zirvesinde de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz var. Onun ailesi, onun kızları, onun oğlu, onun hizmetçisi, onun develeri ve onun arkadaşlığı Peygamber aleyhisselamla beraber oluyor. Ve sonra kendilerine yolu göstermek için işte bu Abdullah bin Ureykıt'ı da kiraladılar. Ve bu adamın annesi Beni Sehim bin Amr kabilesindendi ve henüz müşrikti. Hareket edecekleri güne kadar bakmak için de develeri ona teslim ettiler. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, hicret böyle adım adım gerçekleşiyor. Bunların her biri sahabe-i kiram efendilerimizin büyük gayretleri ve büyük emeklerinin olduğu derin olaylar. Cenab-ı Allah onların bereketinden bizi istifade edenlerden eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 21. cüz. Rum suresi 1. ayetten 60. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası.

0: Altın Ordu Ordu 0452 225 53 72.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler, her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları, araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığı'nın 5'i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı. Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yaklaşık 20 bine yakın konutta 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli seçeneklerimiz var dedi. TOKİ'nin bugün itibariyle kurasız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran Bakan Kurum, ilk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşlarımız için hazır, gidecek, oturacaklar. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda %25 indirimden faydalanabilecek. Konut satışları 15 Haziran-17 Temmuz tarihler arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Çiğli'de bulunan 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada Türkiye'nin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk şunları kaydetti. Son 2 haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Hudutlarımızda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4219 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3000

860, engellenen kişi sayısı da 34.389 olmuştur. Ayrıca son 2 hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunun bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırdığını söyledi. İsrail'in bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorladığını, diğer yandansa İsrail'li aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yumduğunu belirten Aktürk, uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrara hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz dedi. Aktürk, İran'la ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölge için önemine dikkati çekerek tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ettiklerini ifade etti. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve etkin savunma gücünün yerli ve milli savunma sanayinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının da kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Bakanlık tarafından Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerinin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği arttıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını arttırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur, dedi. Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan kaynaklanan mal varlığını akladığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle kullanımına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada Diyarbakır'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama, 2313 sayılı kanuna muhalefet, öncül suçlarından haksız kazanç elde ederek kendi adına ve birlikte yaşadığı aile fertleri veya bağlantılı oldukları üçüncü şahıslar adına taşınır veya taşınmaz mal varlığı edindiği değerlendirilen şüpheliler hakkında yapılan araştırma neticesinde Türk Ceza Kanunu 282 suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında 5 soruşturma dosyası açılarak 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Operasyonda 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak fazla miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca bu şahıslara ait İzmir'in Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 ticari taksi ve hatları, Diyarbakır'da bulunan toplam 970 dönümlük 109 arsa ve tarla, Çeşme ilçesinde bulunan 9 dönümlük arsa, 7 araç, 33 daire, 4 dükkan, 128 banka hesabı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyar lira değerinde olan mal varlığına yönelik el koyma işlemi yapılmıştır. Polis ekiplerinin Huzur İstanbul uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 318.373 kişinin genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı. Kontrollerde aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kuru sıkı tabanca, 153 fişek, 693 gram uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12.925 lira ele geçirildi. Ekiplerce 549 umumi açık iş yeri denetlendi, 5 kişiye idari işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 49.702 araç ve 1972 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2782 araç ve motosikletle 30 sürücüye işlem yapılırken 36 araç trafikten men edildi. Bu kapsamda 4 milyon 1378 lirada trafik cezası

0: kesildi. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalandı. Aselsan tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada yeni iş anlaşmaları duyuruldu. Açıklamada Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir bilgisi verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 11 Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesiyle 32 yaralının götürüldüğü kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 947 kişinin öldürüldüğü, 2935 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72.956'ya, yaralı sayısının da 173.043'e yükseldiği bildirildi. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kutlukent mahallesindeki bir demirçelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan işçilerin cesedi Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir başsavcı vekiliyle iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesinde ise 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesine yer alan açıklamaya göre Çiğli ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknedeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince teknedeki 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sri Lanka'nın batısına bulunan bir huzur evinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin batısındaki Anguruvatato bölgesinde bir huzur evinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer 8 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve huzurevi yöneticisinin görevi ihmalden gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Erkan Radyo. Hayatın kalbine. Riyazü Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü Salihin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün aslında dersimizde birkaç konudan bahsedeceğiz. Bu konular da insana gereken özellikler, ahlaklar. Yani bugün sadece bir konumuz değil, bir konudan fazlası var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği, bu konular hususunda gösterdiği yolları size açıklayacağız. İlk konumuz babul muhafazati ala ma i'tadahu minel hayri. Bir Müslüman bir hayrı adet haline getirdikten sonra onu korumalı. Nitekim Allahu Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Estaûzu billâh, inna Allâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfusihim. Allahu Teala bir kavme verdiği şeyleri değiştirmez ta ki o kavim kendisindeki özellikleri değiştirmediği sürece. Eğer o kavim değiştirirse Allahu Teala da verdiği şeyleri değiştirir. Bunun üzerine de ilk hadisimiz bu konuda Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: Ya Abdullah, la tekun mitle fulanin. Ey Abdullah, falan kişi gibi olma. Kâne yakûmel leyle, geceleri kalkardı. Feterke kıyâmel leyli, gece kalkmayı terk etti. Gece kalkmaktan kasıt nedir? Yusalli salate etteheccüd. Yani teheccüd namazı kılardı. Teheccüd namazını kılmayı terk etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir kişiyi ne yaptı? Örnek gösterdi ve onun gibi olunmamasını Hazreti Abdullah'a ne yaptı? Tembih etti. Yani sen bir işe alıştığın zaman, bir işi adet haline getirdiğin zaman, bir ibadeti adet haline getirdiğin zaman o ibadeti ne yapma? Terk etme. Bu falan kişi gibi olma. Ve İslam'ın güzel usluplarından biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize onu açıklıyor. Bakın, bir eksiklik yapan kişinin ismini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıyor? Vermiyor. Falan kişi diyor. Yani Ahmet, Mehmet ismini de verebilirdi. Ama güzel olan ne yapmak? O ismi gizleyerekten, yaptığı sadece o hatayı söyleyerekten başkalarının örnek çıkartmasını sağlamak. Bu hadisin bize ifade etmiş olduğu şeylerden biri fadlul mudavemeti alel amel ve inkalle. Az da olsa yapılan ibadete nedir? Devamlılık esastır. Yani çok olması değil, az ama devamlı olması nedir? Her zaman daha faziletlidir ve etkilidir. İkinci bir faide terku ma i'tadehu'l insan min ibadetin ev amelin salihin. Adet haline getirmiş olduğu, alışkanlık haline getirmiş olduğu salih bir ameli veya bir ibadeti insanın terk etmesi delilun ala ademil iktiraf bitta'ati ve inşigalil kalbi anillahi teala. Neye delildir? Kişinin kalbinin Allahu Teala'nın dışında başka bir şeyle meşgul olduğunun delilidir. Demek ki sen Allahu Teala'dan artık başka yerlere yöneliyorsun. Dikkat et demektir. Yani eğer yaptığın bir hayır amelini, salih bir ameli terk ediyorsan demek ki kalbin dünyaya meylediyor. O zaman kendine çeki düzen ver ve geri dön. Eski yaptığın salih amelleri yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte burada bize neyi göstermekte? Kişi bir salih amele veya bir ibadete alışkanlık gösterdikten sonra o şeyi terk etmemesi o kişi için daha faziletlidir. Resulullah'ın verdiği öğütten de bu anlaşılıyor. Bir diğer konu babu istihbabi el kelami't tayyib ve talakati'l vecihi inde'l liqa. Kişiye yani

muhatabına güzel bir şekilde, muhatabınla güzel bir şekilde konuşmak ve bir kişiyle karşılaştığın zaman güler yüzlü olmak. Yani İslam'ın önerdiği şeylerden bir konuda, bir ahlakta nedir? Güzel bir şekilde karşındakiyle konuşup ve ona güler yüzlü olmaktır. Nitekim Allahu Teala ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaûzu billah vahfidh cenâhekel mu'minîn. Peygamber Efendimize diyor ki Allahu Teala, müminlere karşı merhametli ol. Diğer bir ayeti kerime Estaûzu billah velev kunte fazzan galîzal kalbi lenfaddû min havlike. Eğer sen onlara karşı sert olsaydın onlar senin etrafından dağılırlardı. İşte bu ayetlerde bize ne yapıyor? Arkadaşlarımızla, insanlarla hitap halinde olduğumuz zaman onlara karşı merhametli, müminlerin kendi arasında birbirine karşı merhametli ve sert olmaması gerektiğini göstermektedir. Bu konu hakkındaki ilk hadisimiz Adi bin Hatem radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittekun nara velev bi şıkkı temratin. Cehennemden kendinizi koruyun. Ateşten kendinizi koruyun. Velev bi şıkkı temratin. Yarım hurmayla dahi olsa. Femen lem yecid fe bi kelimetin tayyibetin. Eğer o da yoksa nasıl? Güzel bir sözle. Yani sadaka vereceksiniz. Elinizde yarım hurmadan kasıt az bir şey olsa bile. Yani yarım hurma burada aslında bir örneklendirmedir. Az bir şey bile olsa elinizde sadaka vereceğiniz, bunu vermekten ne yapmayın? Çekinmeyin. Azlığına bakmayın. Allahu Teala'nın rızasının neyde gizli olduğu belli değildir. Belki o az bir yarım hurmayı verirsin. Belki 10 TL'yi, 20 TL'yi verirsin. Ama Allahu Teala o yaptığın amelden razı olur ve seni cennetine koyar. Yani azda mıdır, çokta mıdır? Biz Allahu Teala'nın rızasının nerede gizli olduğunu bilemeyiz. Hadiste eğer elinde varsa ne yap? Az bir şey sadaka ver. Eğer o da yoksa senden bir şey isteyen kişiye güzel bir kelime söyle. Güzel bir kelime söylemek de sadakadır. Onu rencide ederekten veya kötü söz söyleyerekten geri boş çevirme. Bu manada yani. Zaten bir diğer hadis daha var. Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilir. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle vel kelimetu tayyibetu sadaka. Zaten kelime-i tayyibenin kendisi yani güzel bir söz nedir? Sadakadır. Yani eğer mali bir şey yoksa en azından güzel bir söz söyleyin. Güzel bir söz söylemek de sadakadır. Bir diğer hadis Ebu Zer radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki la tahkiranna minel ma'rufi şey'en. İyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Sen iyiliğini yap. Küçük olabilir, büyük olabilir. Sen onu küçük görme diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ya bu çok küçük bir şeydir. Ben bunu yapmayayım deme. Küçük de olsa o iyiliği yap. وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَلَوْ ki bu iyilik kardeşini güler yüzle karşılamak olsa dahi. Bu bile sana sadakadır yani. Hadisin faidesinde şöyle diyor. طَلَبُ التَّوَادِ yani bu hadis bize neyi göstermekte, ne faidesi vermekte? طَلَبُ التَّوَادِ وَالتَّحَابِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ müminler arasında ne olması? Muhabbetin olmasını talep etmekte. Ve talakatul vecihi ve ibtisamatihi hiye et ta'bir zahir amma fil kalb min muhabbetin ve vuddin. Yani aslında güler yüzlü olmak gizli olan sevginin zahire ne yapmasıdır? Çıkmasıdır. Eğer sen karşıda gelen kişiyi seviyorsan ne yaparsın? Ona gülümsersin. Yani güzel karşılarsın onu. Bu da aslında kalbindeki muhabbetin zahire çıkmasıdır. Onun için müminler birbirini karşılarken ne olmalı? Güler yüzlü olmalı. Çünkü tam aksinde insanın kalbine ne yapıyor? Demek ki bu adam beni sevmiyor diye bir şey gelir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadisleriyle bize ne yapmakta? Yol göstermekte. Yani güzel sözler söylemelisiniz birbirinize ve birbirinize karşı ne olmalısınız? Güler yüzlü olmalısınız. Ki bunlar ne yapar? Kişilerin arasındaki muhabbeti arttırır.

Bir diğer konu ise babu istihbabi beyanil kelami ve izahihi lil muhatab. Yani muhatabına kelamı, yani anlatacağın şeyi açıklamak ve izah etmek hakkındaki hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bile bize ne yapıyor? Öğretiyor. Bir insana bir şey anlatırken nasıl anlatmamız gerektiğini. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bir rol modeldir. Yani örnek alınacak bir kişiliktir. İşte muallimlik konusunda bile örnek alınacak bir kişidir. Çünkü bize muallimliğinin nasıl yapılması gerektiğini, bir konunun nasıl aktarılmasını gerektiğini de öğretmiştir. İşte Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ tekelleme bi kelimetin e'âdehâ thelâthen. Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarlığını yapmış küçüklüğünden. İşte diyor ki Hazreti Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimeyi anlatırken 3 defa onu tekrarlardı. Hatta tufheme anhu, ta ki anlaşılana dek. Yani Resulullah karşısındakine bir şey anlattığı zaman, tabii ki anlamadığını fark ettiği zaman ne yapardı? 3 defa onu tekrarlardı. Bu hadisin faydasında diyor ki, tekrarul kelam inde haşyeti ademel fehmi emrun mendubun. Anlaşılmadığını anladığın zaman kelamın tekrar edilmesi nedir? Menduptur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapardı. Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Galet kâne kelamu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kelamen faslan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelamı, konuşması apaçıktı. Yefhemuhu kullu men yesme'uhu. İşiten herkes onun kelamını anlardı. Tane taneydi. Yani duyan herkes anlardı. Bu hadisin bize verdiği fayda, yani fasahatun nebi ve muhatabatuhu linnâsi bime yefhamun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların anlayacağı şekilde ne yapması? Hitap etmesi. Çocuğa çocuk gibi, büyüğe büyük gibi. Yani her kişiye anlayacağı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Konuyu anlatırdı. Başka bir konu, babul va'zi vel iktisad fihi. Yani babul va'z, bir kişiye nasihat vermek ve o nasihatte ne olmak? Orta yollu olmak. Ne aşırıya kaçmak ne de azaltmak. Yani ifrat tefritten kaçıp orta yollu olmak. Çünkü bir kişiye bir şeyi çok anlatırsan ne yaparsın? Onu bıktırırsın. Az anlatırsan belki anlamayabilir. Ama ne yapacaksın? Her zaman uyaracaksın. Uyaracaksın ama orta yollu olacaksın. Bıktırmadan veya hiçbir şey yapmayarak da durmayacaksın. Nitekim yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna örnek bir kişilik. An Ebi Vail Şakik bin Seleme. Bu zat, gâle kâne İbn-i Mes'ud. Bu zat diyor ki, İbn-i Mes'ud hazretleri, yudekkiruna fî kulli hamîsin. Her perşembe bizi nasihat ederdi. Yudekkiruna'dan kasıt ne? Yani yudekkiruna bi tekalifi şer'iyye. İşte şer'i mükellefiyetlerimizi bize anlatırdı. Ve yüzekir lene sevabet ta'a ve ikabel maasi. İşte itaat eden kişiye sevap vardır, isyan eden kişiye günah vardır diye her perşembe bize nasihat ederdi ve hatırlatırdı. Fakale lehu reculun. Cemaatten bir adam İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu'ya şunu dedi. Ya Ebe Abdirrahman, levedittu enneke zekkertene kulle yevmin. İsterim ki sen her gün bize hatırlatasın bunları. Her gün bize nasihat edesin. Fakale İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şunu dedi. Eme innehu yemne'ani min zâlike enni ekrehu en umillekum. Yani bunu yapmaktan beni sizi bıktırmak alıkoymaktadır. Yani korkuyorum ki eğer her gün yaparsam bunu ne yapar? Bu sizde bir bıtkınlığa neden olur. Onun için ne yapıyorum? He perşembeden perşembeye size nasihat ediyorum. Ve devamında şunu ekliyor. Ve inni etehavvelekum bil mev'izati. Diyor ki size vaaz etmekte özen gösteriyorum. Kema kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetehavveluna biha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize özen gösterdiği gibi. Niye özen gösteriyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu aralıklı yapıyordu. Mehafete se'ameti aleyna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim bıkmamızdan korktuğunu

korkudan dolayı nasıl bize aralıklı bir şekilde nasihat ediyordu ise, ben de size aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize yapmış olduğu gibi ne yapıyorum? Dikkat ediyorum ve öyle nasihat ediyorum. Yani her gün yapmaktansa haftada bir yapıyorum. Hem siz bıkmıyorsunuz bunda, hem de istediğimi elde ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yöntemi buydu. Bir kişi, yani bir topluluğa, cemaate, sahabelere nasihat ederken her gün üst üste yapmazdı. Bunu ne yapardı? Haftaya yayardı. Haftada bir yapardı ki karşısındaki insanlar ne yapmasın? Bıkmasınlar, bıtkınlık oluşmasın diye. Zaten hadisin faidesinde diyor ki el-iktisad fil-va'di vel-irşad. Bir irşad yaparken, sohbet ederken, bir şeyi anlatırken ne olmak? Orta yollu olmak. Li-enne min tab'in nefsi, çünkü nefsin tabiatındandır el-melel. Ne? Bıtkınlık. Yani her insanda bu var. Yani el-melel mimma yudavam aleyhi ve inkâne mehbuben leha. Sevilen bir iş olsa dahi bir kişi bir şeyi her gün yaptığı zaman ne yapar? Bıtkınlık oluşur o kişide. İşte onun için ne yapmak lazım? Bir şeyi yaptığınız zaman dengeli yapmak lazım. Dengeli yapmak lazım ki karşıdaki ne olmasın? Bıkmasın. İstihbab, başka bu hadisin faidesi, istihbabu evkatin neşat litte'lim vel mev'iza. Bir şeyi anlatacaksan neyi gözetmelisin? Karşındakinin dinç olduğu vakti gözetmelisin. Yani uykulu olduğu vakti, yorgun olduğu vakitte ona bir şey anlatmak istesen anlatamazsın. Onun için nerede yakalamalısın onu? Dinç vaktinde yakalamalısın. Hirsu sahabe ala mutabaati Resul fi akvalihi ve ef'alihi. Ve hadisin başka bir verdiği faide de sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmekteki hırsı. İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu peygamberden ne gördüyse ne yapıyordu? Onu uyguluyordu. Bir diğer konumuz babul vakar ve sekine. Yani ağırbaşlı olmak. Resulullah bize bunu da öğretiyor. Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor radıyallahu anha. Kalet ma ra'eytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem mustecmi'an kattu dahiken. Yani buradaki mustecmi'an kelimesi mubalikan fiddahaki. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hiçbir zaman aşırı bir şekilde kahkaha atarken görmedim. Hatta tura minhu lehevatuhu. Ta ki yani damağının görüleceği bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zaman kahkaha attığını görmedim. Gülerken damağı görünmezdi yani. Hiçbir zaman onu bu halette görmedim. Aşırı kahkaha atarken. İnneme kâne yetebessem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Gülümserdi. Yani gülümserdi, sadece kahkaha atmazdı. Çünkü kahkaha atmak kişinin neyini düşürür? Vakarını düşürür, sekinetini düşürür. Yani ağırbaşlılığını düşürür. Bu hadisin bize vermiş olduğu faydelerden biri nedir? İstihbabul iklali mineddahik. Yani gülmeyi az yapmanın mustahap olması. لِأَنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكْ مِنْ مَظَاهِرِ الْغَفْلَةِ عَنِ اللّٰهِ. Çünkü çok gülmek ne yapar? Allah-u Teala'dan gafil kalmanın alametlerinden biridir. وَرُبَّمَا أَدَّى اِلَى ذَهَابِ هَيْبَةِ الرَّجُلِ وَوَقَارِهِ بَيْنَ اِخْوَانِهِ. Ve bazen ne yapar? Kişinin arkadaşları arasındaki ağırbaşlılığını götüren sebeplerdendir. Onun için yani ne yapmamak lazım? Aşırı kahkaha atmamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi tebessüm etmek lazım. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. İza ukimetis salatu fela te'tuha ve entum tes'avna. Yani namaza başlanıldığı zaman koşarak gelmeyin. وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ. Yürüyerek gelin. وَعَلَيْكُمْ السَّك۪ينَ. Size ne lazımdır? Sekinet, vakar lazımdır. Sekinetten kasıt ne? اَتَّأَنِّي فِي الْحَرَكَاتِ. Yani hareketlerinde yavaş olmak. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّ. Namaza yetiştiğiniz kısmı imamla beraber kılın. وَمَا

fetekun fetimmu. Sizin kaçırdığınız kısmı ise ne yapın? Tamamlayın. Yani ibadet dahi olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor burada? Vakarı, yani ağır başlılığı öne alıyor. İbadet dahi olsa koşarak ona gelmeyin. Ne yapın? Ağır başlı bir şekilde, yavaş bir şekilde gelin. Eğer yetişirseniz yetiştiğiniz kısmı imamla beraber kılın. Ondan sonraki kısmı da kendiniz tamamlayın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerde dahi olsa ve diğer şeylerde bizim ne olmamızı istiyor? Ağır başlı olmamızı istiyor. Bir diğer konumuz bâbu ikrami dayfi. Yani misafirperverlik. Misafire ikramda bulunmak. Bu konu hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anhu bir hadis rivayet ediyor. Şöyle diyor: Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle: Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yukrim deyfehu. Misafirine ikramda bulunsun. Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yasil rahimehu. Kim ki Allah'a ve kıyamet gününe inanıyorsa akrabalarına gidip gelsin. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada üç şeyin önemini bize göstermekte. Ve bunları da neye bağlamakta? Allah'a imana ve ahiret gününe imana bağlamakta. Allah ve ahiret günü önemliyse, ki önemlidir, o zaman bunlara bağlanan şey de aynı şekilde önemlidir. O zaman misafirine iyi davranmak, misafirperver olmak çok önemli bir şeydir. O zaman sıla-i rahim, yani akraba bağı çok önemli bir şeydir. O zaman boş yere konuşmamak gerektiğini, eğer hayır konuşuyorsan konuş, yoksa gerisinde susmak çok önemli bir şeydir. Bu hadisin bize vermiş olduğu fayda, inne min alamatil imanil kamili ikramu dayif. Yani kamil imanın alametlerinden biri nedir? Misafirine ikramda bulunmaktır. Peki misafire ikram nasıl olur? Ve ikramuhu telakkihi bi talakatil vecih. Yani misafire ikram şu şekilde olur: geldiği zaman onu güler yüzle karşılamak. Ve ta'cilil qira lehu. Ona hazırladığın şeyleri hemen onun önüne getirmek. وَالْقِيَامْ بِخِدْمَتِهِ. Ona hizmet etmek. İşte bunları yaparsan sen misafirine ne yapmış olursun? İkramda bulunmuş olursun. Ve hadisin tabi verdiği diğer faideler, yine imanın alametlerinden biri sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim dediğimiz şey nedir? Akrabalık bağıdır. Onu kopartmamak. Ve bir diğeri de işte imanın alametlerinden biri, konuşmalarında eğer hayırlıysa o konuşmayı sürdürmek, eğer orada bir hayır yoksa ne yapmaktır? Susmaktır. Bir diğer konumuz bâbu istihbâbit tefşir ve tehniyeti bil hayri. Yani hayırlı bir şey olduğu zaman ne yapmak? Tebrik etmek ve müjde vermek. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da bize göstermiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi okuyacağımız hadiste Hazreti Hatice'ye müjde vermekte. Bu hadis an Ebi İbrahim rivayet ediliyor. Ebi İbrahim'den ve yukalu Ebu Muhammed diye de geçiyor. Ve yukal Ebu Muaviye. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşşere Hatice'te bi beytin fil cenneti min kasabin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annemiz Hazreti Hatice'ye cennetten bir evi müjdeledi. Neyden yapılmış? Kasaptan, yani inciden yapılmış bir evle müjdeledi. Dedi ki sen cennette işte inciden yapılmış bir ev verilecek sana. La sahabe fihi ve la nasabe. O evde ne yoktur? Ne bir gürültü vardır veya ne de bir yorgunluk vardır. Orada ne gürültü olacak ne de bir yorgunluk olacak ve sana inciden bir ev verilecek diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'yi müjdelemiştir. Yani yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize neyi göstermekte? Eğer hayırlı bir şey varsa müminlere ne yapmak lazım? Müjde vermek lazım. Nasıl ki Resulullah Hazreti Hatice'ye müjdeyi vermiştir. Bu da işte bize neyi göstermekte? Bir hayırlı bir iş

0: olduğu zaman bir arkadaşımıza o müjdeyi vermemizin ne olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir amel olduğunu göstermektir. Bir diğer konu, babu veda'i sahibi, yani arkadaşla vedalaşmak. Bir yere gidildiği zaman ne yapar kişi? Hocasıyla, büyüğüyle veya büyüğü kimse orada, onunla ne yapması gerektiği, vedalaşması gerektiği. Yine bunu bir hadisle açıklayalım. Bu hadiste an Ömer bin el-Hattab, Hazreti Ömer radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. Kale iste'zentun nebiyye fil umreti. Umreye gitmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin aldım. Fe edine, bana izin verdi. Ve kale la tensena ya uhayye min duaike. Ey kardeşciğim, duanda bizi unutma. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ömer umreye gitmek için izin istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin veriyor ve ondan ne istiyor? Kendisine dua etmesini istiyor. Hazreti Ömer o anda yaşadığı duyguyu şu kelimeyle açıklıyor. Fakale, Hazreti Ömer diyor ki, bana öyle bir kelime söyledi ki, fakale kelimeten ma yasurruni enne li biha ed-dunya. Bana öyle bir kelime söyledi ki, karşılığında dünya olsaydı sevinmezdim. Bana dünya verilse istemem yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kardeşçiyim dedi. Bana dua et dedi. Bunlar çok büyük şeyler. Resulullah senden bunu istiyor. Kardeşim diyor sana ve senden kendisine dua etmeni istiyor. Hazreti Ömer de duygusunu bu şekilde ifade etti. Başka bir rivayette diyor ki, eşrikne ya uhayye fi duaike. Ey kardeşciğim, duanda bizi de ortak et diye bu sözü kullandığı söylenmiştir. Tabi burada bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? Bir yere gidildiği zaman büyük kimse, o büyükten gidip ne yapılır? İzin istenir, onunla vedalaşılır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı nedir? Yola çıkan kişiden dua istemek, yola çıkan kişiden, yani Müslümanların birbirinden dua istemesi nedir? Birbirlerine fayda verir. Duanın fayda verdiğine dair de bu hadis bize ne yapmakta? Yol göstermektedir. Bir diğer konumuz, bâb-ı istihbâb-i zehâb ile'l-îd, yani bayrama veya bir ibadete farklı yollardan gitmenin müstahap olduğu konusu. Yani bir ibadete, camiye gidiyorsan iki yol kullan. Bayram namazına gidiyorsan iki yol kullan. Mesela Cabir radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kâle kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem, idâ kâne yevmu îdin hâlefe at-tarîka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü olduğu zaman ne yapardı? Farklı yolları kullanırdı. Yani farklı yolları kullanırdı derken, ذَهَبَ فِي طَرِيقٍ وَرَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرٍ. Bir yoldan giderdi bayram namazına, başka bir yoldan dönerdi. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğretmek istediği şey nedir? Yani bir ibadete giderken o ibadetin yapıldığına dair şahitlerin arttırılması. Bir yoldan gittik, o yol bizim ibadete gittiğimize şahit oldu. Başka bir yoldan döndük, o yolda bizim ibadet yaptığımıza şahit olmuştur. Bir diğer konumuz da babu istihbabi takdimil yemin fi kulli ma huwa min babit tekrim. Yani değerli olan şeylerde sağ kullanmak. Yani sağ el olur, sağ ayak olur. Değerli olan şeylerde, mesela elbise giyeceksen sağ taraftan giyeceksin. Camiye gireceksen sağ ayakla gireceksin. Bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek olmuştur. Nitekim Hazreti Ayşe şöyle diyor. قَالَتْ كَانَ رَسُولَ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ يُعْجِبُهُ اَتْتَيَمُّنُ ف۪ي شَأْنِهِ كُلِّهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerinde, değerli olan işlerinde, yani tekrimi, değeri hak eden işlerinde neyi kullanırdı? Sağ kullanırdı. Mesela abdest alırken sağdan başlardı, gusül alırken sağdan başlardı, teyemmümde, elbise giymekte, ayakkabıyı giymekte, bu gibi şeylerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değerli şeylerde hep sağı kullanırdı. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek olduğu şeylerden biridir. Burada konumuz bitmiştir. Yani çeşitli çeşitli şeyleri, konuları bugün aktardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yani sadece ibadet konusunda değil, hayatımızın her yerinde bize örnek olduğunu aktarmışsak ne mutlu bize. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Riyazü's Salihin.

0: Eyüp Demirtaş. Riyazü Salihin. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, Hayatın Kalbine.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programına hoş geldiniz. Efendim, Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü's Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Efendim, bizden bir iz taşıyan hikayelerle Canı Dilden programı başlıyor. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Hatim et-Tâi radıyallahu anhu'nun hikayesi. Hikayemiz ise şöyle. Hazreti Adi bin Tâhim, babasından sonra kabilesinin reisi olmuştu. Hem inandığı dine hem de Arap geleneklerine aykırı şekilde kabilesinin elde ettiği ganimetlerin dörtte birini kendisine ayırırdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etmeye başladığında kendisinden üstün bir lider ortaya çıkmasından hoşlanmadı ve İslam'a düşman oldu. Henüz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir defa bile görmeden hakkında duyduklarına dayanarak ona öfkeleniyor, İslam'ı kölelerin dini olarak görüp küçümsüyordu. Bu nefreti İslam'a girmesini 20 yıl geciktirdi. İslam'la tanışmasını şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nden ve İslam'dan nefret ediyordu. Fakat İslam gittikçe yayılıyor, Müslümanların sayısı sürekli çoğalıyordu. Arap topraklarının dört bir yanından Müslümanların orduları, seriyeleri geziyordu. Gidişatın nereye varacağını anlayınca hizmetçime dedim ki, ''Git, develerin en besili ve en kolay güdülenlerini seç. Elimin altında olacak şekilde yakın bir yerlere bağla. Muhammed'in ordusundan ya da seriyelerinden birinin topraklarımıza girdiğini duyarsan, vakit kaybetmeden bana haber ver.'' Bir gün hizmetçim geldi ve telaş içinde şöyle dedi, ''Efendim, Muhammed'in ordusu topraklarımıza girdiğinde yapmayı planladığınız şeyi şimdi yapın.'' ''Neden? Ne oldu?'' ''Falancanın topraklarında bayraklar, sancaklar ve mızraklar taşıyan atlılar gördüm. Kim olduklarını sorduğumda Muhammed'in ordusu dediler. Hemen hazırlamanı emrettiğim develeri buraya getir.'' diye talimat verdim. Hizmetçiyi yolladıktan sonra akrabalarımı toplayıp İslam ordusundan kaçmak için hazırlanmalarını söyledim. Vaktimiz azdı. Hızlıca dindaşlarımızın olduğu Şam'a gitmeliydik. Hazırlıksız yakalandığımız için bütün akrabalarıma haber veremedim. Müslüman askerler yaklaştıkça tehlike artıyordu.

En sonunda bazı akrabalarımı geride bırakarak vatanımızdan ayrıldık. Kız kardeşime ulaşamadığım için onu yanıma alamadım. Müslümanların eline esir düştü. Öğrendim ki başka esirlerle birlikte kız kardeşimi Muhammed'in huzuruna çıkarmışlar. Muhammed'i görünce kardeşim ona şöyle demiş. Ey Allah Resulü! Babam vefat etti. Yakınlarım kaçıp gitti. Bana cömert davran, Allah da sana cömert davransın. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sormuş. Kaçan yakının kimdi? Kardeşim Adi bin Hatim. Allah ve Resulünden kaçan adam mı? Bu konuşmadan sonra Hazreti Peygamber yürüyüp gitmiş. Ertesi gün kız kardeşim aynı şekilde eman dilemiş ama sonuç değişmemiş. Birkaç gün sonra kardeşim ümidini kaybetmişken Hazreti Peygamber'in yanındaki adamlardan biri Hazreti Ali kardeşime tekrar sorması için işaret etmiş. Kardeşim yine eman isteyince Resulullah kabul etmiş. Ona yiyecek, giyecek, binek hayvanı ve yanına koruma olarak birini verip Şam'a gitmesi için izin vermiş. Kardeşim Şam'a gelirken onu karşılamaya çıktım. Zalim, akrabalarını ardında bırakıp kaçtın diyerek bana kızmaya başladı. Güzel sözlerle onu yatıştırdım. Bana başından geçenleri anlattı ve Hazreti Peygamber'e gitmemi ve teslim olup İslam'a girmemi tavsiye etti. Medine'ye gidip Hazreti Peygamber'i görmek için mescidin kapısından içeri girdim. İçeridekilere selam verince Hazreti Peygamber "Sen kimsin?" diye sordu. Kim olduğumu söyler söylemez kalktı, elimden tuttu ve mescitten dışarı çıkardı. Elimden tutarak beni evine kadar götürdü. Yolda yanında küçük çocuğu olan yaşlı bir kadın bizi durdurdu ve Hazreti Peygamber'le konuşmaya başladı. Kadının derdini dinleyip sorunlarıyla ilgilendi. O an içimden şöyle dedim. Vallahi bu adam hükümdara benzemiyor. Sonra elimi tekrar tuttu. Evine girdik. Hasırdan yapılmış bir minderi bana uzattı. Buna otur dedi. Ben de hayır sen üzerine otur dedim. Israr edince mindere oturdum. O da yere oturdu. Çünkü evde başka bir eşya yoktu. Tekrar içimden dedim ki vallahi bu hükümdara benzemiyor. Sonra bana şöyle dedi. Evet, sen Hristiyanlıkla Mecusilik karışımı Rakusi dinine mensup değil misin? Evet, öyleyim. Dinin sana yasakladığı halde kavminin ganimetlerinden dörtte birini kendin almıyor muydun? Evet, alıyordum. O anda anladım ki bu adam Allah'ın gönderdiği bir nebidir. Belki de seni İslam'a kabul etmekten alıkoyan, gördüğün Müslümanların fakirliği, muhtaç durumda olmalarıdır. Ama Allah'a yemin ederim ki öyle bir gün gelecek, Müslümanların malı öyle çok olacak ki fazlalık malı almaya kimse talip olmayacak. Belki de seni bu dine girmekten alıkoyan Müslümanların azlığı, düşmanlarının çokluğudur. Ama Allah'a yemin ederim ki öyle bir gün gelecek, Kadisiye'den devesine binen bir kadının Allah'tan başka kimseden korkmadan Kabe'ye kadar gelebildiğini duyacaksın. Belki de seni İslam'dan alıkoyan şey Müslüman bir hükümdar, bir kral görmemendir. Ama Allah'a yemin ederim ki öyle bir gün gelecek Irak şehirlerinin kapıları Müslümanlara açılacak. Kisra'nın hazinesi Müslümanların olacak. Kisra dediğin Pers, bugünkü İran kralı Kisra bin Hürmüz mü? Evet, Kisra bin Hürmüz. Hazreti Adi bin Hatim radıyallahu anhu dedi ki, İşte o anda gerçekten teslim oldum ve kelime-i şehadet getirdim.

Efendim, Canı Dil'den programı devam ediyor. Bizden biri iz taşıyan hikayelerde sahabeden olan Hatim Ettai radıyallahu anhu'nun Müslüman oluş hikayesini okumuş, paylaşmış olduk. Şimdi de dün söylemiştik, 5 vakit namaz konusu geniş bir konu. Bu konudaki nasihatler bir hayli fazla. Biz de bu bölümde de 5 vakit namaz konusu üzerine nasihatleri paylaşmaya devam edeceğiz. Efendim, Canı Dil'den programı alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlerle 5 vakit namaz konusuyla devam ediyor. Mücahit rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre adamın biri İbni Abbas radıyallahu anh'a gelerek, "Ey İbni Abbas, bir adam düşün ki geceleri kalkıp namaz kılıyor, gündüzlerini oruçla geçiriyor, ancak ne cemaate katılıyor ne de cemaatle birlikte namaz kılıyor. Bu adam hakkında ne dersin? Onun yeri neresidir?" diye sordu. İbni Abbas radıyallahu anh, "Onun yeri cehennemdir. Bu adam bir ay boyunca İbni Abbas'ın yanına gidip geldi ve her defasında da aynı soruyu sordu." İbni Abbas ona hep aynı cevabı verdi. Fakih Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, "Babamın senetleriyle rivayet ettiğine göre Hazreti Ali bin Ebu Talib keramallahu veçhe şöyle demiştir: İnsanlar için öyle bir zaman gelecektir ki İslam'ın sadece ismi, Kur'an'ın da sadece resmi, yani yazısı kalacaktır. O gün onların mescitleri mamur olmasına rağmen kalpleri hidayet bakımından harap bir halde olacaktır. O zamanın alimleri gök kubbenin altında en şerli alimler olacaktır. Fitne o alimlerin ellerinden çıkacak ve yine onlara dönecektir." Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh demiştir ki, "Sıkıntıların Allah'a arz edildiği namaz gibisi yoktur. Evvelkilerin başlarına bir sıkıntı ve üzüntü geldiğinde bunları namaz kılmak suretiyle üzerlerinden kaldırırlardı. Onlardan birine bir sıkıntı ve keder geldiğinde sığınakları namaz olurdu. Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında onu balığın karnındaki halini anlatırken, "Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı." Saffat Suresi 143 ve 144. ayet-i kerime buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh bu tesbihten maksadın namaz olduğunu söylemiş ve burayı "eğer namaz kılanlardan olmasaydı" olarak tefsir etmiştir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh der ki, "Genişlik ve rahatlık zamanlarında Yüce Rabbe yalvarıp yakarmak, bela ve musibetlerin inişine karşı bir sığınmadır. Bela ve musibet kula geldiğinde onu Rabbine tevekkül etmiş bir halde bulur." Resulullah aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: "Bir kula kendisine izin verilen 2 rekat namaz kılma imkanından daha hayırlı bir şey verilmemiştir." Muhammed bin Sirin rahmetullahi aleyh demiştir ki, "Şayet 2 rekat namaz kılmayla cennetin bana verilmesi arasında tercih yapmam istenseydi, 2 rekat namaz kılmayı cennete tercih ederdim. Çünkü namazda Allah'ın rızası, cennette ise benim rızam vardır." Denilmiştir ki, Allah Teala 7 kat gökleri yarattığı zaman onları melekleriyle doldurdu ve onlara namaz kılarak ibadet etmelerini emretti. Onlar kendilerine emredilen bu vazifede hiçbir gevşeklik göstermeden devam ettiler. Allah Celle Celaluhu gökyüzünde bulunan her melekler grubu için bir çeşit ibadet emretmiştir. Semanın bir yerinde melekler sur üfürülünceye dek kıyam halinde beklerler. Bir kısmı rükuda, bir kısmı da secdede, bir kısmı da Allah Celle Celaluhu'nun azametinden kanatlarını indirmiş beklemektedirler. İlliyun ve arş ehli melekler de arşın etrafında tavaf etmektedirler. Onlar Rablerini hamd ederek tesbih ederler ve yeryüzündekiler için istiğfarda bulunurlar. Allah Celle Celaluhu mümin kullarına

Ne bir ikram olması için ve meleklerin aldığı ibadet hazzını insanların da alması için meleklerin bütün bu ibadetlerini bir araya toplayarak kullarına emretmiştir. Ayrıca namazlarında okumaları için Kur'an'ı vermiştir. İşte Allah kullarından bunun şükrünü istemektedir. Bunun şükrü ise namazı şartlarına ve sınırlarına uyarak kılmaktır. Allah Teala buyurmaktadır ki, onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Bakara Suresi 3. Ayet. Namazı tam kılın. Bakara Suresi 43. Ayet. Namaz kıl. Hud Suresi 114. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de namaz kelimesinin bugün kılmak olarak tercüme ettiğimiz ekame, ikame, mukim kelimeleriyle birlikte kullanıldığını görmekteyiz. Münafıkların anlatıldığı ayetlere gelince namaz kelimesi ayetlerde şöyle geçmektedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Maun Suresi 4. ve 5. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde sizden biri namaz kılar ancak ona kıldığı namazın 1/3 veya 1/4 veya 1/5 ya da 1/6 yazılır buyurdu. Ve bu şekilde 1/10 kadar saydı. Yani kişi namazda ne kadar gaflet içinde bulunursa o ölçüde namazın sevabı azalır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Her kim kalbiyle Allah'a yönelerek 2 rekat namaz kılarsa, günahlarından arınıp annesinden doğduğu günkü gibi günahsız olur. Kişinin kıldığı namazın yüceliği Rabbine yöneldiği kadardır. Eğer kişi namaz kılarken tam anlamıyla Rabbine yönelmiyorsa, hala nefsinden 1/10 hisse varsa bu kişinin durumu şuna benzer. Bir kişi hatası veya kabahatinden dolayı özür dilemek üzere hükümdarın kapısına gider. Huzuruna varıp önünde durduğunda hükümdar onu dinlemek üzere ona bakar. Fakat bu esnada adam sağa sola bakınmaya başlarsa hükümdar onun işini görmez. Bu adam hükümdarın huzurunda gösterdiği dikkat kadar itibara alınır. İşte namaz da böyledir. Kişi namaz kılmaya başladığında gaflet içinde olup namazında hatalar ve kusurlar işlerse onun namazı kabul olunmaz. Namaz tıpkı bir düğün merasimi düzenleyen ve bunun içinde bir yemek veren hükümdarın misaline benzer. Hükümdar düğün yemeğinde çeşitli yiyecekler ve içecekler hazırlamıştır. Her çeşit yiyeceğin ve içeceğin ayrı bir lezzeti ve menfaati vardır. Namaz da böyledir. Allah Teala kullarını namaz kılmaya davet etmiş ve onlar için bu namaz içinde çeşitli fiiller ve zikirler hazırlamıştır. Allah Teala kullarının bu ibadetlerinin her nevinden zevk almaları için onlara namazı emretmiş, işte namazın içindeki hareketler, yiyecek, zikirler de içecekler gibi. Denilmiştir ki namazda 12 bin güzel hal vardır. Sonra bu 12 bin haslet, 12 güzel haslet içinde toplanmıştır. Namazın tamam olmasını isteyen herkesin bu 12 haslete riayet etmesi gerekir. Bu 12 hasletin 6'sı namaza başlamadan önce, 6'sı da namazın içindedir. Namaza başlamadan önce yapılması gereken 6 haslet. Birincisi ilim. Nitekim Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle demiştir. İlmiyle yapılan az bir amel, cehalet içinde yapılan çok amelden daha hayırlıdır. İkincisi abdest. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, temizlenmeksizin abdest almadan namaz olmaz buyurmuştur. Üçüncüsü giyinmek, yani avret yerlerini örtmek. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyiniz. A'raf Suresi 31. Ayet. Dördüncüsü vakitlere riayet etmek. Allah Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. Namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Nisa Suresi 103. Ayet-i Kerime. Beşincisi, kıbleye yönelmek. Allah Azimuşşan şöyle buyurmaktadır. Resulüm, nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yana çeviriniz. Bakara Suresi 150. Ayet-i Kerime. Altıncısı, niyet. Niyetin önemi hakkında Risalet Benah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şüphesiz

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, tesip, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Canı dilden.

Namazın içinde yapılması gerekenler. Birincisi tekbir, başlangıç tekbiri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazdaki tekbir için namazın başlangıcı tahrimi tekbir, bitimi tahlili de selamladır buyurmuştur. İkincisi kıyam, yani ayakta durma. Allah azze ve celle ayet-i kerimesinde Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Bakara suresi 238 buyurmuştur. Yani kıyam halinde namazlarınızı kılın. Üçüncüsü kıraat. Fatiha ve Kur'an'dan bir bölüm okuma. Nitekim Allah Teala Müzzemil suresinin 20. ayetinde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun buyurmuştur. Dördüncüsü rükûya gitmek. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 43. ayetinde namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin buyurmuştur. Beşincisi,

secde etmek. Nitekim Allah Teala Hac suresinin 77. ayetinde şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." Altıncısı son oturuş. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, kişi son secdede başını kaldırdıktan ve sonra teşehhüd miktarı ettehiyyatü duasını okuyacak kadar oturursa namazı tamam olmuştur. Bu 12 şey tamamlandıktan sonra geriye bir de mühürlenmesi gerekir. Bu da ihlastır. Nitekim Allah Teala Mü'min suresinin 14. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: "Artık hepiniz dininize yürekten bağlı olarak ihlasla Allah'a yalvarın." Namazın dışındakilerden olan ilim kendi arasında 3 kısma ayrılır. Birincisi, namazda nelerin farz ve nelerin sünnet olduğunu bilmelidir. Çünkü namaz ancak bunları bilmekle sahih olur. İkincisi, abdeste nelerin farz, nelerin sünnet olduğunu bilebilmelidir. Zira namaz ancak abdestin tamam olmasıyla sahih olur. Üçüncüsü, şeytanın hilelerini bilmelidir ki ona göre kendini korusun ve savunsun. Abdestin tamam olmasıysa şu 3 şeyle olur: kalbini kin, haset ve hile gibi kötü ahlaklardan temizlemelisin. Bedenini günahlardan arındırmalısın. Abdest azalarını suyu israf etmeden hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamalısın. Setre avretin tam olabilmesi için 3 şey gereklidir: giydiğin elbise helal kazançtan elde edilmiş ve helal mamullerden üretilmiş olmalıdır. İkincisi, elbiseye necaset bulaşmamış olmalıdır. Üçüncüsü, elbisen sünnete uygun olmalıdır. Kibirlenmek, böbürlenmek için giyilmemelidir. Vakitlere riayet etmekse şu 3 şeyle mümkün olur: namaz vakitlerinin tespiti için gözün daima güneş, ay ve yıldızlarda olmalı. Kulağın ezanda olmalıdır. Kalbin daima bir diğer namaz vaktini bekler bir vaziyette, tefekkür içinde olmalıdır. Kıbleye yönelmenin tam olabilmesi için şu 3 şey gereklidir: yönünü kıbleye çevirmelisin. Kalbinle Allah'a yönelmelisin. Namaz kılarken tam bir huşu ve Allah korkusu içinde olmalısın. Niyetin tam olması içinse 3 şey gereklidir: hangi namazı kıldığını bilmelisin. Namazda Allah'ın huzurunda olduğunu ve O'nun seni gördüğünü bilmelisin. Allah'ın senin kalbinden neler geçtiğini bilmeli ve buna göre kalbini dünya meşgalelerinden boşaltmalısın. Tekbir tam olabilmesi için 3 şey gereklidir: namaza başlanacağına niyet ettikten sonra dünyevi şeyleri ardına atacağına kesin bir kararlılık içinde ve dosdoğru bir şekilde tekbir getirmelisin. Ellerini kulaklarının hizasına kaldırmalısın. Kalben namaza başlamaya hazır olmalı ve Allah'ın yüceliğini düşünerek tekbir getirmelisin. Kıyam, ayakta durma 3 şeyle tamam olur. Gözün secde mahallinde olmalıdır. Kalbini Allah'a bağlamalısın. Sağa sola meyletmemelisin. Kıraatin tamam olabilmesi 3 şeyle olur: Fatiha'yı tecvid kaidelerine uygun bir şekilde hatasız okumalısın. Kıraati manalarını düşünerek tefekkür içinde yapmalısın. Okuduklarınla amel etmelisin. Rükûnun tamam olması şu 3 şeyle olur: sırtı dümdüz tutmalısın. Ne çok aşağı eğilmeli ne de çok yukarı kalkmalısın. El parmakların açık bir vaziyette, avuç içini diz kapaklarının üzerine koymalısın. Rükudayken bütün azaların mutmain olmalı. Sükun haline varmalı, tesbihatları Allah Teala'nın yüceliğini tefekkür ederek getirmelisin. Secdenin tamam olması ancak şu 3 şeyle mümkün olur: secdedeyken ellerini kulak hizasında tutmalısın. Kollarını yere bitiştirip yaymamalısın. Secdedeyken bütün azaların mutmain olmalı. Sükun haline varmalıdır. Tesbihatları Allah Teala'nın yüceliğini tefekkür ederek getirmelisin. Oturuş, teşehhüd tamam olması şu 3 şeyle mümkün olur: sol ayağının üzerine oturup sağ ayağını dikmelisin. Allah Teala'yı tazim ederek teşehhüd duası okumalı, hem kendin hem de bütün müminler için salli barik dualarından sonra dua etmelisin. Duaları bitirdikten sonra selam vermelisin. Selamın tamam olabilmesi için selamını kalpten gelen sadık bir niyetle vermelisin. Çünkü senin sağa verdiğin selam koruyucu meleklere ve kadın erkek cemaatedir. Sola verirken de böyledir. Ayrıca selam

verirken gözünü omzundan başka bir yere de çevirmemelisin. İhlasın tamam olmasıysa şu üç şeye bağlıdır. Kıldığın namazla Allah Teala'nın rızasını istemeli, insanların hoşnutluğunu istememelisin. Senin namaz kılmaya muvaffakat ettiren Allah Teala olduğunu bilmelisin. Namazdaki ihlasını diğer vakitlerde de korumalı ve hatta onu kıyamete dek götürebilmelisin. Nitekim Allah Celle Celaluhu En'am suresinin 160. ayeti kerimesinde "Kim bir iyilikle mahşere gelirse" buyurmuş, ancak "Kim bir iyilik yaparsa" buyurmamıştır. Namaz kılan kişi ne yaptığını bilmeli ve dolayısıyla yaptığı işin kadri kıymetinin farkında olmalı. Öncelikle kişi Allah'a kendisini namaz kılmaya muvaffak kıldığı için hamd etmelidir. Zira namazda hem fiili hem de sözlü zikir yönünden bütün hayırlar bir arada toplanmıştır. Kul namaza başlayıp Allahu Ekber, yani Allah en yücedir dediği zaman Allah Celle Celaluhu kulum benim her şeyden daha büyük ve yüce olduğumu bildi ve bana yöneldi der. Tekbir getirildikten sonra eller kulak hizasına kadar kaldırılır. Bunun manası Allah'tan başka hiçbir şeyi mabut kabul etmemektir. Sonra ellerini bağlar ve Subhaneke Allahümme ve bihamdik duasını okumaya başlar. Okurken bunların anlamını düşünür. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Yani Allah Celle Celaluhu bütün çirkinliklerden ve noksan sıfatlardan münezzehtir. Ve bihamdik, yani bütün övgüler sanadır ey Rabbim. Ve tebarek esmük. Bereketi isminde, yani üzerine isminin zikredildiği her şeyde bereketini kıldın. Ve teâlâ ceddük. Senin şanın ve kadrin pek yücedir. Ve lâ ilâhe gayruk. Yani senden başka yaratıcı, rızık veren ve mabut yoktur. Şimdiye kadar olmadığı gibi, şimdiden sonra da olmayacaktır. Sonra da eûzu billâhi mineşşeytânirracîm der. Bunun manası ise şudur. Ey Rabbim, senden beni lanetlemiş şeytanın fitne ve aldatmalarından korumanı ve uzaklaştırmanı istiyorum. Sonra Bismillahirrahmanirrahim der. Bismillah'ın manası ise şudur. O Allah evveldir. Ondan önce hiçbir şeyin vücudiyeti olmamıştır. Er-Rahman, yani Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatına rızık vermek suretiyle onlara şefkat edendir. Er-Rahim, Allah Celle Celaluhu ahirette sadece müminlere rahmet edecektir. Namaz kılan kişi sonra Fatiha suresini sonuna kadar okur. Yani Allah'a hamdolsun ki o bizleri peygamberlerinin yolunda kılıp kendilerine buğz edilenlerden, yani Yahudilerden ve yoldan çıkmış olanlardan, yani Hristiyanlardan kılmamıştır. Katade rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre Danyal aleyhisselam ümmetine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin vasıflarını anlatırken şöyle demiştir. Onlar namaz kılarlar, şayet onların kıldığı namazı Nuh'un ümmeti kılsaydı tufanda boğulmazlardı. Eğer onların kıldığı namazı Hud aleyhisselamın kavmi Ad kılsaydı üzerlerine kavurucu fırtına esmezdi. Eğer o namazı Salihin aleyhisselamın kavmi Semud kılsaydı öldürücü çığlığa maruz kalmazlardı. Katade rahmetullahi aleyh daha sonra şöyle demiştir. Namazlarınızı kılınız, çünkü namaz müminler için en güzel ahlaklardan biridir. Halif bin Halife rahmetullahi aleyhin Leys rahmetullahi aleyhten onun da senetleriyle rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Benim ümmetim merhamet edilmiş bir ümmettir. Allah Celle Celaluhu onların ihlasları, duaları ve namazları ve güçsüzleri sebebiyle onlardan bela ve musibetleri uzaklaştırır.

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan dün ve bugün beş vakit namaz konusundaki nasihatleri sizlerle paylaşmış olduk. Çok kıymetli, çok önemli nasihatlerdi. Bu nasihatler hayatımıza büyük katkısı olacak nasihatler. İnşallah biz de buradaki nasihatlerden istifade edenlerden oluruz. Efendim Canı Dilden programı Sufi kavramlarla devam ediyor. Sufi kavramlarda bugün sizler için seçmiş olduğumuz Sufi kavram marifet. Allah ve onun sıfatları, fiilleri, isimleri ve tecellileri hakkında manevi tecrübeyle doğrudan elde edilen bilgi anlamında bir tasavvuf terimi. Sözlükte tanınmak, bilmek anlamlarına gelen Arapça bir sözlük. Bazı sufiler, sufi olmayan alimlerin ulaştıkları bilgilerden başka kendilerine has bilgiler olduklarını söylemişler ve bu bilgileri de marifet kelimesiyle tanımlamışlardır. Bazı mutasavvıflarsa marifet için kalbin Allah'la olan hayatı, Allah'ı sıfat ve isimleriyle tanıyanın niteliği, ilahi bir vasıf ve kalbe atılan bir nurla aydınlığa kavuşma hali demişlerdir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh hazretleri ise marifeti Allah'ın kulunun kalbine attığı bir nurla kulun daha önce isimlerini bildiği şeyleri açık seçik görmesi şeklinde açıklamıştır. Sufiler bu bilgilerin yani marifetin ancak suluk halindeyken, ancak yaşanarak öğrenebileceğini söylemişlerdir. İnce tahta parçası. Kıssa. Bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir dervişle boğazda küçük bir kayıkla beraberlermiş. Hava bozulmuş, fırtına çıkmış. Kayık sallanmaya başlayınca derviş bir yerlere tutunmaya çalışıyormuş. Bunu gören Hüdayi Hazretleri, "Ne o derviş, korkuyorsun galiba," diye takılmış. Derviş de, "Evet efendim, ölümle aramızda sadece ince bir tahta parçası var," demiş. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, kıyıya geçene kadar ses çıkarmamış. Kıyıya indiklerinde de, "Baksana derviş, artık ölümle aramızda o ince tahta parçası da kalmadı," deyivermiş. Hisse. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her canlı ölümü tadacaktır buyurmuştur. Ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Bu sebeple insan her zaman ölümden sonrası için hazırlık yapmalıdır. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde şöyle nasihat etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadatların yolundan ayrılmayalım. Efendim Canı Dilden programı burada sona ermiş oldu. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oldu. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan.

Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım.

0: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor orada. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da

0: Alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığı'nın 5'i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı. Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yaklaşık 20 bine yakın konutta 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli seçeneklerimiz var dedi. TOKİ'nin bugün itibariyle kurasız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran Bakan Kurum, ilk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşlarımız için hazır, gidecek, oturacaklar. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda %25 indirimden faydalanabilecek. Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihler arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Çiğli'de bulunan 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada Türkiye'nin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk şunları kaydetti. Son 2 haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Hudutlarımızda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4219 şahıssa hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3860, engellenen kişi sayısı da 34389 olmuştur. Ayrıca son 2 hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunun bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırdığını söyledi. İsrail'in bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorladığını, diğer yandansa İsrail'li aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yumduğunu belirten Aktürk, uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrara hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz dedi. Aktürk, İran'la ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölge için önemine dikkati çekerek,

tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ettiklerini ifade etti. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının da kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Bakanlık tarafından Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerinin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği arttıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını arttırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur, dedi. Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan kaynaklanan mal varlığını akladığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle kullanımına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada Diyarbakır'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama, 2313 sayılı kanuna muhalefet, öncül suçlarından haksız kazanç elde ederek kendi adına ve birlikte yaşadığı aile fertleri veya bağlantılı oldukları üçüncü şahıslar adına taşınır veya taşınmaz mal varlığı edindiği değerlendirilen şüpheliler hakkında yapılan araştırma neticesinde Türk Ceza Kanunu 282 suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında 5 soruşturma dosyası açılarak 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Operasyonda 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak fazla miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca bu şahıslara ait İzmir'in Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 ticari taksi ve hatları, Diyarbakır'da bulunan toplam 970 dönümlük 109 arsa ve tarla, Çeşme ilçesinde bulunan 9 dönümlük arsa, 7 araç, 33 daire, 4 dükkan, 128 banka hesabı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyar lira değerinde olan mal varlığına yönelik el koyma işlemi yapılmıştır. Polis ekiplerinin Huzur İstanbul uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 318.373 kişinin genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı. Kontrollerde aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kuru sıkı tabanca, 153 fişek, 693 gram uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12.925 lira ele geçirildi. Ekiplerce 549 umumi açık iş yeri denetlendi, 5 kişiye idari işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 49.702 araç ve 1972 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2782 araç ve motosikletle 30 sürücüye işlem yapılırken 36 araç trafikten men edildi. Bu kapsamda 4.000.378 lirada trafik cezası kesildi. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 271.454.294 dolar olan sözleşmeler imzalandı. Aselsan tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada yeni iş anlaşmaları duyuruldu. Açıklamada Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 271.454.294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yıllar arasında gerçekleştirilecektir bilgisi verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 11 Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

0: Gazze'den 11 kişinin cenazesiyle 32 yaralının götürüldüğü kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 947 kişinin öldürüldüğü, 2935 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72.956'ya, yaralı sayısının da 173.043'e yükseldiği bildirildi. Samsun'un Tekkeköy ilçesine bir fabrikada çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kutlukent mahallesindeki bir demirçelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan işçilerin cesedi Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir başsavcı vekiliyle iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesinde ise 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesine yer alan açıklamaya göre, Çiğli ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknedeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince teknedeki 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sri Lanka'nın batısına bulunan bir huzur evinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin batısındaki Anguruvatato bölgesinde bir huzur evinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer 8 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve huzurevi yöneticisinin görevi ihmalden gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Günün Ötesi programına hoş geldiniz. Bendeniz Duran Şahin. Tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri en içten, en derin duygularımla sevgi, saygı ve de muhabbetle selamlıyorum. Değerli dostlar, hayatınız bir duadır. Nelere sahip olmak istediklerinizi yaşadığınız hayatla ortaya koyarsınız. Neyi istediğiniz hayatınızdan anlaşılır. Size dilinizle istediklerinizden çok hayatınızla istedikleriniz verilir. Büyük şeyler istemek kolaydır. Zor olan hayatınızın istediğiniz büyük şeylere layık olduğunuza şahitlik yaptırılmasıdır. Hakkınıza bir karar verilebilmesi için dinlenecek tek meşru şahit hayatınız olacaktır. Eğer yeterince

Fedakarlık yapmamışsanız hayatınızın şahitliği pek parlak olmayacaktır. Belki ağzını açıp bir iki kelime bile etmeyecek, size boş gözlerle bakıp duracaktır. Hayat yolunda engellerle karşılaştığınızda onlar sizi uzun uzun süzerler. Hakkınıza bir karara varmaya çalışırlar. Yoldan çekileceklerdir, yolu size açacaklardır ama buna layık olup olmadığınızı iyice anlamaları gerekmektedir. Önce kendilerini aşabilmeniz için ne gibi fedakarlıklarda bulunduğunuza bakarlar. Fedakarlığınızın büyüklüğü, azminizin büyüklüğüne bağlıdır. Hayallerinizin renkliliği ve hudutsuzluğu yolunuzdaki engelleri hiç ilgilendirmez. Onları ikna edecek tek dil azminizin, dolayısıyla fedakarlığınızın dilidir. Engellere ne kadar ısrarlı olduğunuzu, ancak ne kadar fedakarlık yaptığınızı göstererek anlatabilirsiniz. Büyük gayeler küçük fedakarlıklarla tatmin olmazlar efendim. Onları boş sözlerle, şapşalca hareketlerle ikna etmek mümkün değildir. Gaye, kalbinizde bir kez uç verdi mi, artık onu oyalayamazsınız. Onu yaşatmak için ya kanınızla, canınızla besleyeceksiniz ya da gözden kaybolmasına göz yumacaksınız. Peki nedir fedakarlık? Fedakarlık, hedefinizle bulunduğunuz nokta arasındaki mesafede yolunuza çıkacak her engele bedelini ödemektir. Sizden uykusuz geceler mi istiyor? Vereceksiniz. Sizden en sevdiklerinizi bile terk etmenizi mi istiyor? Terk edeceksiniz. En önemlisi, içinizdeki tatlı dile kulaklarınızı tıkayacaksınız. Sizi mekanik zevklere çağıran o tatlı dili gerektiğinde çekip koparacaksınız. İçinizdeki tatlı dilin gayenizin amansız düşmanı olduğunu bilmelisiniz. Onun çağırdığı mekanik zevkler, gayenize duyduğunuz büyük aşkı basit bir cilvelenme seviyesine düşürür. O mekanik zevkler benzin bidonuna düşmüş küçücük bir kıvılcım gibi bütün maddi ve manevi kuvvetlerinizi infilak ettirerek bir daha işe yaramayacak kadar yakar. O mekanik zevklerin her davetinden biraz daha güçsüz, biraz daha aptal ve biraz daha sönmüş olarak dönersiniz. Hedef, dolu bir şarjör, iyi kavranmış bir kabza, örselenmemiş bir yiv, tutukluk yapmayan bir mekanizma, gezden, gözden, arpacıktan bakan parlak bir göz ve nihayet titremeyen bir el ister.

Sakın komşunuzun, tanıdık, dost ve ahbaplarınızın başına gelen bir bela ve ziyana sevinmeyiniz. Oh olsun, iyi olmuş demeyiniz. Aynı bela ve ziyanın sizin başınıza da gelebileceğini hatırlayarak felaketzedenin yardımına koşun. Ziyan ve belanın bıraktığı üzüntü ve ızdırabı azaltmak yolunda gayret gösterin. Bazı fırsatçılar, ziyana gülücüler vardır ki dost ve tanıdıklarına uğradıkları bela ve ziyandan dolayı sevinirler. Kahkahalarla güler, bir hayli akıldanelik ederek düşmüşe bir tekmede kendileri vurur,

paketin üzerine tuz biber ekerler. Halbuki meşhur atasözümüzdür değil mi? Gülme komşuna gelir başına. Ne var ki insanlar her zaman bu hakikati düşünemezler. Tutar başına iş gelen komşusuna güler, bir gün kendisinin de aynı akıbete uğrayabileceğini hayal bile etmezler. Etmez ama büyük söyleyip büyük konuştuğu için de aynı bela kendi başına da patlar. Hayal bile etmediği hadiseyle bir gün burun buruna gelmekten kurtulamaz. Ormanların kendi halindeki zayıf, ürkek tavşanı bir gün çaylıkta otluyormuş. Ansızın yukarıdan inen bir kartal, zavallıcı kaptığı gibi havaya kaldırmış. Kartalın iki pençesi arasında çırpınan zavallı tavşan, akıbetini düşünürken çelimsiz bir serçe peyda olmuş, başlamış zavallı ürkek tavşanla alay etmeye. Tavşan kardeş, sen ormanların en hızlı koşan hayvanıydın. Nasıl oldu da yakayı ele verdin böyle? Tavşancağız sorma demiş. Ağaçların arasında çayır otlamaya fazlaca dalmışım ki ansızın omzuma iki sert pençenin sarılmasıyla havaya kalkışım bir oldu. Kaçmaya vakit bulamadım. Kartalın pençelerini batırdığı omuz başlarından kanlar akmasına rağmen onunla alay etmeye devam eden çelimsiz serçe tekrar tekrar soruyormuş. Tavşan kardeş, sen ormanların iyi kaçan hayvanıydın. Nasıl oldu da yakayı ele verdin böyle? Çelimsiz ve fırsatçı serçe böylece felaketse de tavşanla alay edip sevinirken yukarıdan aşağı süzülen bir atmaca serçeyi tırnakları arasına almasın mı? Bu defa serçenin de iki pençe arasında kelepçelendiğini gören tavşan sormuş. Serçe kardeş, nasıl oldu böyle? Sen kuşların en hızlı kanat çırpanı değil miydin? Evet, başına felaket ve bela gelen dostlarımızın haline gülmemeliyiz. Mümkün olursa yardımlarına koşup, imdatlarına yetişmeli, evvela muhtaç oldukları yardımı yapıp, yaralarını sarmalı, nasihatı da ondan sonra vermeliyiz. Akıl vermekte cömert, yardım etmekte cimri olmak, dostluk değil, dost görünüşlü düşmanlıktır. Çünkü böylesi dostlar, kendilerine güvenen yakınlarını yarı yolda bırakırlar. Fakat benzeri bela bizzat başlarına geldiğinde kendileri de şüphesiz yarı yolda kalırlar. Yardımlarına koşan bulamazlar. Malum ya, gülme komşuna gelir başına hikmeti tecelli edecektir.

Çocuklar sınava giriyor, anne babalar yarışıyor. Çocuklardan çok anne babalar telaşlı. Özellikle de Haziran ayı içinde pek çok sınav var. Kimilerine göre çocuklarımızın geleceği bu sınavlara bağlı. Kimileri ise işin bilincinde sağlık başarıdan önce gelir diyor. Başvuru bir telaş, hazırlık ayrı bir telaş. Sınava hazırlanma sürecinde yaşanan ve yaşatılan kaygılarsa işin cabası. Hadi diyelim ki bu süreçleri bir şekilde atlattık. Yani kazasız belasız bir şekilde çocuğumuz sınava girdi. Ne olur Allah aşkına sınava girerken okulun bahçesinde ona sarıldıktan sonra ağlamayın. Sıkı sıkı sarılıp oğlum ya da kızım tek umudumuz bu sınav, mutlaka başarılı olmalısın türünden cümleler kullanmayın. Hatta bu cümleleri o an kullanmak yerine çocuğunuza çekin vurun. Belki daha az zarar vermiş olursunuz. Diyelim bu süreci de başarıyla atlattık. Sağ salim sınava gireceği salona yolcu ettik. İşinizin bittiğini sanmayın. Asıl iş burada başlıyor. Anne babanın çocuklarla ilgili olduktan sonra işleri hiç mi hiç bitmez değil mi? Anne ve babalar sınav öncesinde ve sınav sonrasında öğrencilere mutlaka ve mutlaka psikolojik destek sağlamalıdır. Onların bu sıkıntılı dönemlerinde yanlarında olduklarını hissettirmeli ve olumlu yönlendirme yaparak çocuklarının başarılarına katkıda bulunmalıdır. Kaygı düzeyini son sınıra getirmeden, sınavı bir ölüm kalım meselesi olarak göstermeden, başarılı olmazsan olmaz, olmamalı. Çocuğunuzu ve kendinizi her türlü sınav sonucuna hazırlayın efendim. Unutmayın, sınava gönderdiğiniz çocuğunuz içeride ne yapmış olursa olsun, yani ister sınavda full çeksin, isterse çok başarısız olsun, o hala sizin çocuğunuz ve siz hala anne babasınız. Bunu değiştiremezsiniz. Sınav salonundan gülerek çıkan başka bir çocuğu kucaklayıp, "Hadi aslan oğlum bizim eve gidelim."

sen çok başarılısın. Artık bugünden sonra bizim çocuğumuz sen ol. Bizim haylaz ve başarısız çocuğumuzu artık evimize koymuyoruz diyemezsiniz. Bu nedenle sınav sonucunun çocuğunuzla olan ilişkinizi belirlemesine müsaade etmeyin. Siz siz olun, çocuğunuzla ilk karşılaştığınızda bu büyük sınavdan, ona göre savaştan çıkan gaziye gülümseyin, hafifçe sarılın ve geçmiş olsun deyin. İnanıyorum ki elinden geleni yaptın. Bundan sonrası Allah'a kalmış. Sonuç ne gelirse gelsin ama hayırlısı olsun. Unutma, biz sınavı ve alacağın başarıyı değil, seni seviyoruz nevinden cümleleri sadece dil ve dudağınızla değil, tüm içtenliğinizle, yani ta yüreğinizden gelerek söyleyin. Ve farklı bir aktivite yapın efendim. Mesela sinemaya gidin, yemeğe gidin, şehir turu yapın, pikniğe gidin ya da yüzmeye gidin. Hiçbirini istemiyorsa lütfen rahat bırakın, zoramayın. Bak saat 3'te ya da falan saatte sınav sorularının çözümleri açıklanacak, hadi beraber seyredelim gibi bir teklifte bulunmayın. O zaten bunu çok iyi biliyordur ve sınavı iyi geçtiyse çözümleri siz söylemeden televizyonun başına geçerek izlemeye başlar. Değerli dostlar, sınavda kaybedenlerin çoğunlukta olduğunu düşünerek çocuğunuzun başarısız olabileceğini kabullenin. Her insanın hayatında çeşitli başarısızlıklar yaşayacağını unutmayın. Yüz binlerce, belki milyonlarca genç bu sınavlara girecek ve sadece 1/4'üne yakını başarılı kabul edilecek. Hayat ve sınav birbirinden çok farklı şeyler içermektedir. Sınavda başarısız olan çocuğun hayatında hep başarısızlıklar yaşayacağını sanmayın. Unutmayın, herkes doktor olsaydı, hemşire ya da ekmeklerimizi yapan fırıncı olmazsa değil mi? Çocuğunuz sınavda beklenen başarıyı gösterememişse, çalışma isteği varsa ve başarılı olacağına inanıyorsa, tekrar hazırlanmasını önerin ama zorlamayın. Tekrar sınava hazırlanmayı düşünmüyorsa, bir an önce hayata atılmasına yardımcı olun.

Sevgili dinleyicilerimiz, çörek otu ölümden başka her derde deva olarak bilinen bir bitki. Hele hangi hastalığa karşı nasıl kullanılacağı bilinirse daha kolay netice alınabiliyor. Radyoloji uzmanı Dr. Mehmet Kılınç, bronşiyal astım kaynaklı alerjik rahatsızlığını taze öğütülmüş çörek otu tüketerek atlatmış. Astım hastası olan abisi de bu yöntemle rahatlarken 4 ve 8 yaşındaki çocukları da günlük daha az miktarda çörek otu kullanıyor. Hastalıklarına şifa arayanlar alternatif olarak bitkilere yöneliyor. Bu bitkilerin en önde gelenlerinden biri de kara şifa olarak bilinen çörek otu. Çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, alerji, solunum sistemi, romatizma, cilt, sinir sistemi ve böbrek hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Alternatif tedavi yöntemlerine başvuranlardan biri de 28 yaşından sonra bronşiyal astım hastalığına yakalanan ve kendisi de bir doktor olan Mehmet Kılınç. Evet, Konya Numune Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak çalışan Kılınç, hastalığıyla birlikte tüm ilaçları kullandığını, hayatının hastalık merkezli hale geldiğini ve süreç içinde tüm ceplerinin mendillerle dolduğunu söyledi. Mehmet Kılınç,

alerji döneminde yaşadığı sıkıntıyı sürekli burun akıntısı vardı ve sürekli hastaydım şeklinde anlatıyor. İlaçların sadece şikayetleri azalttığını, tedavi etmediğini, ilaçların etkisi geçince rahatsızlığın yeniden ortaya çıktığını belirtiyor. Bu dönemde arayış içine giren ve bitkisel ilaçları da deneyen Kılınç, en son çörek otuna başvurmuş. Ama onda da nasıl kullanacağı konusunda tereddüt yaşamış. İlk önce çiğneyerek denemiş, sonra kavurarak ve öğüterek kullanmış. Çörek otu yağını da düzenli almış. Bir tavsiye üzerine çörek otunu kendi öğütmüş ve bunu da o öğün hemen tüketmiş. Günlük bir çay kaşığı çörek otunu öğüterek kullanmasından bu yana rahatladığını ve eski yaşadığı sıkıntılarının olmadığını söyleyen Dr. Mehmet Kılınç, "Artık eskisi gibi hasta olsam da yatağa düşmüyorum. Şimdi daha az hasta oluyorum. Bağışıklık sistemim güçlendi. Bağışıklık sistemimin güçlendiğini hissediyorum," diyor. 11 yıldır bronşiyal astımın iyi olduğunu, günlük bir çay kaşığı çörek otunu ihmal etmediğini ifade eden Dr. Kılınç, tecrübelerini yakınlarına da aktarmış, astım hastası olan abisi de bu sayede rahatlarken 4 ve 8 yaşındaki çocuklarına da daha az dozda çörek otunu kullandırtmış. Yaşadıklarını, "Çocuklarım da çok sık hasta oluyordu, şimdi daha az hasta oluyorlar," şeklinde anlatıyor. Çevresinden edindiği izlenimse hep olumlu. Bugüne kadar en az 100 kişiye çörek otu öğütmesi için el değirmeni hediye ettiğini söyleyen Dr. Kılınç, özellikle internette oluşan bilgi kirliliğinin insanların güvenlerini sarstığını ve bundan dolayı bitkilere inancın zayıfladığını belirtiyor. Mehmet Kılınç, çörek otunu nasıl kullanmalıyız onu da tarif etmiş. Bir çay kaşığı kadar çörek otu un ya da kepek iriliğinde öğütülür. Öğütme işlemi için el değirmeni ya da tunç havan kullanılabilir. Öğütüldükten sonra bekletmeden hemen hap gibi ağız içine alınır ve üzerine bir miktar suyla çiğnemeden yutulur. Öğütülmeden alınırsa büyük oranda hazmedilmeden atılıyor diyor, ağızda çiğnenirse yeterince öğütülemez ve bulantı yapabilir. Öğütüldükten sonra bekletilirse açığa çıkan aromatik yağ asitleri uçup kayboluyor, o nedenle hemen tüketilmesi gerekiyor. Aç alınırsa sindirim sistemi rahatsızlığı olanlarda mide tahrişi ve bulantı yapabilir, yemekten sonra alınması öneriliyor.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümler...

0: çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
1: bankacılık. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: İki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.
4: Er meydanı. Yusuf Koç.
5: Buna er meydanı derler.
4: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Çok geçmeden önde de cazgır peşinde de iki pehlivan meydana çıktılar. Kısmetlerini giymiş, güzelce yağlanmış bulunuyorlardı. Cazgır onları yan yana koyup güzel bir dua okudu.
1: Soyunup er meydanına çıkar. Senin ufağın irin pehlivan. Kaldırır rakibini yıkar. Senin ufağın irin pehlivan. Ayağına kısmetini giyerek, ya Allah, Bismillah diyerek, güreşirsin gayet iyi bilerek, Hazreti Hamza'dır pirin pehlivan. Nara atar, peşrevini çekersin, er meydanında ceylan gibi sekersin, rakiplerini aldatırsın ekersin, her boyu alır birin pehlivan. Baş cazgır der davul zurna çaldıkça, içerini hırs heyecan aldıkça, güreşi verir mi çaresi oldukça, ölmedikçe senin dirin pehlivan. Allah Allah illallah. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı.

0: Bu davul zurnayla beraber iki pehlivan da peşreve başladılar. İki paşa da saatleri ellerinde bekliyorlardı. Yalnız onlar değil, sayıları 20'ye yaklaşan misafirlerin de pek çoğu saatlerini ellerine almış bulunuyorlardı. Muharrem pehlivan pek keyifli görünüyordu ve çok güzel de bir peşrev çıkarıyordu. Osman pehlivanın çıkardığı peşrev onun yanında pek sönük kalmıştı. Damat paşa bundan kendine göre hemen bir hüküm çıkardı. Reşat paşaya döndü. Senin bu pehlivan daha doğru dürüst peşrev yapmasını bile bilmiyor paşa birader. Pehlivanlığı da böyleyse Muharrem onu bir dakikada yener.
1: Yensin de öyle konuş paşa.
0: Elbette yenecek. Benim bundan zerre kadar şüphem kalmadı.
1: Görüşürüz.

0: Peşrev bitip de iki pehlivan güreşmeye başlayınca saatlerine bir defa daha baktılar. Herkesi büyük bir heyecan kaplamıştı. Herkes ne olacak diye bekliyordu. Güreş Muharrem pehlivanın hücumuyla başlamıştı. Pamukçulu Osman da ilk defa tuttuğu bu pehlivanın karşısında müdafaya çekilmişti. Cazgır'ın kendisine vermiş olduğu öğüdü unutmuyordu. Muharrem pehlivanı hakikaten kuvvetli bulmuştu. Güreşi çok iyi bildiği ortadaydı. Böyle bir pehlivanın karşısında tutunmak bir meseleydi, mesele. Üstelik Muharrem pehlivan güreşe büyük bir hızla ve şiddetle giriyordu. Bir an önce hasmını yenmek istediği ortadaydı. Yani şu 10 dakika meselesi var ya. İşin içinde şu 10 dakika meselesi olmasa Pamukçulu belki daha serbest güreşecek, bir şeyler yapmaya çalışacaktı. Ama korkuyordu. 10 dakika içinde yenilmemek için son derece dikkatli olmak zorundaydı. Onun için de kendisini tehlikeye atmak istemiyordu. Muharrem pehlivan üst üste hamleler yapması ve güreşe tam olarak hakim görünüşlü olması Mahmut Celaleddin Paşa'yı pek memnun ediyordu. İki pehlivan arasındaki farkı görüyor musunuz? Bakın Muharrem ne kadar da üstün.
1: Evet, görüyorum.
0: Senin pehlivan tahminimden de kötüymüş.
1: Biraz şaşırmış hali var. Güreşe henüz alışmadı.
0: 10 dakika değil, 5 dakika bile dayanamayacak.
1: Hele sabırlı ol biraz.
0: Her şey apaçık ortada.
1: Hele yensin de.
0: Sakın lan göze çöp batarmış. İşte Pamukçulu Osman pehlivanın başına gelen de aynı şey olmuştu. Çekingen güreşmenin cezasını birden çekiverdi. Muharrem pehlivan ani olarak çapraza girmiş ve Osman pehlivan ancak ve güç bela kendisini yüzü koyun yere atabilmişti. Mahmut Celaleddin Paşa pehlivanın bu başarılı hamlesi üzerine dayanamadı yine. Aferin Muharrem! Hadi hemen gündele! Arkasından Reşet Paşa'ya döndü. 2 dakika geçti. 5 dakika bile dayanamayacak. Reşet Paşa'nın yüzü hafifçe sararmış bulunuyordu. Hiç cevap vermedi. Fakat o da birden ümidini kesmişti. Artık kim bilir ne kadar zaman Celaleddin Paşa'nın alaylarına hedef olacaktı. Onu en çok üzen nokta da buydu. Muharrem pehlivan Pamukçulu'yu bastırdıktan sonra hiç vakit kaybetmeden künde aramaya başladı. Pamukçulu iyice kapanmış bulunuyordu. Hasmının oyununa gelmemek için gözünü 4 açmıştı. Böylece yerde iki pehlivan arasında çok şiddetli bir boğuşma başladı. Hangisinin üstün çıkacağı belli olmayan bir mücadeleydi bu. Muharrem pehlivan devamlı olarak kündede ısrar ediyordu. Osman pehlivan onun künde almak için harcadığı gayretleri boşa çıkardıkça Muharrem pehlivan aynı teşebbüsü tekrarlamaktan da geri kalmıyordu. İki dakika daha bu şekilde geçince damat paşa... Haydi Muharrem, 4 dakika geçti diye kendisini uyardı. Muharrem pehlivan o zaman güreşe daha hızlı girdi. Ne yapıp yapıp hasmını kündelemek istiyordu. Pamukçulu şimdi biraz toparlanmış bulunuyordu. Ama hala büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu biliyordu. Kündelerden kurtulmak için kendisini yüzü koyun yere attı. Bu durum karşısında Muharrem pehlivan paça kasnak oyununa geçti. Hasmının üzerine yüzü koyun uzanmıştı. Bir eliyle kısmetinin kasnağını kavramış, öbürüyle parmaklarını paçaya geçirmeye çalışıyordu. Ne var ki Pamukçulu paçalarını son derece sıkı bağlamış bulunuyordu. Muharrem pehlivan bir türlü parmaklarını hasmının paçasına geçiremiyordu. 5. dakikada dolmuştu. Muharrem pehlivan güreşe son derece hakim olmakla beraber bir türlü başarıya ulaşamıyordu. İstediği oyunu bir türlü alamıyordu. O zaman ister istemez paça kasnaktan vazgeçerek Pamukçulu Osman pehlivanın beline sarıldı. Onu yerden kesmek ve yürümek suretiyle yenme kararını vermişti. Bu durum karşısında Osman pehlivan hemen toparlandı ve dönerek Muharrem pehlivanın bir bacağını kaparak doğruldu. Muharrem pehlivan şiddetle geçerek ve silkelerek bacağını kurtardı ama hasmını da yerden kaldırmış oldu. İki pehlivan yeniden ayakta ense enseye geldikleri vakit güreşin tam 6 dakikası dolmuş bulunuyordu.

0: müşterilerden bazıları Celalettin Paşa'ya seslenmeye başladılar.
1: Altından kaçırdı sizin Muharrem Pehlivan Azmır'ı. 7. dakikaya girdik. 4 dakika kaldı.
0: Damat Celalettin Paşa'nın da keyfi kaçar gibi olmuştu ama bunu belli etmek istemiyordu. Muharrem 4 dakikada onu 4 defa yenebilir. Reşat Paşa ter içinde kalmıştı. İpek mendilini çıkararak yüzünü kaplayan terleri sildi. İlk defa da ümide kapılmıştı. Osman Pehlivan o zor durumlardan kurtulduktan sonra belki de işin ötesini idare edebilecekti. 10 dakikanın yarısından fazlası geçmiş bulunuyordu. Buna rağmen ihtiyatı elden bırakmıyor ve hiçbir şey söylemiyordu. Ne olur ne olmazdı. En iyisi biraz daha beklemekti. 4 dakikanın geçmesi fazla uzun sürmeyecekti. En doğrusu da buydu. Muharrem Pehlivan hırsla yeniden bir çapraza girmek istedi fakat olmadı. Pamukçulu bunu rahatça boşa çıkardı. Hemen arkasından da ani bir dalış yaparak paçaların ikisini de kaptı. Bunu gören herkes ayağa fırladı. Güreş bitmek üzereydi. Osman Pehlivan son anda boyunduruğu yetiştirmişti. Ama tutunabilecek miydi acaba? Mahmut Celalettin Paşa her şeyi unutmuş bağırıyordu. Haydi Muharrem, vur sırtını yere! O da bütün kuvvetiyle abanıyor, yemiş olduğu boyunduruğa rağmen paçaları bırakmadan pamukçuluğu sırt üstü yere vurmaya çalışıyordu. İki pehlivan arasındaki mücadele pek sert oluyordu. Ortalığı şiddetli bir heyecan savası kaplamıştı. Reşat Paşa o kadar heyecanlanmıştı ki artık güreşi takip edemiyor, elindeki saate bakıyordu. 10 dakikanın dolmasına tam 2 dakika kalmış bulunuyordu. Ah nasıl olmuştu da Osman hasmına bu kadar dayanabildikten sonra paçalarını kaptırmıştı. Daha 2 dakikacılık olsun, 2 dakika olsun dayanamaz mıydı? Damat Mahmut Celalettin Paşa hala bağırıp duruyordu. Haydi Muharrem, dayan! İyice yüklen be! 1 dakika kalmıştı ve sanki saat durmuştu. Bir türlü ilerlemek nedir bilmiyordu. Yüzünden, şakaklarından hala terler akıyordu. Bir ara korka korka ortaya baktı. Değişen bir şey yoktu. Muharrem Pehlivan yüklenip duruyor, pamukçulu Osman Pehlivan da boyundurukta hasmını boğmakta devam ediyordu.

da ne? Sonra birden paçalarından birini, ayağını şiddetle geçirmek suretiyle kurtardığını gördü. Şimdi daha sağların durumuna geçmişti. Ve 10 dakikanın dolmasına tam yarım dakika kalmıştı. Sonra hasmını savurarak ikinci paçasını da kurtardığı gibi bunu başarı başarmaz da boyunduruğu boşaltıp hasmını bıraktığı görüldü. Muharrem Pehlivan'ın suratı mosmor kesilmiş, çatlayan dudaklarından ince kan çizgileri sızıyordu. Bu da yemiş olduğu boyunduruğun ne kadar şiddetli ve amansız olduğunu ortaya koyuyordu. Herkes onun ayakta sallamakta olduğunu görüyordu. Pamukçuluğu bir hamle etse belki onu kolayca yenebilecekti. Fakat bunu yapmıyor, Muharrem Pehlivan'ın toparlanmasını bekliyordu.

Son bir saniye. Evet, 10 dakika işte bu sırada doldu. Ellerinde saatlerini tutan misafirler, tamam 10 dakika doldu. Doldu geçti bile. Kazandınız Reşat Paşa Hazretleri. Tebrik ederiz diye bağırıyorlardı.

Reşat Paşa saatini yelek cebine koyarken bütün yüzünü kaplayan terleri siliyordu. Anlatılmaz bir sevinç duyuyordu. Mahmut Celaleddin Paşa da saatini kontrol ettikten sonra bunu cebine koydu. O da kan ter içinde kalmıştı. Hiçbir şey söylemiyor, söyleyemiyordu. Bahsi kaybetmişti. Sadece içinden kendi pehlivanına verip veriştiriyor duruyordu öylece.

0: Muharrem Belvan sallana sallana meydanın kenarına gitmiş, yüzünü yıkamaya, nefeslenerek kendisini toparlamaya çalışıyordu. Misafirler ise şimdi son mücadelenin tenkidini yapıyorlardı.
1: Osman Pehlivan pek sert bir boyunduruk attı.
2: Evet, Muharrem Pehlivan dalmakta gecikti.
1: En büyük hatayı da böylece yapmış oldu.
2: Biraz daha çabuk davransaydı Osman Pehlivan'ı yenmişti.
1: Ağır adam, ağır pehlivanlar çabuk dalamazlar.
2: Osman Pehlivan da doğrusu efendi pehlivanmış canım. Asmanın suya gitmesine ses çıkarmadı baksana. O haliyle üzerine saldırsa kendisini belki de yenebilirdi.
3: Canım, burası Kırkpınar mı ya? Elbette buna izin verecektir. Aynı duruma Osman Pehlivan da düşse Muharrem Pehlivan da ona bu izni verebilirdi.
2: Mahmut Celaleddin Paşa o zaman ilk olarak konuştu. Bütün suç Muharrem Pehlivan'da. Çabuk dalmadı. Yoksa güreş çoktan bitmişti. Şimdi kendisini toparlasın. Bakın boyunduruğun acısını nasıl çıkaracak? Reşat Paşa da dayanamadı.
1: Hani 10 dakika içinde yenerdi?
2: Yener. Buna kanaatim katidir. Hatta belki de kısa zamanda.
1: Peki neden yenemedi?
2: Acele etti. Bütün mesele burada. Ne demişler? Acele işe şeytan karışır canım. O da acele etti işte. Daha doğrusu gerektiği kadar acele edemeyerek boyunduruğu yedi. Dediğim gibi bunun acısını fena çıkaracak.
1: Bana kalırsa Muharrem Pehlivan artık Osman'ı güç yener.
2: Kim demiş? Nereden çıkarıyorsun bunu?
1: Başka türlü olsa Osman Pehlivan onun nefeslenmesine, suya gitmesine izin vermezdi. Bu izni verdiğine göre de kendisine yeteri kadar güveniyor demektir bu adam ha.
2: Bir başka misafir de bu görüşe katıldı.
1: Evet evet, böyle olması gerekir. Çekmiş olduğu boyunduruğun neticesinden emin.
2: Ama damat paşa bu görüşe katılmamakta ısrar ediyordu. Şimdi görürsünüz. Şimdi işte geliyor. Bakın onu ne hale getirecek. Fena inecek.

0: Evet saygıdeğer dinleyenler, size göre de acaba paşanın dediği gibi Muharrem Pehlivan Osman Pehlivan'ı yenecek mi? O zaman sabırla bir sonraki programı bekleyelim. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli.

0: otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Dünya ve ahiret hayatında insanı huzura kavuşturacak ilahi nizamı var eden ve bu ulvi nizamı peygamberleri aracılığıyla bizlere ulaştıran yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. İnsanlığa hayrı, kardeşliği, birlik, beraberliği öğreten, güzel ahlakı göstererek öğreten Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Efendim, Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde hatırlayacak olursak ilk mümin ve Müslümanları konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde ise İslamiyet'in açıktan ilanı ve Kureyşlilerin düşmanlığını inşallah öğreneceğiz. Efendim, ilk olarak davetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ile vazifeli olduğunu düşünürsek bu tebliğ davetinin evrelerini öğrenelim dilerseniz. Davetin yani tebliğin 5 devresi vardı. İlk devresi nübüvvet yani peygamberlik devresidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesi suretiyle daha öncesinde sadık rüyalar görmeye başlamasıyla birlikte başlayan ve peygamberliğin geldiği süreçtir. Tebliğin, davetin ikinci devresi de en yakın hısımlarını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınında bulunan akrabalarını ahiret azabıyla uyarması devresidir. Davetin, tebliğin üçüncü devresi de kendi kavmini ahiret azabıyla hatırlatarak, ahiret azabıyla korkutarak uyarma devresidir. Davetin dördüncü devresi, kendilerine daha önce uyarıcı gelmemiş bulunan tüm Arap kavimlerini ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Ve davetin beşinci devresi de zamanın sonuna kadar, yani kıyamete kadar cinlerden ve insanlardan kendilerine davet erişebilecek olanları ahiret azabını hatırlatarak uyarma devresidir. Buraya baktığımız zaman ümmet kavramı karşımıza çıkar. Ümmet ne demektir? Lugavi anlamda bir dinde veya bir zamanda ya da bir yerde toplanmış olan her topluluğa ümmet denebilir. Ancak ıstılahi anlama baktığımız zaman mütercim Asım Efendi kamus tercümesinde şöyle buyurmuş. Ümmet kendilerine peygamber gönderilen cemaate denir. Bu cemaat gerek iman etmiş olsunlar, gerekse iman etmemiş olsunlar. Evet, iman etmiş olanlara ümmeti icabet denir. Çünkü onlar kendilerine gelmiş olan peygamberin davetine icabet etmişlerdir. Dolayısıyla icabet etmiş olanlar ümmeti icabet olarak ifade edilirken, iman etmeyenler de ümmeti davet olarak isimlendirilir.

bildirilmiştir. Kendilerine tebliğ daveti gelmiş, henüz icabet etmemişlerdir. Nitekim kafirler, gayrimüslimler ümmeti icabet değil, ümmeti davettirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Araplara değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdülmuttalip oğullarına yaptığı ilk kitabını hatırlayacak olursak, "Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim." buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitap olan Yahudilerin ve Hristiyanların da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti ve daveti dışında kalmadıkları da Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır. Mealen, ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda size doğruları, gerçekleri apaçık söyleyen Resulümüz gelmiştir. Ta ki bize ne bir rahmet müjdecisi ne de bir azap habercisi gelmedi demeyesiniz. İşte size rahmet müjdecisi de azap habercisi de artık geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir buyurulmuştur. Bunun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hristiyan olan Rum kralı Heraklius'a gönderdiği mektupta şöyle buyurmuş. Ben seni İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer davetimi kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin, teban olan bütün halkın günahı senin boynunadır. Evet, nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ilk 3 yıllık devrede bir ve şeriksiz, ortaksız olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike halkı gizlice davet etmişti. Ve putlara tapınmaktan vazgeçmeye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halkı gizli bir şekilde davet etmişti. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmişti. İslamiyet Mekke'de halk arasında ziyadesiyle konuşulur olmuştu. Her türlü tehlikeyi göze alarak Müslüman olduklarını herkesten önce şu 7 mücahit açıklamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebubekir, daha sonra Hazreti Bilal-i Habeşi, daha sonra Hazreti Miktat bin Esved, daha sonra Süheyb bin Sinan, daha sonra Ammar bin Yasir ve annesi, Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye validemiz Müslüman olduklarını açık bir şekilde Mekke'de açıklayan sahabelerdir. İslamiyet Mekke'de açıklandıktan, açık bir şekilde tebliğe başlandıktan sonra Müslüman olanlar vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları içerisinde de Müslüman olanlar vardı. Kimdi onlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir halası Hazreti Safiye validemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir halası Hazreti Atike ve Efendimizin amcası Hazreti Abbas ve Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmü Fadıl validemiz. Hazreti Abbas'ın azatlı kölesi Ebu Rafi'e ve Amr bin Abese Ebu Zer Gıfari radıyallahu anhum Müslümanlar olan arasındaydı. Amr bin Abese radıyallahu anh Müslüman oluşunu şu şekilde anlatmıştır. Ben cahiliye devrinde kavmimin putlarına tapmaktan yüz çevirmiştim. Tapılan putların boş olduğunu görüyor, insanların putlara taptıkları için dalaletten, yanlış yolda olduklarından başka bir yol üzerinde bulunmadıklarını anlıyordum. Onlar bir takım taşlara tapıyorlardı ki taş insana ne zarar ne de yarar verebilirdi. Putlara tapmanın boşluğu içime doğmuştu. Nitekim Teyma halkından kitap ehli bilge bir zata rastladım ki ona şöyle dedim. Ben öyle bir kavimdenim ki benim kavmim bir yere konduğunda, oturduğunda, orada iskan edeceği zaman yanlarında eğer put yoksa içlerinden birisi gider, 4 tane

taş getirir, o taşların üçüyle tencerelerine ocak yaparlar. Ve arılarından en güzel buldukları dördüncü taşa da taparlar. Onlar göç edeceği zaman da onu orada bırakırlar. Her konduğu yerde bulduğu en güzel taşa tapan bir kabile halkından bir kimseyim. İnsana ne yarar ne de zarar veremeyen bir şeyi put edinmenin batıl ve boş olduğunu düşünüyorum. Sen beni bundan daha hayırlı bir şeye yönlendirir misin dedim. O da Mekke'den bir zat zuhur edecek ve kavminin putlardan yüz çevirmesini isteyecek, halkı hakikate davet edecektir. Sen onu gördüğün, duyduğun zaman hemen tabi ol. Çünkü o dinin en üstününü getirecektir dedi. Ve bu sözlerden sonra o günden itibaren Mekke'den her gelenin yanına varıp Mekke'de olan biten her şeyi sormaya başladım. Bir şey yok dedikleri zaman tekrar ev halkımın yanına dönerdim. Ev halkım yola uzak değildi, yakındı. Ben yine bir gün yola oturmuştum ki deve üzerinde bir kimse çıka geldi. Ona durumu sordum. Mekke'de yeni bir haber var mı diye sorunca evet var dedi. Mekke'de bir zat zuhur etti ki kavminin putlarından yüz çevirip halkı başkasına iman, Allah'a iman ve ibadete davet ediyor dedi. Hemen ev halkımın yanına döndüm. Devemin üzerine atlayıp Mekke'ye gittim. Mekke'ye gelince onun nerede olduğunu sordum. Bir de ne göreyim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam gizlenmiş. Kavmi ise ona karşı çok cüretli ve şiddetli davranmaktaydılar. Bana geceleyin tavaf ettiği bir zamanda onunla görüşebilirsin. Başka bir vakitte onu bulamazsın denildi. Bunun üzerine Kabe'nin önünde yatıp uyudum. Kendisini ancak tehlil sesiyle tanıyabildim. Hemen yanına vardım, selam verdim ve birkaç soru sordum. Efendimiz aleyhissalatü vesselama Allah-u Teala seni neyle gönderdi diye sorunca şöyle dedi. Bir olan Allah-u Teala'ya eş ve ortak koşmaksızın ibadet etmek, putları kırıp atmak, akrabaya yardım etmek, kan dökmemek, yol güvenliğini sağlamak vazifesiyle gönderdi buyurdu. Sen ne güzel şeylerle gönderilmişsin. Ben sana iman ve senin getirdiklerini tasdik ediyorum. Elini uzat sana biat edeyim dedim. Elini uzattı, kendisine İslamiyet üzere biat ettim. Senin yanında bu hususta yardımcı olan kimler var diye sordum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir hür ile bir köle dedi. O sırada yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Bekir'in azatlı kölesi Bilal bulunuyordu. Sana ben de tabi oluyorum dedim. Yanında kalayım mı yoksa ev halkımın yanına mı döneyim? Ne buyurursunuz diye sorunca sen şu gününde bunu yapamazsın. Benim yanımda kalamazsın. Benim durumumu, Allah'tan getirip tebliğ ettiğim şeylere karşı insanların tutumunu, nasıl kötü ve katı davrandıklarını görmüyor musun dedi. Şimdi ev halkının yanına dön, onların yanında bulun. Benim gideceğim yere gittiğimi işittiğin zaman yanıma gel, o zaman bana tabi ol buyurdu. Yine ismini çoğumuzun bildiği Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi de bizler için büyük ibretler barındırır. Nitekim Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Amr bin Abese ile az önce Müslüman oluşunu dinlediğimiz, öğrendiğimiz sahabe ile bir anadan doğma kardeşler. Kendisi de Ebu Zer Gıfari Hazretleri de cahiliye devrinde putlara tapmazdı. Mekke halkından bir adam bir gün Ebu Zer Gıfari'ye Mekke'de bir zat senin dediğin gibi La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyor ve kendisinin peygamber olduğunu söylüyor diye haber vermişti. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh der ki ben Gıfar kabilesinden bir adamdım. Mekke'de bir zat zuhur etmiş kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş diye bir haber bize gelince Allah Teala daha o zaman kalbime İslamiyet sevgisini düşürdü. Ve bunun üzerine kardeşim Üneyse hayvanına bin şu vadiye doğru git. Kendisine gökten haber geldiğini söyleyen o zatla konuş. Kendisinin söyledikleri şeyleri iyi dinle. Benim için bilgi edin ve haberi bana getir dedim. Kardeşim Üneyse Mekke'ye kadar gitti. Onunla buluştu. Kendisinin söylediklerini dinle.

dedikten sonra dönüp yanıma geldi. Mekke'de senin dininde bir zata rastladım ki kendisini Allah'ın gönderdiğini söylüyor dedi. Halk onun hakkında ne söylüyor diye sordum. Halk şair diyor, kahin diyor, sihirbaz diyor dedi. Uneyz şair kişilerden de ve şöyle devam etti. Doğrusu ben kahinlerin sözünü dinledim. Onun söylediği kahinlerin sözü değildir. Onun sözünü şiirin her çeşidine de tatbik ettim, uyguladım. Vallahi benden sonra ona şiir demeye kimsenin dili varamaz. Vallahi o muhakkak ki sadıktır. Bunları söyleyen halk ise yalancıdır. Vallahi ben öyle bir zat gördüm ki hayrı, iyiliği, ahlaki faziletleri emrediyor, şerden, kötülükten de sakındırıyor. Onu ahlaki faziletleri emrederken ve öyle bir söz söylerken gördüm ki o söz sihir değildir dedi. Ben kardeşim Üneyis'ten daha üstün bir şair duymamıştım. Kardeşime sen bana bu hususta arzu ettiğim, beklediğim, gönlüme şifa olacak bir haber getirmedin. Gidip kendim onu görürüm dedim. Bunun üzerine kardeşim Üneyis olur fakat sen Mekke halkından sakın. Çünkü onlar ona karşı son derece kin besliyorlar dedi. Hemen azık dağarcığımı, su tulumumu yüklendim. Elime bir asa alıp yola düştüm ve nihayetinde Mekke'ye ulaştım. Resulullah'ı şahsen tanımıyordum. Başkasından sormayı da uygun bulmuyordum. Ve dolayısıyla Mescid-i Haram'da duruyor, sadece ve sadece zemzem suyu içiyordum. Nihayetinde Hazreti Ali ile tanıştım. Ve kendisine ne için geldiğimi anlatınca ben seni onun yanına götürebilirim. Giderken senin için korkulacak bir şey görürsem ya ayakkabımı düzeltiyormuşum gibi duvara doğru yönelirim ya da bir şey döküyormuş gibi yaparım. Sen de durup beni bekleme, git. Eğer ki ben geçip gidersem sen de arkamdan gel ve benim girdiğim yere sen de gir dedi. O gitti, ben de gittim. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdik. Hazreti Ali ile birlikte girince ben Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek onu ilk kez İslam selamı ile ben selamladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendimi tanıttıktan sonra sen insanları nelere davet ediyorsun diye sordum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir olan ve hiçbir şeriki ortağı olmayan Allahu Teala'ya imana ve putları gidermeye ve benim de Resulullah olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum buyurdu. Bana İslamiyet'i nasıl Müslüman olunacağını söyler misin dedim ve ardından o bildirince de hemen oracıkta Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek şehadet getirdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde sevinç belirdiğini gördüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Ebu Zer, sen şimdi bu işi Mekkelilerden gizli tut ve doğruca memleketine dön buyurdu. Ya Resulullah ben dinimi burada açıklamak istiyorum dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben senin hakkında Mekkelilerden endişe ediyorum. Öldürülürsün diye korkuyorum buyurdu. Ya Resulullah ben öldürüleceğimi bilsem de bunu muhakkak yapacağım dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine sustu. Seni hak dinle peygamber olarak gönderen, varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Mescid-i Haram'da onların arasında bunu İslamiyet'i bağıracağım. İslamiyet'i haykırarak açıklamadıkça yurduma dönüp gitmeyeceğim diyerek, Kureyşlerin Mescid-i Haram'da halkalandıkları, konuştukları bir sırada Mescid-i Haram'a varıp, yüksek bir sesle, ey Kureyş cemaati, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diyerek bağırdım. Bunun üzerine müşrikler, bu adam ne yaptığını sanıyor. Kalkın onun üzerine yürüyün diyerek beni öldüresiye dövdüler. O sırada Abbas bin Abdülmuttalip yetişip üzerime kapandı ve onlara siz Gıfar kabilesinden bir adamı öldürüyorsunuz

onun Gıfar kabilesinden olduğunu ve tüccarlarınızın Şam'a giden yolunun onların yurdundan geçtiğini bilmiyor musunuz? Ey Kureyş cemaati, sizler tüccarsınız. Ticaret yolunuz da Gıfar yurdundan geçer. Yoksa siz ticaret yolunuzun kesilmesini mi istiyorsunuz? Diyerek çıkışınca üzerimden çekildiler, başımdan dağıldılar. Kalkıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halimi görünce ben seni men etmemiş miydim buyurdu. Ya Resulallah, bu kalbimde büyük bir istekti. Ben de onu yerine getirdim dedim. Bir müddet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulundum. Ey Allah'ın peygamberi, ne yapmamı emredersin? İstediğini emret dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, emrim sana gelince onu kavmine haber ver, tebliğ et. Ortaya çıkışımızın haberi sana eriştiği zaman yanıma gel, şimdi doğruca evine yurduna dön buyurdu. Radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip, zengin olmamasına rağmen Kureyşilerin seyyidi, ulu kişisi ve şereflisiydi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine karşı gelmekten de çekinilirdi. Ebu Talip babası Abdülmuttalib'in vasiyeti üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 8 yaşındayken yanına alıp onu kendi çocuklarından ziyade üzerine titreyerek büyütmüş, 25 yaşında bulunduğu sırada da Hazreti Hatice validemizle evlendirmek suretiyle ona karşı babalık ve hamilik vazifesini gereği gibi yerine getirmişti. Allah Teala'nın buyruğunu yerine getirmek için yardım istediği sırada da Abdülmuttalip oğulları arasında yalnızca o, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım diyerek İslam davasında da kendisini destekleyeceğine kesin söz vermişti. Ebu Talip, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine böyle olanca şefkatiyle eğildiği ve yanı başında dikilerek onu koruduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'nın emrine, buyruğuna uyarak, hatırlayacak olursak ayet-i kerimede mealen şimdi sen ne ile emrolunuyorsan onu apaçık bildir, müşriklere aldırış etme şeklinde emir buyurulmuştu. Bu emir karşısında, bu emire uyarak vazifesini açıkça yerine getirmeye, gecede gündüzde, açıkta gizlide halkı tevhid akidesine davete başlamıştı. Hac mevsimlerinde halkın toplu bulundukları yerleri durmadan dolaşıp rastladığı herkesi hür, köle, zayıf, güçlü, zengin, fakir ayırt etmeden Allahu Teala'nın birliğine inanmaya davet ve teşvik etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin tapmakta oldukları putlarını yermeye başladığı ve putlara taparak küfür ve dalalet üzere ölüp gitmiş olan atalarının da cehennemlik olduklarını açıkladığında Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha bariz tepki göstermeye başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı koymak ve düşmanlık beslemek hususunda hepsi birleştiler. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in kendi dinlerine bağlılıkta devamına rağmen onun aralarındaki saygınlığı, kendisinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerindeki koruyucu, kollayıcılığı onların Efendimizin üzerine yürümelerine engel olmaktaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi dinlerinden ayrılmak ve putlarını yermek gibi davranışlarından şikayetlerine Ebu Talib'in aldırış etmemekle kalmayıp yanına dikilerek onu koruduğunu, kolladığını gören Kureyş müşriklerinin eşrafından bir takım kişiler Ebu Talib'in yanına gittiler. Ona, ey Ebu Talib, kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza dil uzattı, dinimizi yerdi, akıllarımızı hafif akıllılık ve akılsızlık saydı. Baba ve atalarımızın dalalet ve sapkınlık içinde ölüp gitmiş olduğunu iddia etti. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan alıkoyarsın ya da aramızdan çekilir, bizi onunla baş başa bırakırsın. Zaten sen de ona karşısın, bizim gibi muhalifsin. Aradan çekil, biz onun hakkından geliriz dediler.

Bunun üzerine Ebu Talip onları güzel sözlerle, güler yüzlülükle, yumuşak ve tatlı sözlerle başından savdı. Kureyş'i müşrik ulularının büyüklerinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve özellikle İslamiyet'e düşman olmalarının bir takım sebepleri vardı. Gelin birlikte bu sebepleri inceleyelim. İlk olarak Kureyşiler yüzlerce yıldan beri putperest.

kuru işlilerden evlerinde putu bulunmayan, evlerine girerken çıkarken ona el yüz sürmeyen kimse yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onların bu putperestliğini yeriyor, hatıra gönüle bakmaksızın ve hiç kimseyi istisna etmeksizin putlara taparak küfür ve dalalet içerisinde ölüp gitmiş atalarının cehennemlik olduklarını, helake uğradıklarını söylemekten çekinmiyordu. Kureyş müşriklerince putlara tapmaktan daha üstün bir din ve bir inanç yoktu, bulunamazdı. Başka bir sebep ise Mekke şehri ilahi mabet olan Kâbesi ile Arap ülkesinin dini merkezi konumundaydı. Oraya her yıl hac mevsiminde hac için gidenler, diğer zamanlarda da umre için akın akın gidenler olurdu. Bunun için Kâbe'yi açmak, kapamak, korumak, hacıların su ihtiyacını karşılamak, hacılara yemek yedirmek gibi dini hizmetlerin yanı sıra Darun Nedve diye anılan idari meclisiyle, sancaktarlıkla, başkumandanlıkla bunlar gibi askeri hizmetleri de onlar üstlenmiş bulunuyorlardı. Babadan oğula geçen bu hizmetler kendilerine hem büyük bir nüfuz hem de büyük çıkarlar sağlamaktaydı. Bunun için müşrik uluları kendilerinin dini ve ticari durumlarının sarsılabilecek her hareketine karşı koymayı çıkarlarının bir gereği olarak sayıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyşilerin azılı müşriklerinin kötülüklerini ortaya döken ayetleri okuyordu, açıktan okuyordu. Dolayısıyla müşrik ulularından kimi bu ayetlerde sıralanan kötülüklerin tümünü, kimisi de bir kısmını kendisinde bulup gocunuyordu. Bu kötülüklerle teşhir edile edile bir gün gözden düşebileceklerinden kaygılanıyorlardı ve bundan tedirgin oluyorlardı. Yine Kureyş uluları kendileri için üstün bir hak tanımayan, herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit tutan bir dini benimsemekte zorlanıyorlardı, içlerine sindiremiyorlardı. Nitekim ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulmuştur: sizin Allah katında en şerefli ve değerli olanınız, Allah'tan, Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten en çok sakınanınızdır buyurulmuştur. İslam düşmanlarının en azıllarından olan Ebu Leheb, ey Muhammed, ben sana iman eder Müslüman olursam bana ne verilir diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanlara ne verilirse sana da o verilir buyurmuştu. Ebu Leheb, onların üzerinde benim için bir üstünlük olmayacak mı diye sormuş. Efendimiz de daha ne istersin buyurunca Ebu Leheb, benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun demekten kendisini alamamıştır. Ayrıca Kureyş aileleri arasında öteden beri birbirlerine karşı çekememezlik huyları ve üstünlük davaları vardı. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Haşimoğulları arasından peygamber olarak ortaya çıkmasıyla Haşimoğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük sağlayacağını düşünerek bundan telaşlananlar olmuştu. Nitekim Ebu Cehil bu yoldaki duygusunu açıklamaktan kendisini alamamıştı. Biz ve Abdümenaf oğulları şeref ve şan hususunda şimdiye kadar çekiştik. Onlar ara buluculuk ederek diyet yüklendiler, biz de diyet yüklendik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Onlarla kulak kulağa giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde onlar işte bizden kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber de var dediler. Biz bunun dengini nereden bulup onların dengine ulaşacağız demişti. İçten içe aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini kabul ediyorlardı, ancak bunu dışa vuramıyorlardı bu hasletlerden dolayı. Mughire bin Şube der ki, ben ve Ebu Cehil bin Hişam Mekke sokaklarından birinde yürüyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizimle karşılaştı ve Ebu Cehil'e, ey hakemin babası, gel Allah'a ve Allah'ın Resulüne tabi ol, ben de senin hakkında Allah'a dua edeyim dedi. Ebu Cehil, ya Muhammed, sen ilahlarımıza dil uzatacak, onlara tapmaktan bizi men edeceksin değil mi? Sen ancak tebliğ ettiğin şeylere şehadet getirmemizi isteyeceksin değil mi? Vallahi ben söylediğin şeylerin hak ve gerçek olduğunu bilseydim sana tabi olurdum dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayrılıp oradan gidince bana dönerek, vallahi ben iyi biliyorum ki onun söyledikleri hak ve gerçektir. Fakat

Kutay oğulları Kabe'nin hicabe hizmeti, açma, kapama, koruma hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar Darun Nedve'nin yönetim hizmeti bizdedir dediler. Biz evet dedik. Onlar başka hizmetleri istediler. Bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Onlar yine hac mevsiminde sikaye, hacılara su verme hizmeti bizdedir dediler. Biz yine evet dedik. Sonra onlar halka yemek yedirdiler. Biz de yedirdik. Onlarla yarıştık, durduk. Onlar şimdi bizden bir peygamber var dediler. Vallahi hayır, işte buna evet diyemeyeceğim dedi. Kureyş müşriklerinin İslam'a ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıklarının bir tanesi de şudur. O Kureyş müşriklerinin söylediklerine göre şöyle diyorlardı. Kur'an inecekse eğer ne diye Kureyş ileri gelenlerinin yaşlı ve zengin olanlarından birisine inmedi? Nitekim Velid bin Mughire, ben Kureyşlerin seyidi, ulu kişisi olduğum halde nasıl geri bırakılırım da Muhammed'e vahiy iner? Yahut Sakif kabilesinin seyidi, ulu kişisi Ebu Mesud Amr bin Umeyr bu hususta nasıl geri bırakılır? Biz bu iki kentin ulu kişileriyiz diyorlardı. Bundan dolayı İslam'a düşmanlık ediyorlardı. Darun Nedve'nin müşriklerin ulularından, büyüklerinden sayılan Velid bin Mughire'nin hayranlığına dair bir örnekle bitirelim programımızı. Velid bin Mughire bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Kur'an-ı Kerim okudu. Velid bin Mughire gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bana Kur'an oku dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da iyi biliniz ki Allah size adaleti, ihsanı akrabaya vermeyi emir eder. Ve sizi fuhşiyattan, fenalıktan ve zulüm yapmaktan nehyeder. Dinleyip tutasınız diye size öğüt verir. Meali ayet-i kerimeyi okudu. Velid bin Mughire bunu bana bir daha oku dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayeti tekrar okuyunca Velid bin Mughire, vallahi bu sözde öyle tatlılık, öyle güzellik ve parlaklık var ki o tepesi bol yemişli, dibi ve kökü sulak yemyeşil bir ağaca benziyor. Bunu beşer söyleyemez. Bu bir beşer sözü değildir demekten kendisini alamamıştır. Müşrik ullarının, müşriklerin, Kureyşlerin tamamen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine karşı gelmekti. İslamiyet'in emir ve yasaklarına karşı gelmekte altında yatan sebepler işte bunlardı. Tamamen kendi nefis ve şeytanlarının uydurmacası ve ona uymalarının sebebi neticesiydi. Rabbimiz Teala kıyamete kadar devam edecek olan bu dinin hükümlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenerek, onun güzel ahlakıyla mezc ederek hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Osman Gazi, Oğuzların Kayıboyu'ndan, Anadolu Selçuklularının Uç Beyi Ertuğrul Gazi'nin oğlu olup, 1258 senesinde Söğüt'te doğmuştur. Küçük yaştan itibaren İslam ilimlerini öğrenen Osman Gazi, ayrıca mükemmel bir askeri talim ve terbiye görmüştür. Osman Gazi, ahi şeyhlerinden Edebali'nin görüşlerine değer verir ve ona saygı duyardı. Sık sık, Şeyh Edebali'nin Eskişehir Sultanönü'ndeki dergahına gider ve misafir olurdu. Bir gece Şeyh Edebali'nin dergahında misafirken bir rüya gördü. Sabah olunca hemen Şeyh Edebali'ye koşup ona şöyle dedi. Şeyhim, rüyama girdiniz. Göğsünüzden bir ay çıktı. Yükseldi sonra benim koynuma girdi. Göbeğimden bir ağaç büyümeye başladı. Büyüdü, yeşillendi, dal budak saldı. Dallarının gölgesi bütün dünyayı tuttu. Rüyam ne manaya gelir? Şeyh bir süre durduktan sonra ona şöyle dedi. Müjdeler olsun ey Osman. Hak Teâlâ sana ve senin evladına saltanat verdi. Bütün dünya evladının himayesinde olacak. Kızım da sana eş olacak. Bu olaydan sonra Osman Gazi, Anadolu'nun Müslümanlaştırılıp Türkleşmesi faaliyetine katılan gönül sultanlarından ve ahilerden olan Şeyh Edebali'nin kızıyla evlendi. Babası Ertuğrul Gazi'nin 1281'de vefatı üzerine bey seçilip iradeyi ele alan Osman Gazi, Söğüt'te Kayıboyu'nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Osman Gazi değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adaletliydi. Fakirleri yedirip giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa hemen çıkartıp ona hediye ederdi. Her ikindi vakti kendi evinde kim varsa onlara ziyafet verirdi. Osman Bey, kayıların başına geçince Söğüt'ü kendisine merkez yaparak Akçakoca, Gazi Abdurrahman, Aykut Alp ve Konur Alp gibi beylerle Bizans'a karşı fetihlere girişti. 1285'te Kulaca Hisar fethedildi. 1288'de İnegöl ve Karaca Hisar tekfurlarının kuvvetleri Ekizce'de bozguna uğratıldı. Osmanlıların daha sonra Karacahisar Taraklı ve Göynü'yü elde etmesi üzerine bölge tekfurları ittifak ederek Osman Gazi'yi bir düğün münasebetiyle öldürmek istediler. Daha sonra İslamiyet'i kabul ederek Mihal Gazi adını alacak olan dostu Armankaya hakimi Köse Mihal'in haber vermesiyle vaziyeti öğrenen Osman Gazi süratle harekete geçerek Bilecik ve Yar

tarı zapt etti. 1299'da Anadolu Selçuklu Sultanlığındaki iktidar boşluğundan faydalanan Osman Gazi bağımsızlığını ilan etti. 1301'te yeni şehri alarak İznik ve Bursa'nın fethinin yolunu açtı. Bursa, Kite ve Atranos tekfurlarının kuvvetlerini Koyunhisar mevkiinde bozguna uğrattı. Bu zaferden sonra Kestel, Kite ve Ulubat kaleleri fethedilmiş ve Osmanlı tarihinin ilk askeri anlaşması imzalanmıştır. 1308 yılında İznik'in en mühim ileri karakolu olan Karahisar fethedilip, bölgenin önemli ticari ve sosyal merkezlerinden olan İznik sıkıştırılmaya başlandı. Osman Gazi 1315'te Bursa'yı da kuşatmış, Karatekin, Ebesuyu, Tuz Pazarı, Kapucuk ve Keresteci kalelerini fethedip Akçakoca ve Kocaeli'yi Osmanlı topraklarına katmıştır. 1315'te başlayan Bursa kuşatması 10 seneden fazla sürmüştür. Osman Gazi yaşlanıp hastalandığı için 1320 yılından sonraki faaliyetlere katılmamıştır. Yerine vekil olarak bıraktığı oğlu Orhan Gazi, 1321'de Mudanya ve Gemlik, 1323'te Akyazı ve Ayanköy, 1324'te Karamürsel ve Karacabey, 1325'te de Orhaneli'yi Osmanlı topraklarına dahil etmiştir. Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den 4800 kilometre kare olarak devraldığı toprakları oğluna 16.000 kilometre kare olarak devretmiştir. Osman Gazi, fetihlerle meşgul olmaya devam ettiği sıralarda, fethedilen yerlerin halklarının idareleri ve Müslüman olmaları için gerekli teşkilatları da kuruyordu. Osman Gazi, ihtiyaçlara göre kanun mahiyetinde bir takım emirler veriyor, bu konuda Selçuklu kanunlarından da yararlanıyordu. Bu anlamda ilk vergi de Osman Gazi zamanında alınmıştır. Pazara getirilen, toptan kabul edilen, yük cinsinden mallar, baç denilen vergiye tabi tutulmuştu. Köylünün satmaya getirdiği 1-2 tavuk, 3-5 kilo yağ gibi mallardan baç alınmazdı. Selçuklular zamanında geçerli olan tımar usulü Osman Gazi zamanından itibaren de sürdürüldü. Kendisine tımar verilen sipahi bulunduğu köyün vergisini toplar, buna mukabil de savaş zamanı atı, zırhı ve yardımcısıyla birlikte sefere giderdi. Anadolu'da kurulup 600 yıllık bir tarih diliminde ve 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, 1326'da oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiği sırada vefat etmiştir. Naaşı Bursa'ya götürülerek Gümüşlü Kümbet'e defnedilmiştir. Osman Gazi'nin geride bıraktığı mal varlığı sadece atı, kılıcı, mızrağı ve kıyafetleriydi. Osman Gazi salih bir Müslüman olup İslam ahlakının iyi ve güzel vasıflarına sahipti. Az sayıdaki aşiret kuvvetleriyle Bizans ordusunu ve tekfurlarını üst üste mağlup edip zaferler kazanarak dünyanın en uzun ömürlü hanedanını ve en büyük devletlerinden birini kurdu. Bir taraftan fetihlere devam ederken, bir taraftan devlet teşkilatının müesseselerini mükemmel bir şekilde kurmaya ve sistemleştirmeye çalıştı. Ömrü cihat emrine uymakla ve İslamiyet'i yaymakla geçti. Vefat edeceği zaman oğlu Orhan Bey'e gönderdiği vasiyetnamesi, İslamiyet'e olan sevgi ve saygısını, Türk milletinin rahat ve huzurunu düşündüğünü, insan haklarına gönülden bağlılığını açıkça bildirmektedir. Devleti Ali Osman'ın kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi'yi hayır dualarla yad ederken, herkese düşen bir pay mutlaka vardır diyerek, oğlu Orhan Gazi'ye gönderdiği vasiyetnamesine kulak verelim. Vasiyetnamenin özü şöyledir. Ey oğul! Allah-u Teala'nın emirlerine muhalif bir iş işlemeyesin. Bilmediğini ulemadan sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlayasın.

koruyasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı, ihsanı eksik etmeyesin. Ey oğul, zalim olma. Alemi adaletle şenlendir. Ve Allah için cihadı terk etmeyerek bey söğüdünü şahit et. Ulemaya riayet eyle ki din ve devlet işleri nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet ve yumuşaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip ulemadan uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Davamız kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Sana da bunlar yaraşır. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Böylece Avrupa'nın kuvvetten başka bir güç ve otorite tanımadığı bir dönemde yeni yeni filizlenip gelişen Osmanlı Devleti'nde adalet, hak ve hukuk prensiplerine göre davranıp hareket etmek babadan oğula, nesilden nesile vasiyet ediliyordu. Görüldüğü gibi Osman Gazi, devlet iç teşkilatında sakat ve zayıf bir taraf bırakmamak, bir çatlak ve gediye meydan vermemek için başta devlet adamları olmak üzere her ferdin kendi durumuna göre İslam'ın arzuladığı adalet anlayışı çerçevesinde hareket etmesini istemektedir. Osmanlı tarihinin dikkate en layık şahsiyetlerinden biri olan Osman Bey, bir devlet kurucusu olarak tarih sahnesinin önemli kişilerinden biridir. Gerçekten de Selçuklu Bizans hudutlarında teşekkül eden bir uç beyliğinin kısa bir müddet içinde büyüyerek tarihin akışını değiştirecek bir güç ve kuvvete erişmesi, yeni bir din ve kültürün taşıyıcısı olarak eski Bizans İmparatorluğu'nun enkazı üzerinde kurulan yeni devlete Müslüman Türk damgasını vurabilmesi hadisesi tam anlamıyla izah edilememiş bir meseledir. Tarihte benzerine ender rastlanan bir devletin kurucusu olarak Osman Gazi'nin gerek siyaset, gerek adalet ve gerekse halkına duyduğu sevgi ve merhamet bakımından devrine göre özel bir yeri olduğu kesindir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 4 Haziran 2026 ve 18 Zilhicce 1447 günlerden Perşembe son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam dileyerek başlayalım programımıza. Bugün ne var diye soracak olursanız aslında çok da değişen bir şey yok. Zira hem bölgedeki gelişmeler, yani işte Körfez ülkeleri, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail arasındaki savaş mı barış mı zaten sürekli gidip geliyor. Ne olacağı da belli değil. Hani bir türkünün sözleri vardır ya, ey sevdiğim senden şikayetim var, ne sevdiğin belli ne sevmediğin. Burada da ne savaştıkları belli ne barıştıkları belli. Aylardır sürünceme de devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günler neyi getirecek. Bu arada tabii 2 gün önce ABD'nin İran'a saldırısı sonrası İran'ın Kuveyt'e verdiği bir cevap vardı. O da Kuveyt'teki Amerikan üslerine saldırdı. Ama tabii bu arada dün haber bültenlerinde de yer vermiştik. 63 kişi yaralanmıştı Kuveyt'te havalanına düşen bir füze neticesinde. Fakat İran onu kabul etmiyor. Diyor ki muhtemelen bizim saldırılarımız sonucu ateşlenen bir Patriot ya da diğer bir hava savunma sisteminin parçaları ya da füzesi düşmüş olabilir diye İran havalanına saldırdığını kabul etmiyor. Benzer bir durumu nereden hatırlıyoruz? 4 defa olmuştu. Bizim sınırlarımız içerisine gönderilen füzeler vardı. 4'ü de imha edilmişti. Ve bu 4'ünü de İran biz böyle bir füze saldırısında bulunmadık demişti. Ve hala tam bir buzluğa kavuşmadı. Yani kim ateşledi? İran'ın içerisinde bir takım hizipler mi var? Yoksa İran füzesi kılığında İsrail'in ortalığı karıştırması mı? Yani İran artık size de saldırıyor. Dolayısıyla siz de savaşa girin diye Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek amacını da taşıyor olabilirdi. Evet. Şimdi böyle bir durum varken şimdi bir de son günlerde biliyorsunuz Tom Barak, ona bir ek görev daha verildi. Aynı zamanda Irak sorumlusu da oldu. Suriye'nin özel temsilcisiydi. Türkiye Cumhuriyeti, efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki büyükelçisi olarak görevlendirilen Tom Barak. Daha sonra Suriye özel temsilcisi, şimdi buna bir de Irak eklenmiş oldu. Şimdi buradan mülhem Süleyman Seyfi Öğün'ün yazısıyla başlayalım. Yeni cephe Irak mı diyor Süleyman Seyfi Öğün Yeni Şafak'ta. Birkaç gün evvel Trump'ın yaptığı bir atama gündeme geldi. Atama ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile alakalıydı. Tom Barak sadece Ankara Büyükelçisi değil aynı zamanda Suriye özel temsilcisi vazifesini yürütüyordu. Bu ikinci vazifesinin sonuna gelinmişti. Washington'daki meslekten yetişme diplomatik muhitler Tom Barak'ı başarısız buluyor ve değişmesi için devreye giriyordu. Lakin Trump onları elinin tersiyle bir tarafa itip kıymetli ve kadim dostu Barak'ın vazife süresini uzatan, buna ilaveten kendisine Irak özel temsilciliğini de hediye eden bir kararnameyi imzaladı. Bu atamanın sadece Washington'da cereyan eden Trump'la müesses nizamın muhitler arasındaki çekişmeye dayandığını zannetmek saf dilliktir. Orta Doğu'da son 10 seneleri itibariyle cereyan eden hadiseleri 1982'de kaleme alınan Odette Yinon planını ihmal ederek değerlendirmek pek mümkün değil. 1991'de ABD Irak'a saldırırken merhum cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal ve etrafındaki oldu bittirici, küreselci, postmodernist, neoliberal entelijansiya bu vesikayı ihmal ediyor ve bir fırsatçılık üzerinden meseleye dahil oluyordu. Bilenler hatırlayacaktır, bir koyup üç almak. Bu müşterekliğin mottosuydu. Netice Irak'ın paramparça edilmesi ve çekiç gücün himayesi altında Kürtçü ayrılıkçılığın kendisine zemin bulması oldu. Kavrayışlı zihinlerse bunun Odette Yinon planının bir tatbikat olduğunu gördüler. Benzer bir hadise de Arap Baharı olarak

0: piyasaya sürülen yanılsamayı karşılayış tarzımızda da ortaya çıktı. Dahilde son derece kirli olan bazı rejimlerinin çökertilmesini, planı yine ihmal ederek büyük bir heyecanla sahiplendik. Arap milletinin özgürleşmesi olarak selamladık. Bunun Türkiye'nin büyümesi için bir fırsat olduğunu zannettik. Bu yalancı baharın merkezini meydana getiren Tunus ve Mısır'ın hali ortada. Yalancı baharın sıçradığı Suriye'de yaşananların ve bize yaşattıkları ayrı bir bahis olarak sayfalar dolusu yazılabilir. Plan sadece İsrail'in güvenliğini temin maksadıyla Orta Doğu coğrafyasının parça parça edilmesinden ve sonsuz bir kaosa sürüklenmesinden başka bir şey değildi. Bu kaos içinde İsrail yayılabildiği kadar yayılacak ve kendisine müzahir güçleri de yanına alarak büyütülecekti. ABD bu plana açıktan destek veriyordu. Ama bu plana daha hummalı bir şekilde sahip çıkmasını doğuran şartlar, Çin ve Rusya'nın İran'la anlaşarak bölgedeki nüfuzunu arttırması oldu. İsrail-ABD-Hindistan ittifakının Trump devrinde zirve yapması da buna bağlanabilir. Artık bir sır değil. Nihai olarak niyetlerinin parçalanmış bir Orta Doğu'nun varlıklarına kolayca çökmek ve Hazar'la Orta Doğu'nun zengin kaynaklarını birleştirmek olduğunu bizzat Tom Barak ifade etmiş vaziyette. Kabaca ifade edecek olursak, ilk aşamada Hindistan'dan başlayan ticaret yolu rejimi çökertilmiş ve batıya yaklaştırılmış olan İran ve Körfez'le kavuşturulacak ve İsrail'e bağlanacak. İkinci aşamada ise bükülmüş, iğdiş edilmiş bir Suriye'nin güneyinden başlayan ve Doğu Suriye'yi takiben Kürt bölgesindeki enerji kaynaklarıyla birleştiren Davut Koridoru olarak tesmih edilen bir başka hat devreye alınacaktır. Üçüncü olarak da Hazar kaynakları, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın yer aldığı Güney Kafkasya'dan başlayarak Türkiye ve Suriye üzerinden İsrail'e bağlanacak. Güncellenmiş Odet-Yinon planının başarılması için birkaç pürüz vardı. Mesela Güney Kafkasya'da Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Rusya'dan kopartılıp batıya bağlanması son derece mühim. Bunu şimdilik başarıyor görünüyorlar. ABD, AB, İsrail bu coğrafyada işbirliklerini kusursuz devam ettiriyor. Trump'ın Zengezur koridoruna çökmesi, Kazakistan başta olmak üzere Türkistan'da Avrupa Birliği ve ABD'nin manevraları hatırı sayılır derecede tesirli seyrediyor. Şimdilik Rusya ve Çin buralarda keskin bir mukavemet koymuş değil. Şubat 2026'daki savaş işte bütün bunlar için çıkarıldı. Gelin görün ki evdeki hesaplar da çarşıya uymadı. İsrail Gazze'de bir çamura saplandı. Battıkça daha da azgınlaştı ve küresel itibarını hak ile yeksan eden bir soykırımı başlattı. Yine de istediklerini alamadı. Lübnan'a vahşice saldırdı ama Hizbullah'ın direnişini tam olarak kıramadı. Her gün kayıp vermeye devam ediyor. İran savaşı ise hem İsrail hem Amerika için tam bir fiyaskoydu. Körfez'de Rusya ve Çin'in verdiği destekle İran, İsrail, ABD ikilisinin planlarını felç etti. Ateşkes ve arkasından gelen hadiselerde tam bir kilitlenmeye işaret ediyor. Peki kilidi nasıl kıracaklar? İşte endişelerim hali zamandır bu noktada yoğunlaşıyor. Tom Barak'ın son ataması okların Irak'a çevrildiğini düşündürüyor. Irak, Suriye düşüp Mısır'ın bastırıldığı durumda Filistin davasının iki müdafiği kaldı. İran ve Türkiye. İlki sistem dışında, diğeri ise sistemin içinde. Kilidi kıracak olan da bu iki gücün karşı karşıya getirilmesi mi acaba? Ekonomik vaatlerle aklı çelinen bir Türkiye'ye hayali bir Osmanlı milletler sisteminin patronajı teklif edilerek İran'ın karşısına mı çıkması isteniyor? Yeni bir Safevi-Osmanlı çatışmasına gidecek bir zemin mi yaratılmak isteniyor? Doğrusu ben Ankara'nın kurumsal hafızasının direneceğini ve ucuz sokak esnaflığı kokan bu numaralara kapılmayacağını düşünmek istiyorum. Evet, diyor Süleyman Seyfi Öğün Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçelim Nur Özkan Erbay'ın yazısına yeni Yeni Şafak'tan. Savaşın hedefleri ve Washington-Tel Aviv hattında derinleşen çatlaklar. ABD İsrail'in İran'la savaşında 3 ay geride kaldı. Önlenemeyen ve sulha erdirilemeyen bir savaşın kazanın olmadığı gibi ardından bıraktığı enkaz sadece taraflar için değil tüm insanlık adına yıllarca yeri doldurulmayacak büyük kayıpları da beraberinde getiriyor. ABD Başkanı Trump ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren ABD'nin Orta Doğu'daki jeostratejik hedeflerinin İsrail'e bir kader birliğinden geçtiği ve bunu başarmanın tek yolunun da İran'a savaş açmak olduğu konusunda ikna edildi. Trump askeri, istihbari ve diplomatik kadrolarının desteklemediği savaş seçeneğini bir şekilde kullandı.

0: kullanmak zorunda kaldı. Bu kararın sebepleri ve bugün itibariyle sonuçları çokça tartışıldı. Önümüzdeki dönemde artan yoğunlukta tartışılmaya devam edecek. Öyle ki pek de alışık olunmayan biçimde Kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimlerin bir numaralı gündemi iç politika değil, İran savaşı eksenli tartışmalar olacak. Amerikan siyasetinde 1980'lerde rehine krizini müteakip yıllarda popüler olan ve İran'la ilgili her gerilimde ve siyasi mülahazalarda savaş yanlısı Şahin kesimin bir propaganda sembolü olan Bomb Bomb İran, yani İran'ı bombalama şarkısına icabet etmenin yarattığı ekonomik, askeri ve siyasi maliyet Trump'ı fazlasıyla zorlayacak. Trump savaşın daha ilk haftalarından itibaren özellikle rejimin devrilmeyeceği gerçeğiyle yüzleşti. Başlarda Hürmüz krizini sürdürmenin her ne kadar Amerika'ya petrodolar dengelerinde avantaj sağlayacağını düşünse de günler içerisinde içeride ve dışarıda yaratacağı ekonomik ve siyasi maliyetin katlanarak artacağını anladı. Retorikte neredeyse anlık olarak sözünün şiddetini artırsa da diplomatik bir anlaşmayla savaşı sonlandırmak ve bunu kendisine mal edilecek tarihi bir başarı olarak çerçevelemek için son derece de iştahlıydı. Lübnan cephesinde de çatışmaların durması ve Washington'daki İsrail-Lübnan görüşmelerinin sürmesini isteyen Trump'ın bu girişimlerine karşı İsrail'in tam tersi istikamette ilerlemesinin kendisine ayrı bir maliyet üretmeye başladığını da gördü. Öte yandan eline geçen bu büyük fırsatı İran'ı bölgede neredeyse bir daha hareket edemeyecek hale getirmek için kullanan İsrail'e tarihin en büyük desteğini veren Trump bu kez kendi eliyle beslediği canavarı dizginleyememeye başladı. Tel Aviv'e tek taraflı hareket etme uyarılarını arttırdı. ABD-İsrail arasındaki çatlaklarsa son günlerde iyiden iyiye derinleşmeye başladı. Amerikan yönetiminden yetkili isimlere dayandırılan arka plan ve sızdırma haberlerde son dönemde etkili haber mecralarından biri haline gelen Axios'ta önceki gün yer alan bir haber, Washington-Tel Aviv hattındaki gerilimi ilk kez bu kadar net bir şekilde gün yüzüne çıkardı. Habere göre son derece yüksek tansiyonlu geçen telefon görüşmesinde Trump, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırgan tutumunun İran'la sürdürülen müzakereleri tamamen raydan çıkarma riski yaratarak süreci sabote etmekle suçlamış. Trump bununla da kalmamış, tek taraflı askeri saldırılarına devam etmesi halinde soykırımcı Netanyahu'nun iç siyasette yaşadığı yolsuzluklar ve yasal süreçler karşısında ona destek veren ve savunan pozisyonunu değiştirebileceğinin sinyallerini vermiş. ABD'nin bölgedeki jeopolitik hedeflerini ve stratejisini tehlikeye attığı konusunda uyarmış. Trump cenahından resmi olarak yapılan açıklamalarda görüşmenin çok verimli geçtiği ifade edilse de durumu öyle görünmüyor. Trump'ın bu görüşmeyi mütakiben sosyal medya hesabından arabulucular kanalıyla Hizbullah'la anlaşmaya varıldığı ve İsrail birliklerinin Beyrut'tan geri çevrildiğini gibi mesajları ısrarla paylaşmış olmasıysa Netanyahu'ya verdiği ultimatumu teyit eder nitelikte. Görüşmenin soykırımcı Netanyahu adına zor geçtiğine bir başka delil ise İsrail medyasında yer alan haberler. Her ne kadar Axios haberi yalanlasa da İsrail medyası görüşmenin sonunda Netanyahu'nun Trump'a kendi sınırlarına yönelik Hizbullah saldırıları olmadığı sürece Lübnan'a saldırılarını durduracağı sözü verdiği bilgisini aktardı. Önümüzdeki günler bu çatlağı teyit eden yeni gelişmelere gebe olabilir demiş Nur Özkan Erbay Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçiyoruz şimdi Hande Fırat'ın yazısına Hürriyet gazetesinden. Tom Barak ataması ne anlatıyor? İlk yazıda biraz paylaşmıştık, Süleyman Seyfi Öğün değerlendirmişti. Diyor ki Hande Fırat'ta, Orta Doğu kaynıyor. Irak'ta yaklaşan seçim hesapları, Körfez'in yeni pozisyon arayışları. Tom Barak sıradan bir diplomat değil, Trump'a en yakın isimlerden biri. İş insanı, müzakereci, siyasi danışman. Tabii Türkiye'yi de bölgeyi de iyi tanıyor. Bu nedenle Trump'ın onu Ankara Büyükelçisi olarak göndermesi zaten dikkat çekmişti. Şimdi de Irak dosyasının merkezine yerleştirildi. Diplomaside tesadüf yoktur. Özellikle Washington'da hiç yoktur. Bir dosya kime veriliyorsa aslında o dosyanın nasıl okunacağı da ilan edilmiş olur. Tom Barak'ın görevlendirme sonrası yaptığı açıklama son derece önemliydi. Şöyle diyordu. Levant ve Anadolu geleneğinde Irak, Suriye ve Türkiye, Orta Doğu'da kalıcı istikrarın stratejik eksenidir. Bu cümle üzerinde durmak gerekiyor. Türkiye masası ayrıydı. Şimdi ilk kez 3 dosya tek elde toplanıyor. Bu da bize ABD'nin yeni yaklaşımını anlatıyor.

0: Peki neden şimdi? Asıl soru bu. Cevabı ise İran'da saklı. Son iki yıldır yaşanan gelişmeler Washington'da yeni bir değerlendirmeyi beraberinde getirdi. İran'ın Lübnan'daki etkisi zayıflıyor. Suriye'deki etkisi geriliyor. Ekonomik baskılar artıyor. İsrail'in operasyonları da devam ediyor. Tahran'ın bölgesel nüfuz alanlarında aşınma görülüyor. Bu nedenle Washington artık yeni bir soruya cevap arıyor. İran'ın boşalttığı alanı kim dolduracak? Çünkü tarih boşluk kabul etmez. Tam bu noktada Irak dosyası öne çıkıyor. Çünkü Irak artık sadece Irak değil, enerji yolları, kalkınma yolu projesi, Basra Körfezi, Türkiye bağlantısı, Suriye bağlantısı, PKK meselesi ve İran nüfuzu. Hepsi de aynı denklemde. Son günlerde Bağdat'tan gelen haberler bu nedenle dikkat çekici. Şii koordinasyon çerçevesinin silahların devlet kontrolüne alınmasını destekleyen açıklamaları, Haçlı Şabi'nin siyasi ve askeri yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik tartışmalar ve ABD'nin buna verdiği güçlü destek. Bunların hiçbiri sıradan gelişmeler değil. Tom Barak'ta yaptığı açıklamada, Irak'ta silahların devlet kontrolüne alınmasını yeniden doğan Irak devletinin temeli olarak tanımladı. Washington'ın uzun süredir istediği şey tam olarak buydu. Devlet dışında silahlı güç istemiyor. Yani İran'a bağlı hareket eden paralel yapılar istemiyor. Irak devletinin yeniden merkezileştirilmesini istiyor. Eğer bu süreç gerçekten ilerlerse Irak'ta 2003 sonrası dönemin en büyük güç değişimi yaşanabilir. Son aylarda Tom Barak'ın Erbil temasları da dikkat çekici. Mesut Barzani, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüşmeler ve bunların ardından gelen açıklamalar. Bunlar birlikte okunduğunda Washington'ın Erbil'i yeniden denklemin önemli parçalarından biri olarak gördüğü anlaşılıyor. Ancak burada kilit nokta yine Tom Barak'ın önceki açıklamalarında gizli. Tek devlet, tek egemenlik, tek ordu anlayışına işaret etmesinde. Washington'ın amacı Irak'ı ve Suriye'yi parçalamak olarak görünmüyor. Daha çok mevcut sınırlar içinde yeni güç dengeleri oluşturmanın hedeflendiği anlaşılıyor. Bağdat'ı zayıflatmadan, Türkiye'ye karşı almadan İran'ın etkisini azaltarak yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Belki de bu nedenle dosya Barak'a verildi. Türkiye açısından bakıldığında ise mesele çok daha önemli. Bu durum iki şekilde okunabilir. Türkiye'nin önemi artıyor. Washington Ankara'yı bölgesel çözümün merkez aktörlerinden biri olarak görüyor ya da Washington'ın Türkiye'den beklentileri artıyor. Bu beklentiler arasında nelerin olduysa zaman içinde ortaya çıkacak demiş kim diyor? Hande Fırat Hürriyet gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Tunca Bengin Milliyet'te demiş ki ey BM Birleşmiş Milletler daha neyi bekliyorsun? 44 yıl önce bugün Birleşmiş Milletler 1982'de o dönem maruz kalınan saldırılar nedeniyle Filistin'i ve Lübnanlı çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla 4 Haziran'ı Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü ilan etti. Amacı silahlı çatışmaların neden olduğu fiziksel, zihinsel ve duygusal zararlara uğrayan çocukların haklarının korunmasını savunmak. Zira doğrudan İsrail'e yönelik bir karar yaptırım falan söz konusu değildi. Nitekim daha 3 ay sonra 16 Eylül 1982'de İsrail'in desteklediği aşırı sağcı Hristiyan falangist milisler Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarına Ariel Sharon komutasındaki İsrail ordusunun onayıyla ve gözetim altında saldırarak çoğu kadın ve çocuk savunmasız 4000'e yakın Filistinliyi cesetleri tanınmaz hale gelecek şekilde vahşice katletti. Katliamın ertesi sabahı cesetler Sabra ve Şatilla sokaklarında üst üste yığılmışlardı. Gazeteci Robert Fisk baskının hemen ertesinde olay yerinde gördüğü manzarayı The Independent gazetesinde yazdığı bir makalede şöyle aktardı. 18 Eylül 1982'de Sabra ve Şatilla kampında bulunanlar için Sharon, ardında şişmiş cesetler, tecavüz edilmiş, işkenceye uğramış ve sonra katledilmiş kadınlar ve bebekler bırakan bir kasaptır. Sabra ve Şatilla katliamı mağdurları 2001 yılında Belçika'da Sharon aleyhine insanlık suçu işlediği gerekçesiyle dava açtı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in engellemeleri ve tehditleri sonucu Belçika bu davanın açılmasına olanak veren yasayı değiştirmek zorunda kaldı ve 2002'de dava düştü. 44 yıl sonra bugün, 44 yıl geçmesine karşın aşağılık katillerin isimleri dışında değişen hiçbir şey yok. Aksine daha da az

0: yaygınlaşan İsrail sistematik bir şekilde Filistinli çocukları öldürüyor. Bebekleri katlediyor. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda öldürülen 85 bin masum sivilin büyük çoğunluğu da çocuklar ve bebekler. Saldırılar çocukları en temel haklarından mahrum bırakırken bölgedeki ağır abluka ve yıkım nedeniyle çocuklar açlık ve sağlık kriziyle mücadele ediyor. Hatta çocukları katleden katiller siyonistik kafalar tarafından ödüllendiriliyor. Bu alçak tablo nedeniyle İsrail ordusu BM'nin çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler kara listesinde sürekli. Tam da BM'nin aldığı kararları takmayan bir haydut devlet konumunda yani. Birleşmiş Milletler'in daha yeni gün yüzüne çıkan bir başka raporunda da İsrail ordusu güçlerinin çocuklar dahil cinsel şiddet ve tecavüz alçaklıkları da kayda geçti. Ocak-Aralık 2025 dönemini kapsayan rapora göre Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da onlarca kadın, çocuk, yaşlı bu tecavüzlere maruz kaldığı belgelendi. Kayıt altına alınan 31 vakadan 13'ünün 2025 yılında, 18'inin ise 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştiği tespit edildi. Çoğu Gazze sakini 9 Filistinlinin defalarca olmak üzere toplu tecavüze maruz kaldığına dikkat çekildi. Yine BM İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin'de işlenen uluslararası hukuk ihlallerini araştırmak üzere kurduğu Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu 16 Eylül 2025 tarihinde açıkladığı raporla İsrail tarafından soykırım suçunun işlendiğini açıkça ortaya koydu. Birleşmiş Milletler'in en yüksek organı Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de Haydut Devlet İsrail ve Siyonazi Netanyahu hakkında soykırım, savaş suçlarından devam eden yargılamalarda malum. Bunlara rağmen de durmayan, durdurulmayan bir İsrail. Netanyahu söz konusu. Niyesi belli. Kimseyi takmayan İsrail işgali ve katliamlarını engellemeye yönelik onca Birleşmiş Milletler kararını hamisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin vetolarıyla aşıyor. Ancak asıl olan dünya kamuoy ve insanlığın bakışı ve vereceği karar. O da çok açık ve net. İsrail'in yaptığı soykırım, Netanyahu katil, dahası İsrail'e ve Netanyahu'ya duyulan öfke, nefret pik yapmış durumda. Trump'ın Netanyahu'ya sen lanet olası delisin, ben olmasam hapiste olurdun. Seni ben kurtarıyorum, artık senden herkes nefret ediyor. Bunun yüzünden herkes İsrail'den nefret ediyor diye çıkışı, tepkisi de boşa değil demiş Tunca Bengin Milliyet'te. Ve ara vakti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
0: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Tunca Bengi'nin yazısıyla ilk bölümü tamamlamıştık. Onun son cümlelerinde Trump'ın Netanyahu'ya sen lanet olası delisin. Herkes senden, İsrail'den nefret ediyor cümleleriyle nokta koymuştuk. Şimdi bu bölümde de Akşam Gazetesi'nden Murat Çiçek nefret objesi İsrail başlığıyla şöyle bir yazı kaleme almış. Çocukları, kadınları, kundakta bebekleri öldürürsen, kendinden başkasına hayat hakkı tanımazsan, taş üstünde taş bırakmazsan, soykırım yaparsan, üstün üstlük bundan bir an bile olsa utanmazsan, en büyük destek için ABD bile arkanda durmaz, duramaz. ILO'nun yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 114. Genel Kurulu'nu Cenevre'de takip etti.

geçen yıl yapılan oylamada Filistin'in gözlemci olarak katılması kabul edilmişti. Bu yılki zirvede Filistin'e yönelik hamle yapan İsrail, gözlemci statüsünü kaldırmak için itirazda bulundu, söz istedi. İşte ne olduysa o andan itibaren oldu. Aslında toplantının genel başlığı insana yakışır iş için yapay zekadan yararlanmak olarak belirlenmişti. Konuşmalar başlamadan önce İsrail temsilcisi Filistin'i yok

0: Akış, Türk İş, Memursen, Kamusen, TİS gibi çalışan ve işveren örgütleri temsil etti. En büyük tepkinin Türk heyetinden gelmesiyle birlikte diğer ülke temsilcileri de Türkiye'ye destek verince İsrail İLO'da da yalnızlaştı. İLO Başkanı birkaç kez İsrail'in konuşmasına müsaade edilmesini istediyse de İsrail temsilcisi her konuşmaya başladığında masalara vurularak susturuldu. Protestolar eşliğinde konuşmasını sürdürmeye çalışan İsrail temsilcisi konuşması bittiğinde Filistin'in yok sayılmasını istediği itirazı İLO Başkanlığı tarafından da reddedildi. Amerika temsilcisinin de söz alarak İsrail'i neden desteklemediğini açıkladığı oturumda ülke temsilcilerinin çoğu konuşmasında İsrail'in bölgede yaptığı soykırımı, insanlık suçunu protesto etti. İçeride bunlar yaşanırken Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen önünde kırık sandalyenin yerleştirildiği meydanda da İsrail protestosu yaşandı. O kırık sandalye ki her türlü silahlı şiddetle katledilen sivil halkın çaresiz ama onurlu çığlığını ve devletlerin onları koruma ve mağdurlara yardım götürme yükümlülüğünü hatırlatan bir sembol olduğunu unutmamak lazım. Birçok milletten kişinin katıldığı gösteride İsrail'in soykırımı protesto edildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın da konuşma yaptığı meydanda nehirden denize özgür Filistin çağrıları yapıldı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM toplantısında söylediği uluslararası kuruluşlar ancak mazlumların sesine kulak verdikleri, insan onurunu ve emeğinin hakkını korudukları ve adaleti savundukları sürece güçlü olabilirler sözünü referans alan Bakan Işıkhan, üye ülkelerin temsilcileri tarafından da büyük destek gördü. İsrail'in katil rejimi Gazze'de olduğu gibi Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir cümlesiyle de büyük alkış aldı. Türk İş Başkanı Ergun Atalay da konuşmasında hem İsrail'in pervasız tutumunu hem Orta Doğu'da yaşanan olayları eleştirdi. Hem de bu yaşananlara kayıtsız kalan kuruluşları eleştirdi. Gazze'de yaşananlar insanlığın ortak vicdanını derinden yaralamıştır vurgusunu yaptı diyor Murat Çiçek, nefret objesi İsrail başlığıyla kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Halime Kökçe Star gazetesinde diyor ki İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımına karşı hiçbir devletin askeri olarak müdahale etmemesi ya da edememesi bu zulme karşı vicdanlı insanların omuzlarına büyük bir yük yükledi. Sanki biz de ses çıkarmazsak daha beter olacakmış gibi bir sorumluluk duygusu taşıyoruz. Ya insanların öldürülmesine, topraklarının çalınmasına seyirci kalıyoruz ya da sonucu değiştiremesek de seyirci kalmanın yaratacağı ağır suçluluk duygusu altında ezilmemek için en azından sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. Sumut aktivistlerinin çabası da aslında benzer bir şey. Devletlerin şimdiye kadar çoktan ablukayı kırmış olmaları gerekirken bunu sivil insanlar yapmaya çalışıyor. Bunun giderek çok büyük bir duygu yıkımına ya da patlamasına yol açma ihtimali de var. Küresel ölçekte mütemadiyen tanıklık ettiğimiz katıksız bir kötülük var. Sürekli seyirci kalmanın, sürekli üzülmenin yol açacağı sonuçlar. Hep seyirci kalmanın yarattığı yıkım, duygusal, ahlaki ve toplumsal kırılma. Ya insanlıktan çıkaran bir kayıtsızlık ya da büyük bir patlama. Bu sefer çok daha farklı yaşıyoruz. Gazze'deki soykırım ve işgal uzaktan duyduğumuz ya da gerçek zamanlı haberdar olmadığımız bir şey değil. An be an takip ediyoruz. Çocukların enkaz altındaki görüntülerini, kuvözlerdeki ölü bedenlerini, açlıktan ölenleri, evladının cesedi üzerine kapanan annelerin feryadını görüyoruz, duyuyoruz. Benzer görüntüler ve vahşet dünyanın pek çok yerinde olduğu oluyor. Ama Filistin söz konusu olduğunda asıl yıkıcı olansa müdahalesizlik. Vicdanlı insanların kulaklarını çınlatan o feryatların, uluslararası karar vericilerin stratejik odalarının ses geçirmeyen duvarlarını aşamadığını bilmek. Gazze bu yüzden bir insanlık travmasına dönüşmüş durumda. İsrail kendini nefret nesnesine dönüştürürken insanlığı da hedef alıyor. Zulme rıza göstermemeyi, yanlışı düzeltmeyi, kötülüğe engel olma amacını İyiye meyli, insanlık adına aklınıza gelebilecek tüm iyi şeylere savaş açmış bir üst varlık olarak kendini konumlandırıyor. Herkes ondan nefret edebilir ama onu yenemez. Normal işleyiş şöyledir çünkü. Kötülüğü görürsünüz, kötülüğe tepki verirsiniz ve bu tepki bir sonuç üretir. Ama İsrail'in kötülükleri söz konusu olduğunda böyle işlemiyor. Devamlı görüyoruz. Bu da olmaz dediğimiz her şey oluyor. Sonra daha kötüsü oluyor.

0: Tepki veriyoruz. Yüzlerce insan günlerce gemilerle yol alıp ablukayı kırmaya çalışıyor. Etkili insanlar kampanyalar yürütüyor. Sokak protestoları gerçekleştiriliyor. Sosyal medyada devamlı surette paylaşımlar yapıyoruz ama devletler düzeyinde müdahale edilmediği için, uluslararası hukuk işlemediği için, büyük kurumlar kayıtsız kaldığı için bu tanıklık giderek büyük bir kırılmaya dönüşüyor. Artık sadece Gazze'yi, Filistin halkını değil, insanlığın bu çaresizliğinin yol açtığı yıkımı da konuşmak durumundayız. Sumu'da devam edebilmek şu saatten sonra sadece Filistin için direnmek değil, insan kalabilmek için de somut. Dünyanın pek çok yerinde vicdanlı insanlar sürekli olarak bu duyguyu canlı tutmak için çabalıyor. Ama sürekli somut halinin yarattığı yorgunluğu konuşmuyoruz. Çaresizlik içinde taşıdığımız ahlaki yük, unutmayı reddetmek için harcadığımız çaba, sosyal medyada başka her etkileşimi kendimize haram kılışımız, normalleşmeye direnme irademiz. Hepsi bir taraftan da pamuk ipliğine bağlı. Çünkü bu süreç büyük bir psikolojik savaşla yürüyor. Sürekli açık bir vicdani yarayla yaşıyoruz. Gazze'de öldürülenlerin kazandığı ve başka herkesin kaybettiği büyük bir savaşın içindeyiz. İnsan sonucu değiştiremediği bir kötülüğe ne kadar süre tanıklık edebilir, ne kadar süre insan kalabilir, demiş Halime Kökçü Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu da diyor ki, ben ama nereye kadar? Elbette ben, önce ben, sonra ben, hep ben. Evet, sosyal medya mesajları hep bu ben ifadeleriyle dolu. Zihinlerde arkası dolu olsa belki güçlü bir dayanak işlevi görecek, anlarım. Fakat nerede oysa sistem herkesin üzerinden tank gibi geçiyor. Ama Instagram'da beni sevmek mi, alkışlıyorum, doğru seçim yazdın mı mesela, veya elinde diplomalarınla çektiğin fotoğrafının yanına ben başarmanın sözlükteki karşılığıyım notu koyduğunda sanıyorsun ki bütün dertlerin bir anda buharlaşacak. Dünyadan istediğini alacaksın. Olmuyor tabii. Altı üstü biraz çevreye, en çok da kendi kendine bir gösteri bu. Ve günümüzün bazı düşünürlerinin vurguladığı gibi bir performans olarak narsizm salgınının yol açtığı garip bir sarhoşluk hali. Uluslararası ilişkiler, politika, şu bu diye kendimize bakmayı ihmal ediyoruz. Medya büyük olaylara odaklanırken insana bakmak kıyıya itiliyor. Oysa hayatımız hızla değişiyor. Duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız bu değişimden etkileniyor. İşte bu yüzden bu köşede kendimizi gündelik hayat politikalarını, sosyal medyanın bizi zorla ittiği alanları ele almaya, geri dönmeye karar verdim. Bugün de öyle bir günümdeyim. Sabah kahvemi içerken biraz Instagram karıştırayım dedim ve yine ben güzelim, ben önemliyim teraneleri sel gibi döküldü akıştan. Kadınlarda böyle, erkeklerde de biraz daha örtülü biçimde. Ben çok başarılıyım, gerisi beni ilgilendirmez mesajları. Baktım, sonra düşündüm de. Anneannelerimiz bu iddiaları görse, iyi de evladım, ortalığı pislik götürüyor, o neden peki derdi. Yalan mı? Gösteri bu nihayetinde. Yaldızı çabuk aşınır, arkasındaki karanlık ortaya çıkıverir. Elbette sevelim kendimizi ama sevilecek biri olalım ve öyle olduğumuz için sevelim. Canım kendim diyelim ama başkalarının orta yerinde bir can olarak candan biçimde. Bir de şu hakikati bilerek ilerleyelim. Yalnız değiliz. Etraf berbatken biz nasıl şahane olabiliriz? Etrafımızda güzelleştirmeliyiz. Bu kadar narsizm empatiyi öldürüyor, demiş Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Ahmet Hakan, çeyrek asırlık kısır döngü başlığıyla Hürriyet'te demiş ki, bir kitle düşünün, çeyrek asırdır Tayyip Erdoğan'ı yenecek birini arıyor. Bu arayış artık aşırı kısır bir döngüye dönmüş durumda. Aşağı yukarı şöyle bir döngü. Yenecek birinin bulunduğunu sanıp umutlanış, umutlanan isim fos çıkınca başlayan gaddar ve acımasız linç. Kazanmaya çok yaklaşıldığına dair büyük bir inanç. Olmayınca şu iki teselli. Biri, oylar çalındı canım, ikincisi de bu millet koyun. Konfetilerle seçim zaferini kutlama hayalleri. Hayaller yıkılınca çekip gideceğim bu ülkeden duygusu. Tuvalet terliğiyle bile kazanılacağına inanacak kadar özgüven patlaması. Sonra kaybedince estirilen büyük bir nihilizm fırtınası. Aslında çeyrek asırdır talepleri çok basit, çok sade, çok yalın. Tayyip Erdoğan yenilsin diye neler yaparsan

0: yap ama nasıl yenilirse yenilsin önemli değil. Eğriymiş doğruymuş bakmıyorlar. Yolsuzmuş arsızmış kulak asmıyorlar. Çaplıymış çapsızmış umurlarında bile değil. Olaylara kendileri gibi bakmayan geniş halk kesimlerinde oluşan, bunlar gelirse biz Erdoğan yönetimini mumla ararız şeklindeki duyguyla da zerre kadar ilgilenmiyorlar. Tayyip Erdoğan'ı yenmesini bekledikleri liderin Tayyip Erdoğan'ın bir benzeri olmasını falan da hiç dert etmiyorlar. Ne derdi? Ona ancak bir benzeri yenebilir fikrini gizli gizli benimsedikleri için Tayyip Erdoğan'a ne kadar benzerse o kadar iyi diye düşünüyorlar. Çeyrek asırlık bu kısır döngü bugünlerde de bütün ihtişamıyla devam ediyor. İşte bakın şimdi de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin Tayyip Erdoğan'ı yeneceğine kesin iman etmiş durumdalar. Yenerlerse ne âlâ, yenemezlerse bu sefer de Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisini taşlayıp linçleyecekler. CHP'nin asıl sorunu ne kurultaydır ne ayrışma, ne karşılıklı hamledir ne bölünüp parçalanma, ne Kılıçdaroğlu'dur ne Özel. CHP'nin asıl sorunu içine saplanıp kaldıkları ve bir türlü çıkamadıkları çeyrek asırlık işte bu kahrolası kısır döngüdür. Yani çeyrek asırlık kısır döngü demiş Samet Hakan Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Demeseydi iyiydi başlığıyla da Takvim Gazetesi'nde Ekrem Kızıltaş şöyle yazıyor. Türkiye söz konusu olduğunda Batı medyasının bakış netliğinin yerini şaşılığın aldığı herkesin malumu. Zaman zaman şaşılığı da geçip körlük noktasına ulaşan bu tavrın temel sebebi batılı medyanın sahibinin sesi olması. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, İspanya, Yunanistan, İsrail vesaire. Batılı ülkelerin yayın organlarındaki çıkan Türkiye ile ilgili haberlerin çoğu gerçeklerle tamamen alakasızken bunlara dayanarak yapılan yorumların tamamı da kasıtlı metinlerden oluşuyor. Temel olarak objektifliği esas almaları gereken batılı medya organlarının debelendikleri rezilliğin en vahim tarafı ise burunlarından kıl aldırmaz tavırlarından zerre kadar taviz verme işleri. Batının menfaatlerini önceleyen ve buna yarayabileceğini düşündükleri malzemeler bulmakta ya da oluşturmakta mahir, kripto kimliklere ek olarak çeşitli şekillerde içimizden devşirdikleri ekiplerle çalışmak. Batılı medya kuruluşlarının başlıca avantajı. Olmadığını iddia ettikleri basın ve ifade özgürlüğünü tepe tepe kullananların, Türkiye'de rahatlıkla yapabildikleri birçok şeyi hizmet ettikleri yayın organlarının ait olduğu ülkelerde akıllarından bile geçiremeyecekleri altı çizilmesi gereken hususlardan. Başka ülkelerde yaşayıp kendilerine hizmet eden, hainleri iyi besleyen, batılı ülkelerin içlerindeki hainleri bir şekilde yok ettiklerini söylemek bile gereksiz. Kimlikleri sebebiyle ya da devşirildikleri için batılılara uşaklık etmek durumunda kalanlardan ne kadarının aslında tam bir beşinci kol faaliyeti yapmakta olduklarının farkında oldukları da ciddi bir merak konusu. Daha anlaşılabilir hale getirmek gerekirse batılı medya organlarına devletimiz aleyhinde kullanabilecekleri malzeme bulan ya da oluşturanların yaptıklarıyla ülkemize ihanet ettiklerini düşünüp düşünmedikleri de ciddi bir problem. Bazılarına sıkıcı gelebilecek bu girizgah mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel'in Amerikan Newsweek dergisindeki yazısıyla ilgili. Seçilerek ya da hortumlanan kamu imkanlarıyla seçtirilerek bir ara ana muhalefet partisi genel başkanlığı yapan Özgür Özel'in makalesinin en sıkıntılı tarafı Batı'yı batılı ülkeleri Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu merkeze alıp Türkiye ise sadece bir figüran rolü biçmiş olması. Makalesindeki bugün Türkiye'de yaşananlar sadece demokrasiyi önemseyenleri değil, aynı zamanda Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz bölgesinin, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyenleri de endişelendirmelidir cümlesi, Özgür Özel'in öncelikler arasında ülkemizin kaçıncı sırada olduğunu sormayı gerekli kılıyor. Batı ile ilgili her konuda kompleksiz tavırları hatırlandığı için uzaklaştırıldığı ana muhalefet liderliği koltuğuna tekrar uzanmaya çabalayan Özgür Özel'e işte bunu demeyecektin demenin faydası yok. Ama demeseydi iyiydi diyor Ekrem Kızıltaş.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Son yazımız Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a ait. Kılıçdaroğlu'nun muhalefet şerhi diyor. Nerede kalmıştık? Yoksullukları, daha doğrusu yolsuzlukları anlatıyorduk. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporunun ilk sayfasından söz etmiştik. 2003 tarihli ve 1114 sayfalık yolsuzlukların sebeplerinin sosyal ve ekonomik boyut

miktarının araştırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi raporunda. İşte burası çok önemli. Muhalefet şerhi de var. Şerh Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Aradan 23 yıl geçti. Sahi Kemal Bey 2003 yılında neye ve neden muhalefet etmişti? Yazmazsak olmaz. Belediyelerde araştırılsın. Evet, başlık bu. Yolsuzlukları araştırma raporu. Ve Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti. Özetle Kılıçdaroğlu komisyon çalışmalarını övüyor, komisyon üyelerinin uyum içinde çalıştığını, yolsuzlukla mücadele için büyük gayret gösterdiğini belirtiyor. Komisyon Başkanı AK Partili Azmi Ateş'in tarafsız görev yaptığını da vurguluyor. Eleştirisine, muhalefet şerhinin gerekçesine gelince, belediyeler konusundan söz ediyor. Uzun uzun ve meclisin yerel yönetimlerle ilgili yeni bir araştırma komisyonu kurmasını istiyor. Kılıçdaroğlu haklı, belediyeler yolsuzlukla ilgili araştırmaların dışında tutulmamalı. Belediyelerin parti farkı gözetilmeden röntgeni çekilmeli. Belediye yönetimleri, hepsi değil elbette, çoğu hizmet yarışında, bazıları da aylardır hakim karşısında. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede en kararlı ve hız kesmeyen ülkelerden biri Çin Halk Cumhuriyeti olsa gerek. Xi Jinping göreve geldiği günden bu yana daha önce görülmemiş şekilde kararlılıkla, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ediyor. Öylesine ki Zhu Yongkang Çin Komünist Partisi Politbüro üyesiydi. Yani Çin'in en yüksek 7 liderinden biriydi, görevinden ayrıldı. 129 milyon yuan, yaklaşık 20 milyon dolar rüşvet almaktan yargılandı. Ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Merkez Askeri Komisyonu Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun en yüksek yönetim organı. Başkanı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping. Başkan Yardımcısı General Zhang Yuxia görevden ayrıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı komisyon üyeleri General He Weidong, Savunma Bakanı General Wei Fenghe, ondan önceki Bakan General Li Shangwu 2026'da 2 yıl sonra uygulanmak üzere idam cezasına mahkum edildiler. Son 3 yıl General Liu Zhenli Genelkurmay Başkanıydı. Hakkında soruşturma açıldı ve görevden alındı. Özetle Çin'in 7 kişilik Merkez Askeri Komisyonu bugün Cumhurbaşkanı, Çin Devlet Başkanı daha doğrusu Xi Jinping dışında sadece bir üyeyle temsil ediliyor. Ben Çin'deyken birkaç yıl önce Pekin'de, Şangay'da, Guangzhou'da Çin'de olup bitenleri izliyor, Çin gazetelerini okuyordum. Telekom Genel Müdür Yardımcısı Zhang Shunjian görevden alınmıştı, partiden atılmıştı, rüşvetten yargılanıyordu. Amiral Miao Huo, Çin Komünist Partisi Merkezi Askeri Komite Büro Direktörü, yolsuzluk ve disimsizlikten görevden alınmıştı. Yine Çin, son yıllarda örnek vermeye devam edelim. Xiao Yaqing, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2023'te yolsuzlukla suçlandı, görevden alındı ve partisinden de ihraç edildi. Wang Bin, Çin'in en önemli sigorta şirketi China Life Başkanı, 52 milyon dolar rüşvet almaktan yargılandı. Ve devam ediyor. Dünyada kaç kişide böyle bir ünvan var? Ne o? CEO rahip. Shaolin Tapınağı rahibi Shi Yongxin. Tapınak 45 farklı sektörde 200 markaya sahip. Kung Fu Akademisi, geleneksel Çin tıbbı, film, e-ticaret, kültür merkezi ve daha pek çok sektör. Shi Yongxin hem rahipti hem de CEO. 2015'te soruşturma geçirmiş ve aklanmıştı. Daha sonra Virgin Adalarına 18 milyon dolar transfer etmişti. Rahiplik ünvanı elinden alınmıştı. Ben Çin'deyken yargılanacağı günü bekliyordum. Hani bizde bir söz vardır ya, bal tutan parmağını yalar diye. Güney İspanya, Endülüs bölgesi, Marbella şehri, yolsuzluk, şehircilikle ilgili yıllar önceydi. Sanık kamu görevlisi Juan Antonio Roca, eşi ve kızı, konuşulan rakam 245 milyon euro. Soruşturma 5 yıl sürdü ve 95 kişi hakkında dava açıldı. İddianame inanılır gibi değil, 196 ciltte, 200 bin sayfa, 30 bin belge, binlerce CD. Uzatmayalım, noktayı koyma zamanı. Son söz, yapanın yaptığı yanına kar kalmasın. Kim olursa olsun hesap sorulsun. Temiz siyaset, temiz yönetim, temiz Türkiye için ne yapılacaksa bir an evvel yapılsın diyor. Tıpkı diğer ülkelerde de yapıldığı gibi Yavuz Donat. Evet, yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları, arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri. Allah dostlarından tesirli nasihatler. Hayatımıza yön veren kıymetli tavsiyeler. İslam klasikleri her cuma saat 16'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
0: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı eldendir kanar.
0: Salaca Kahvehanesi.
1: Hep...

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim bugün sizlere Beşir Ayvazoğlu Bey'in Üçüncü Tepe'de Hayat, Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi isimli kitabı hatırlatarak programa başlamak istiyorum. Bu kitaptan daha önce ilk çıktığı zamanda bahsetmiştim. Gene çok güzel paylaşmadığımız bölümleri var. Muhakkak

herkesin kütüphanesinde İstanbul tarihine, İstanbul'un geçmişten bugününe meraklı olanlar için önemli bir kitap olduğu şüphesiz. Ön sözde Beşir Ayvazoğlu Bey şöyle başlıyor. Beyazıt Meydanı hakkında bir kitap yazma fikri Divan Yolu, Bir Caddenin Hikayesi adlı kitabımı yazarken doğmuştu. Bir meseleye mim koyduğunuz zaman okuduğunuz her kitapta, taradığınız her gazete ve dergi koleksiyonunda onunla ilgili notlar, ayrıntılar, haberler ve yazılar hemen gözünüze çarpar. Bir gün bir eşref saatte kapağını kaldırıp metne dönüştürmek üzere 1990'ların sonunda açtığım Beyazıt dosyası, çok daha önce açtığım Beyazıt Hamamı dosyası ile birleşmiş ve zamanla bir hayli kabarmıştı. Birkaç yıl önce İstanbul semtlerinin ele alınacağı 40 kitaplık projede istediğim herhangi bir semti yazma teklifini alınca bu dosyayı değerlendirme vesilesini de bulmuş oldum. Ne var ki kitabın teslimi için verilen süre çok kısaydı. Bu yüzden sadece sözüne ettiğim dosyadaki malzemeyi kısmen değerlendirerek küçük bir kitap yazdım. Böylece en azından hayalimdeki kitap için hareket noktası teşkil edecek bir metin çıktı. Benim kitaplarımı okuyanlar ele aldığım hiçbir konunun peşini bırakmadığımı, yeni baskıları çok zaman yeni bilgilerle zenginleştirdiğimi bilirler. Beyazıt Meydanı konusunda da peşini bırakmaya niyetim yoktu. Fakat acelem de yoktu. Fırsat buldukça tadını çıkara çıkara yazıyordum derken bir teklif daha geldi. Bu çalışmamdan haberdar olan aziz dostum Sinan Uluant, Kubbealtı Neşriyat olarak Beyazıt kitabına talip olduklarını söyledi ve ben nasıl istiyorsam öyle basacakları sözünü verdi. Tek şartım kitabımın tasarımlarına hayran olduğum Ersun Pekin Beyefendi'ye emanet edilmesiydi. Şartım kabul edilince konuya dört elle sarıldım. İlgimi gittikçe daha fazla çekmeye başlayan bu meydanın oluşumunu ve tarih boyunca yaşadığı değişmeleri anlatacağım kitabı hayal ettikçe heyecanlanıyordum. Bilgilerin üst üste yığıldığı bir kitap değil, elinize aldığınızda bitirmeden bırakamayacağınız roman tadında bir kitap yazmalıydım. Yazabildim mi bilmiyorum. Buna elbette siz karar vereceksiniz. Yeri gelmişken size bir sır verebilirim. Yaşadığınız şehrin tarihini öğrendikçe taşlar, ağaçlar, yollar, binalar sizinle konuşmaya başlıyor. Her kitap başlı başına bir maceradır. Uzun uzun düşündükten sonra 3. tepede Hayat ismini ve Beyazıt Meydanı'nın derin tarihi alt başlığını uygun gördüğüm bu kitabı yazarken bazen bir tarihi yeni baştan yaşadığım hissine kapıldığımı söyleyebilirim. Bu tayyi zaman hissi yer yer uslubumu da belirledi. Okurken bir bakacaksınız eski bir fotoğrafın içine dalmışım. Bir bakacaksınız bir eski zaman yazarı ile birlikte onun zamanında mesela Beyazıt Camii avlusundaki Ramazan sergisindeyim. Bir bakacaksınız bir hikayenin içinde geziyorum. Bölümlerden birinde de karlı bir pazartesi gecesi İbn-i Lemi'nin Bakırcılar'daki konağına misafir oldum. Anlattığım sahne hayal mahsulüdür fakat gerçeğe tamamen uygun. Bütün bölümleri deneme tarzında yazdığımı özellikle belirtmek isterim. Bu sebeple az sayıda açıklama dışında dipnot vermedim. Fakat kurduğum her cümlenin arkasında tahkik edilmiş bilgiler vardır. Kitabın sonundaki bibliografyaya bakarsanız bana hak vereceksiniz. Beyazıt Meydanı'nı ne kadar sevdiğimi ve bu meydanın hayatımdaki yeri okuyacağınız metinde anlatmaya çalıştım. Fazla sözü gereksiz görüyorum. Fakat büyük bir bölümü otopark olarak kullanılan, rahatça girilip çıkamadığımız, girenlerin bir önce kaçıp kurtulmak istedikleri, genişlik değil darlık duygusu uyandıran ve huzursuzluk veren bugünkü meydanın beni mutsuz ettiğini söylemek zorundayım. Bu problemin büyük ölçüde meydanı yayalaştırarak büsbütün kaotik bir trafik kavşağı olmaktan kurtaran merhum Mimar Turgut Cansever'in projesinin eksik uygulamasından doğduğunu düşünüyorum. Ben ne mimarım ne şehirci fakat bu şehirde yaşayan, bu şehrin tarihine ve kültürüne ilgi duyan, problemleriyle haşır neşir olan bir yazar olarak bir şeyler yapılması gerektiğine, küçük fakat dikkatli bazı düzeltme ve uygulamalarla bu meydanın yeniden yaşayan bir meydan haline gelebileceğine inanıyorum. Köklü bir dönüştürme çabasının daha vahim sonuçlar doğurabileceğinden endişe ettiğimi de belirtmek isterim. Umarım elinizdeki kitap Beyazıt Meydanı hakkında güzel hayaller kuranların işine yarar. Günümüzde Beyazıt şeklinde telaffuz ettiğimiz ismin doğrusu Bayezid'dir. Ama artık bu kelimeyi böyle telaffuz edebilecek kimse yok. Eski gazete, dergi ve kitaplarda bu ismin Beyazıt, Bayezid, Bayazıt, Bayazıt, Beyazıt ve

Beyazıt şekillerinde kullanıldığını söylersem Türkçenin ve imlasının ne hale getirildiğini daha iyi anlamış olurum. En büyük sıkıntı farklı metinlerden alıntı yapılırken yaşanıyor. Çünkü her birinde farklı bir imla. Bir külliye yaptırarak bölgeye adını veren padişahın ismini niçin onun hiç istemeyeceği şekillerde telaffuz ediyoruz anlamıyorum. Bu sebeple kelimeyi camiden ve bağlı olduğu külliyeye ait diğer yapılardan söz ederken Bayezid meydandan ve genel olarak semtten söz ederken Beyazıt şeklinde kullandım. Eskilerin bu semte ve meydana Bayezid değil Sultan Bayezid dediklerini de hatırlatarak geçiyorum. Bu kitabın yazılıp bitirilmesine vesile olanlara da teşekkür etmiş efendim Beşir Ayvazoğlu. Efendim ben bugün sizlere sergi başlıklı yazısını paylaşmak istiyorum. Bir Ramazan ayını anlatan, daha yeni yolcu ettik ama tadı damağımızda kaldı. Şimdiden özlemeye başladık. Yavaş yavaş uzaklaşan bir dost gibi. Ama biz onunla olan rabıtamızı, muhabbetimizi devam ettirelim ki her günümüz Ramazan gibi olursa inşallah istikbalimiz bayram gibi olur diyelim. Ruşen Eşref'le buluşma, serginin zenginliği, kokulu kokulu kokulu bahar, tesbihçi Abdülgaffar Efendi, Şadırvan, Sami Ayverdi'nin Çınar'a sordukları, Çınar ve Servi, Çınar altında yazıkindileri, Mithat Sertoğlu ve Muzaffer Gökman'ın anlattıkları, sergi yazılının içerisindeki muhteviyat. Mahmur fakat alışveriş telaşı yaşayan neşeli bir kalabalığın içine düştüğümü tahmin etmiş olmalısınız. Burada Ramazan şerefine Devleti Aliye'nin çeşitli bölgelerinden getirilmiş en kaliteli mallar ve en leziz yiyecekler satılıyor. Tezgahların başında beyaz sakalları mahmur yüzlerini çevreleyen muttaki yedalı kanaatkar tacirler görüyoruz. Sami Ayverdi'nin ifadesiyle Nuh'un gemisi ihtiva ettiği çeşitli erzakı nasıl bir aş haline koymuşsa bu sergide içinde topladığı sıra sıra türlü türlü eşya ile gözlere ve gönüllere bir doyulmaz ziyafet çekiyor. İşte şu köşedeki tezgahın üzerine renk renk ve top top elbiselik kumaşlar atılmış. Duvarlarda eğerler asılı. Raflara ve masalara ayakkabı ve çorap gibi cins cins eşya yığılmış. Onun yanında naneli, tarçınlı, portakallı, limonlu, renk renk şekerlemelerini ışıntılı cam kavanozlarla satışa sunan hama ipeğinden mintan giymiş esmer bir şekerci. Kağıt külahları doldurup müşterilerine sunuyor. Biraz ilerideki tezgahta ise zencefil, havlıcan, solitcan, cezvasip, Halep Sadır gibi isimleriyle zihinlerde tuhaf çağrışımlar yaratan binbir çeşit baharat. Aslında avludaki hakim koku güzel kokular satanlarınkine karışsa da bu tezgahtan yayılıyor. Yeşil sarıklı acem baharatçı baharatları sağ elindeki kaşığı kavanozlara daldıra daldıra şaşırtıcı bir çabuklukla külahlara koyup müşterine verirken kokulu kokulu kokulu bahar, Hindistan bahar, çorba için, dolma için, köfte için, pilav için, makarna için kokulu kokulu bahar diye bağırıyor. Bu o kadar ahenkli bir ses ki Ruşen Eşref dayanamıyor, azizim diyor, ben bu adamın elinin ve dilinin süratine hayranım. İlk baharın belagati, bülbülün namelerindeyse serginin belagati de bunun sesinde. İnsanda leziz yemek hayalleri uyandırarak iftar saatini özleten garip bir edası var. Ruşen Eşref'le yavaş yavaş ilerliyoruz. Tiryakiler reji idaresinin Ramazan ayına mahsus sigaralarından edinmek için sineklerin bala üşüşmesi gibi o küçücük barakanın önüne yığılmışlar. Selanik ve Edirne'den gelen badem üzümleri, Gelibolu sardalyaları, Kırklise hardaliyeleri, Kayseri pastırma ve sucukları iştahımızı kabartırken uzun hilatli ve geniş sarıklı Türkistan tacirleri tarafından Buharalı Alimzade Ömer Efendi, ticarethanesinin şubesinde satılan Kütahya Çinlileri, Arap işi Fahur ve Avaniler, Rus tipi madeni semaverler ve züccaciye çeşitleri dikkatimizi çekiyor. Hereke ve fesane fabrikalarının açtığı sergiler başka bir alem. Biraz ileride çubukçu Ali Efendi'nin camekanları, kehribar ağızlıklar, bağ kutular, tabakalar, limon ağızlıklar, nargileler, uhurdanlıklar, çeşme bülbüllerle dolu. Itriyatçı Ahmet Faruki, İpekçi Selanikli Kani, Canfesçi Şahin, Fincancı Avni hepsi ilgimizi çekiyor ama biz kitapçıları gözden geçirmek için sabırsızlanıyoruz. İşte bir kitap sergisi. Tesipli, minyatürlü bir şehname. Yazma divanlar, risaleler, cönkler, müterref

fabrika ve blok baskısı kitaplar. Çok heyecanlıyım. İçimden birkaçını alıp kendi zamanıma götürebilsem diye geçirirken Ruşen Eşref Bey'e dönüyor. Üstadım, Namık Kemal'in talim edebiyata dair risalesinde anlattığı hadiseyi hatırlıyor musunuz diye soruyorum. Hatırlamadığını anlatan bir ifadeyle yüzüme bakınca başlıyorum anlatmaya. Namık Kemal 1862 Ramazan'ında bir gün okuyabileceği bir şeyler bulabilmek için bu sergiye gelmiş. Kitapçılardan birinin eline tutuşturduğu talik yazı, litograf basma bir kağıttaki şiiri çok beğenmiş. Önce bir Yunus ilahisi sandığı şiirin Şinasi'ye ait olduğunu öğrenince, o güne kadar yazdıklarını aslında hiç beğenmediği Şinasi'nin ilahi bir kelim olduğunu anlamış ve gidip kendisiyle tanışmış. Bu tanışıklık Namık Kemal'in hayatının dönüm noktalarından biriymiş. Ben bunları anlatırken Ruşen Eşref de hadiseyi hatırlıyor, hatta Şinasi'nin münacatını ezberden okumaya başlıyor. Hak Teala azamet aleminin padişahı, la mekendir olamaz devletinin tahtı gehi. Kitapçının biraz ilerisinde kehribar ağızlıklar, tesbihler satılan küçük bir baraka var. Onun yanındaki barakadaysa rengarenk tesbih şelaleleri görüyoruz. Necef, Şah Maksud, Gergedan, Narçın, Naka, Kuka, Ödağacı, Sandal, Amber, Gül, Avanos tesbihler. Benim zamanımın tesbih koleksiyoncuları buradaki zenginliği görselerdi herhalde küçük dillerini yutarlardı. Ruşen Eşref Bey dikkatimin tesbihlere kaydığını görünce, tesbihçi Abdülgafur Efendi diyor, Arapça ve Farsçaya epey aşina, zarif, ehli dil, o sohbet, fakat pahalıcı bir adamdır. Zaman zaman dudakları dualarla kımıldayan sırma kordonlu, avniye kaputlu, kaloş kunduralı paşalar, redingontlu uzun kırmızı fesli saray erkanı gelir, altın kamçılı nadide tesbihleri çekerek onunla yeri mahmur bir halde sohbete dalar, iftara doğru bu insafsız Afganlının söylediği fiyata hiç itiraz etmeden birer tesbih alıp konaklarının yolunu tutarlar. Ruşen Eşref'i dikkatle dinliyorum, fakat Abdülgafur Efendi'nin tesbihlerini tek tek inceleyen meraklı ve hatırlı müşterilerine söylediklerinde kulak verilmeyecek gibi değil. O tuttuğunuz tesbih kanlı zergerdandır. Zergerdanı vururlar, ölmeden boynuzunu keserler, bunu ondan yaparlar efendim. Bu narcil, dilenci keşkülündendir. Dilenci keşkülünün içi süt gibi yumuşaktır, dura dura katılaşır. İşte bunu o katı kısımdan yaparlar. Bu tesbihim Benna Ali Bey'in tesbihlerindendir efendim. Onlar ikisi de ödacı. Koyu çizgilisi mavert, öteki düveydari. İkisi de horoz salihin haddeden en iyi çektiği tesbihlerdendir efendim. Ha, bu neydi bakayım? Neydi buldum? Şeyh Maksud. Hint'te çıkar. Gayet katı bir taş. Bu tesbihim de Nuri Usta'nındır. O gül ağacı, Beşiktaşlı Sağır Rıfat'ın tesbihlerinden efendim. Onların ikisi de amber. Biri akamber, biri kara. Eski vükelanın bu tesbihleri kullanmalarında gizli hikmet varmış. Sahilleri öpüldüğü için tesbihlerin güzel kokmasını isterlermiş. Bu ne inceliktir efendim, ellerini öpen adamların burunlarını düşünmek. Beni isterseniz Tayyip buyurun, bendeniz bunu bir nevi hikmeti hükümet sayarım. O tesbih Kerbela toprağından, onu Bektaşiler kullanır. Bu koku Topkapılı Mahmud'un tesbihlerinden malumdur ki efendim, Topkapılı Mahmud tesbihçilik sanatını bugünkü haline koyan adamdır. Sultan Mahmud bunu sarayına getirtmiş, orada 3 gün tesbih çektirtmiş, fakat bu adam sarayda sanatımı unuturum diye oturmamış, kaçmış. Gayet ince, gayet usta, gayet kıymetli adam. Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul romanında Hidayet'in konağında bir iftar öncesi yapılan tesbih sohbetlerinden bir parçaymış efendim bu. Ramazan sergisinde zenginlik ve canlılık inanılmazdı. Çocukların ellerinden sıkı sıkı tutmuş oruç mahmuru babalar. Başlarında 0 numara kalıplı ve iri dublen dedikleri cinsten püsküllü fesleri. Vişne rengi kravatları ve ellerinde gümüş bastonlarıyla Hüseyin Rahmi'nin romanlarından fırlamışa benzeyen ışık beyler. Mevlevi dervişleri, kalpaklılar, keçe külahlılar, sarıklılar, seyyar simitçiler, börekçiler, fideciler, camiye girip çıkanlar, kubbesine asma dalları sardırılmış şadırvanda abdest tazeleyenler, güvercinlerin çok sevdiği bu şadırvanın 8 yeşil somaki sütün üzerindeki kubbe ve saçakları 4. Murat tarafından yaptırılmış. Ancak Bartlett'in Beyazıt Camii avlusunu ve şadırvanını tasvir ettiği gravürde şadırvanın sivri kubbeli olduğu görülüyor. Evliya Çelebi, benim zamanımda çok çıplak görünen bu avluda şadırvanın etrafında 4 adet servinin bulunduğunu söyler. Bartlett'in söz konusu gravürlerinden anlaşıldığına göre bu serviler 2. Mahmut devrinde yerli yerinde duruyordu. İftara 2 saat ya var ya yok. Ruşen Eşref Bey kalabalığın 1 saat sonra dağılmaya başlayacağını, herkes alacağını alıp ellerinde paket değerli avluyu terk ederken, satıcıların da sergilerini birer örtüyle örtüp

evlerine yollanacaklarını söylüyor. Bunları konuşurken imaret kapısından dışarı çıkıyoruz. Ruşen Eşref kendi zamanına, ben kendi zamanıma. Eski kaynaklarda bu kapıdan Kaşıkçılar Kapısı diye de söz ediliyor. 28 Eylül 1730 Perşembe günü Beyazıt Hamamı'ndan Yalın Kılıç sokağa fırlayan patronu Halil, yoldaşları Muslu Beşe ve bayraktar Alacalı Mustafa ile birlikte baldır çıplakları peşine takıp koşarak buraya, yani Kaşıkçılar Kapısı'nın önüne gelmiş. İspirzade tarafından kendisine ezberletilen, halkı dükkanlarını kapatıp isyana davet ettiği kısa notku ikinci defa okumuştu. Bu asır Dide Çınar'ın dili olsa o gün neler olup bittiğini uzun uzun anlatacağından eminim. Sami Ayverdi İstanbul Geceleri adlı kitabında muhtemelen Yahya Kemal'in 500 yıllık hikayemizi ihtiyar çınarlardan dinleyen ıtrı imajından ilhamla Beyazıt'taki tarihi çınara birbiri ardınca sorular sorar. Binlerce uzun ve kısa dalının ahenksizliğinden doğmuş ahengiyle, itaatli ve sadık bir nöbetçi gibi asırlardan beri vazife aldığı noktada bekleyip duran bugün görmüş çınar, acaba ne düşünmektedir? Şimdi zavallı ve anlamsız bir geçit olan Hakkaklar Çarşısı'nı, bu sanat, fikir ve şiir pazarının hazin geçmişini mi? Sami Ayverdi'nin bunlar gibi onlarca soru sorduğu Beyazıt Çınarı'nın bu meydanda ve civarında yaşanan hadiselere kaç asırdır şahitlik ettiğini, yani yaşını ne yazık ki öğrenemedim. Ama Beyazıt Meydanı'nın çeşitli devirlerde çeşitli vesilelerle kesilen çınarlar, serviler, kestaneler ve dut ağaçlarıyla dolu olduğunu biliyorum. Beyazıt Camii'nin iç avlusundaki şadırvanın etrafında bile daha önce de belirttiğim gibi serviler yükselirdi. Camiin küllük kahvesi ve Emin Efendi lokantasının bulunduğu güney tarafının da ağaçlıklı bir alan olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Cami veya mescit önlerinde, çeşme başlarında, meydanlarda, mesirelerde her biri başlı başına bir anıt olan çınarlar, serviler, kestaneler, at kestaneleri, diş budaklar, çitlenmikler, ıhlamurlar, kırmızı yapraklı kayınlar, ender de olsa lale ağaçları, çamlar, fıstık çamları, sakızlar, sidir ağaçları İstanbul manzarasının vazgeçilmez unsurlarıydı. Bu ağaçlar çevrelerinde yaşayanlar için apayrı bir anlam taşır ve adeta bir yaşama üslubu yaratırlar. Hatta efsanelerle, evliya menkebeleriyle bezenerek bir çeşit kutsiyet, dolayısıyla dokunulmazlık kazanırlardı. Ağaçlar köklerini sadece anne toprağın değil, zamanında derinliklerine salarak beslenirler. Ahmet Hamdi Tanpınar, eski İstanbul'da mimarinin saltanatına rekabet edebilen başka bir güzellik varsa onun da ağaçlar olduğunu söyler. Ağaç, beş şehir yazarına göre İstanbul'da beyaz mermer ve yontulmuş taşla uyuştuğu kadar harap çatılar ve tezyinatı bakımsızlıktan kaybolmuş, yalağa kırılmış çeşmelerle bile uyuşmasını bilir. Büyük mimarlar eserlerin yanı başında birkaç çınar veya serviyi eksik etmemiş. Bazen daha da ileri giderek cami veya medrese avlularında çınar ve servi gibi ağaçların yetişmesi, sarmaşıkların halkalanması, güllerin açması için özel yerler ayırarak mimari ile ağaç arasında tam bir işbirliği tesis etmişlerdir. Bu ağaçların büyüdüğünü görüp görmemeleri o kadar önemli değildir. Bilirler ki toprağa emanet edilmiş bir ağaç mahalleye, semte, şehre, hatta cemiyete ve bütün bir imana emanet edilmiş bir değerdir. Türk hayatında ve muhayyilesinde özellikle iki ağacın, servi ile çınarın derin izler bıraktığını düşünen Tanpınar'ın en sevdiği ağaç çınardır. Bu güzel ağaçlar ona geniş, pençe pençe yaprakları, munis dev gövdeleriyle Peçevi'nin uzun uzun anlattığı sefer meşveretlerinde söz alıp kumandanlara yol gösteren yaşlı Serhat gazilerini hatırlatır. Onlar toprağımızın hakiki gururudur. Belki dedelerimiz o heybetli vekarı, o dağ sükunetini çınarlardan öğrenmişlerdir. Bunun için Yahya Kemal'in Itri'yi eski çınarların mektebinden yetiştirmesini çok iyi anladığını söyleyen Tanpınar, İstanbul'da ağaçların gitgide azaldığını belirterek, bir ağacın ölümü büyük bir mimari eserinin kaybı gibi bir şeydir. Ne yazık ki biz bir asırdan beri, hatta biraz daha fazla ikisine de alıştık diyor. Ağaç sevgisini şiirlerinde de incelikle terennüm eden Tanpınar, çınar veya kestane gölgelerinde geçirilen mahmur ikindi saatlerine de, ki eski yaşama tarzımızın vazgeçilmez zevklerindendir, derin bir biçimde duymuş ve mavi maviydi gökyüzü şiirinde terennüm etmiştir. Mor aydınlıkta bir çınar veya kestane dibinde, mahmur süzülen bakışlar ikindi saatlerinde. Bu mısralarda zikredilen iki ağaç, Bayezid Camii'nin imaret kapısının açıldığı meydancığı da
çok özel yapan ağaçlardır. Tanpınar'ın da mensup olduğu Aydın grubu.

0: Esafili Şark adındaki bu grubu daha sonra uzun uzadıya anlatacağım. Yaz ikindileri toplantıları bu ağaçların altındaki açık hava kahvesinde yapılırdı. Mithat Sertoğlu bir yazısında Esafili Şark'ın daha çok Rıfkı Melül Meriç Şehzadebaşı'ndaki evinin Şark Odası, Darut Talim Kıraathanesi ve Çınar Altı'nda bir araya geldiğini, Çınar Altı'ndaki buluşmalara yaz ikindi toplantıları denildiğini söyler. Başta Mükremin Halil İnanç, Ali Nattarlan ve Rıfkı Melül Meriç olmak üzere Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabri Esat Siyavuşgül, Abdülbaki Gölpınarlı ve bazıları gibi tanınmış ilim, sanat ve edebiyat adamlarının burada ikindi vakitleri toplanıp gün batımına kadar uzayan tarih, şiir ve edebiyat sohbetlerine daldıklarını anlatan Sertoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Bursa'da zaman şiirinin ilk mısralarını burada dinlemiş ve o zamandan hatırında kalan, güvercin topuklarıyla gezinen sükut mısrağının 2 yıl sonra tamamlanan bu şiirde niçin yer almadığına bir anlam verememiştir. Çınar Altı'ndaki yaz ikindilerinde Muzaffer Gökman da söz eder. Üniversite öğrencileri dersten çıkar çıkmaz Çınar Altı'na koşup ayaklarının ucuna basarak sohbetlerin yapıldığı masalara sokulurlarmış. Böylece ağacın altında İbnül Emin Mahmut Kemal İnal, Mükrümin Halil İnanç, Ali Nattar'dan Abdülbaki Gölpınarlı Şeref Akdik, Ahmet Hamdi Tanpınar, Emin Ali Çavlı, Ahmet Refik Altınay gibi ilim ve sanat adamlarının etrafında geniş halkalar oluşur. Bu halkalar konuşanları kaçırmak istemeyenlerin sıkıştırması yüzünden gittikçe daralırmış. Masaya yaklaşmaya çalışırken iskemleleri gıcırdayan öğrencilere Mahmut Kemal Bey'in şöyle bir bakmasının yettiğini söyleyen Muzaffer Gökman'ın cümlelerinden yaz ikindilerine duyduğu hasret taşıyor. Kenan Hulusi'nin de 1929 yılında Hayat Mücmuası'nda yayınlanan Beyazıt'ta Çınaraltı başlıklı yazısı, tarihi Çınar'a ve Çınaraltı'na söylenmiş mensur bir kaside gibidir. Beyazıt Meydanı, 1950'lerin sonuna kadar üniversitesi, kütüphaneleri, kahvehaneleri, sahaflar çarşısı ve 2 adım ötedeki babalesiyle entelektüel hayatın cazibe merkeziydi. Ders adetin kalbiydi. İmar hareketleri sırasında meydanın geçirdiği büyük değişim, ticaret hayatının bu bölgede yoğunlaşması, Babıali'nin sur dışına taşınması, yeni üniversitelerin kurulup ilim ve kültür hayatında yeni cazibe merkezlerinin ortaya çıkması yüzünden çok hızlı bir inkiraz yaşadı. Küllük 1960'ların başında Beyazıt Meydanı'nı yayalaştırma projesi uygulanırken ortadan kalkmıştı zaten. Çınaraltı bir süre daha nefes alıp verdikten sonra kendini tesbih çakmak, eski para pul taşıyıcılarına bıraktı. Çınar dimdik yerini duruyor ve hatırlamaya devam ediyor. Fakat kestane ağacının kolu kanadı kırılmış durumda. Sami Ayverdi, İhtiyar Çınar'a birbiri ardınca çetin sorular sorduğu yazısını şöyle tamamlamıştı. Ey kocamış İhtiyar Çınar, sana çok sordum ve öğrendim ama sorgularımı maddeden manaya çevirip nereden gelip nereye gittiğimizi sormaya utanırım. Efendim, şimdi muhabbetimize küçük bir virgül koyalım ve salacak kahvehanesinde kaldığımız yerden devam edelim.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için

Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik

Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Beşir Ayvazoğlu Bey'in Üçüncü Tepe'de Hayat, Beyazıt Meydanı'nın Derin Tarihi isimli kitabından paylaşımlar yapıyorum efendim. Şimdi de 17. bölüm havuz başlığıyla. İçerisinde bu havuz bahsinde Havuzlu Medrese, Haydar Bey Havuzu, Mehtah Sururi'nin havuz hikayesi, Sait Faik'ten Havuzbaşı Lüleburgazlı Mutaza Çavuş, çok meşhur efendim Sait Faik'in havuzbaşı hikayesi. Hattat Şefik Bey, aslında düşündüm sizlere bu havuz hikayesini okuyayım da bir bölersem tadı kaçacaktı ama siz bu şimdi Ayvazoğlu'nun havuz bahsini bir dinleyin. Okumayanlar için o Sait Faik'in havuz başında muhabbette tavsiye ederim. Şöyle diyor Ayvazoğlu: Çınar altında bir süre oyalandıktan sonra meydanın medrese tarafına geçtim ve son düzenlemede inşa edilen havuzun yanındaki çay bahçesine oturarak biraz şekerli kahve söyledim. Hemen fark edilmeyen dörtgen şeklinde tek fıskı yeri, çok güzel bir havuz bu. Fakat Haydar Bey havuzu gibi meydandaki hayatın merkezinde yer almadığı için belirleyici bir rolü yok. Yeri belli ki hem Haydar Bey havuzu hem de bir zamanlar Bayezid Medresesi'nin önünde kapıdan çıkıldığında sol tarafa düşen bu medresenin Havuzlu Medrese diye anılmasına yol açan eski havuz düşünülerek seçilmiş. Cumhuriyet devrinde Beyazıt Meydanı'na ilk müdahale Haydar Bey'in valiliği sırasında yapılmıştır. Mimar Asım Bey tarafından meydanın ortasına beyzi bir havuz inşa edilerek çiçek tahtlarıyla bezenmiş, etrafına tramvayların dönüş yaptığı bir trafik düzeni getirilmişti. İnşasına 1923 yılında başlanan ve 1926 Mart'ında muhteşem bir törenle açılışı yapılan bu havuz için Haydar Bey'in kendisiyle 1936 yılında yapılmış bir röportajda verdiği bilgiye göre şehir emaneti kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen 40 bin lira sarf edilmişti. Havuzun yapılış amaçlarından biri de Telkos teşkilatı yetersiz kaldığı için civarda çıkması muhtemel yangınlarda suyundan istifade etmekti. Haydar Bey söz konusu röportajda Beyazıt Havuzu'nun yangınlarda çok faydasının görüldüğünü, başka bir açıklamasında da meydanın üst kısmının denizden 60, alt kısmının 53 metre yüksek olduğunu, havuzu bu eğimi gidermek için yaptıklarını söyler. O tarihte basın iki de fıskiyesi bulunan Beyazıt Havuzu'yla çok alay etmiştir. Mesela Kelebek Mecmuası'nın 3 Nisan 1924 tarihli 52. sayısını kapağında Beyazıt Havuzu başlıklı karikatürün altında şu alt yazı yer alır: Kelbaşa şimşirtarak. Bir gazetede Haydar Bey'in Beyazıt Meydanı'nda küçük bir Marmara inşa ettiğinden söz edilirken, başka bir gazetede bir yazar insanların havuz çevresinde dolap beygiri gibi dolaşıp duracakları için meydandaki güzellikleri göremeyeceklerini iddia etmektedir. Mizah mecmualarının büyük ülgü gösterdiği bu havuz. Beyazıt'ta var havuz, benim yarım pek havuz. O yar beni seviyor, ben istemem kılavuz gibi manilere, cinaslara, Mehtah hikayelerine bile konuk olacaktır. Mesela o günlerde yolunuz divan yolundaki Arif'in kıraathanesine düşseydi, of hay hakla başlayan tekerlemesini söyledikten sonra, ayıp değil ya, nasılsa şimdiye kadar bir yolun düşüp de Beyazıt Havuzu'nu görememiştim. Geçen akşam bilhassa bunun için gittim ve çok şükür dünya gözüyle dillere destan olan bu meşhur havuzu görmek bana da nasip oldu diye söze başlayan Mehtah Sururi'den bir havuz hikayesi dinleyebilirdiniz. Nefis şive taktikleriyle dinleyenleri gülmekten kırıp geçiren Sururi'nin hikayesinde İstanbul'un çok renkli beşeri dokusunu yansıtan tipler yeni yapılan havuz hakkında şöyle fikir yürütmektedirler. Bir yaşlı adam: güzel oldu güzel oldu ama bir kusuru var. Bu havuza göre balık ister. Mesela hiç olmazsa torik büyüklüğünde balık koymalı ki zevki çıksın, öyle değil mi? Rumelli olduğu kıyafetinden ve dilinden anlaşılan biri: ne yanda o fulübedeki avuz? Bile avuz mu oğlu be? İçinde kurbacık bilem yok. Fulübede sabahtan kalktın mı 500'ü birden danalar gibi bağırır de adamın keyfi gelir. Ba canım, ne bahapsın buna? Bizim Tahran'da bilesi havuzlar vardır. Onların yanında bu havuz bir damla su kimindi? Tahran'daki havuzda 17 ada, 50 setsiz vilayet, 70 milyon köy vardı. Diğer onun da direkt notla dolaşırdı ağa. Bir Arnavut: nasıl olur bire kardeş? Bu kadar büyük havuz olur mu bire? Demetçi, efendim balıklarda o kadar büyük öyle mi? Ne diyersin? Burada tuttukları balıklar Tahran'ın hamsi balıklarıydı. Bu konuşmayı dinleyen bir Yahudi

Aşk olsun be. Bu hamsileri tuzlamak için Ayasofya camisi kadar fuçi lazım. İki Külhan Bey'i olan Recep Bey bu ölüsü tenekeli tramvay yolunu bu havuzun etrafından hala kaldırmadılar. Bir biçimsiz oluyor ki. Hımbıl o yolu buraya boşuna koymadılar. Bu tramvay kumpanyası çok kıyak şey. Meğerliyim bu yol havuzu tutuyormuş. Yol olmasa havuz dağılırmış. Neden dağılıyormuş? Neden mi? Düşün be, çembersiz fıçı olur mu? Bu tramvay yolu da havuzun çemberi işte. Sırtında kavun küfesi duran bir Arap kirli. Öyle şu havuz ahan burada eyle güzel oldu ki hiç yemenen diyor. Bu havuzu alsam da Arap kirin ısırık ovasına çamların dibine koyasım geldi. Basın ne kadar alay etse de çok geçmeden İstanbul hayatının ve yaşama alışkanlıklarının bir parçası haline gelen Beyazıt Havuzu, Turgut Cansever'e göre suyu başlı başına bir temaşa kaynağı haline getiren, eski sevkin seviyesinden mahrum, alakasız bir su yüzeyi olmakla beraber üniversite kapısının yarattığı ölçüsüz ve aykırı etkiyi hafifleterek meydanın farklı seviyelerinin birbirine bağlamasına yardım etmiştir. Halk arasında uzunca bir süre Haydarbey Havuzu diye anılan Beyazıt Havuzu eski İstanbulluların hatıralarında önemli yer tuttuğu gibi edebiyatımıza da mal olmuştur. Sait Faik'in bir kitabına adını veren Havuzbaşı hikayesinde bu havuzdan söz edilir. Beyazıt Havuzu'nun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, sizi bekliyorum cümlesiyle başlayan hikayede kahramanın ümitsiz bir aşk yaşadığı ve o saatte oradan geçmesini umduğu sevgilisini görebilmek için havuz başında beklediği anlaşılmaktadır. Meydan tenhadır ve kanepelerde kendisinden başka kimse yoktur. Saat 12 sularında geçen tramvay fena gıcırdar. Tramvayın havuzun etrafını dönerken çıkardığı keskin gıcırtı eski Beyazıt Meydanı'nın hafızalarda bıraktığı belirgin seslerden biridir. Yolculardan biri nedense havuzun kenarında tek başına oturan adama dönüp dönüp hayretle bakar. Hikaye kahramanının şu soruları bana sorarsanız Beyazıt Havuzu'nun birkaç nesil içinde ifade ettiğini çok iyi anlatmaktadır. Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimselerin oturmadığı kanepelerde bu saatlerde yalnız pek başı boşlar mı oturur? Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Kimseler bir meydanın kanepesinde kimseyi beklemeyecek mi yüzünü bir dakika görmek için kimsenin? Şimdi isterseniz hikayeyi özetlemek yerine içine girip 1946 yılının Mayıs ayına tayyi zaman edelim. Haydarbey Havuzu'nun kenarındaki kanepelerden birine biz de oturup neler olup bittiğini daha yakından görelim. Aylardan Mayıs olmasına rağmen hava epey soğuk ve havuzun suyu bulanıktı. Bezgin kederli ve üşümüş görünen uzunca boylu ve fötr şapkalı hikaye kahramanı pardesüsünün yakasını kaldırmış, gelip geçenlere bakıyordu. Bir yandan da üniversite kapısını dikkatle tarassut ettiğine göre beklediği bir üniversite öğrencisi olabilir de onun baktığı tarafa baktım. Benim dikkatimi çeken abidevi kapının büyük Hattat Şefik Bey'in elinden çıkma nefis Celi Sülüs kitabesinin yokluğu oldu. Üç parçadan oluşan kitabı beyaz mermer bloklarla kapatılmıştı. Ortadakinin üzerinde yeni harflerle İstanbul Üniversitesi yazılıydı. Daha yukarıdaki madalyonda yer alan Tuğra'nın yerinde ise yerler esiyordu. Başımı yeniden fötr şapkalı ve pardüsülü adama çevirince göz göze geldik şaşırdım. Çünkü bu Sait Faik'ten başkası değildi. Doğrusu yanına yaklaşıp haletir sormak, edebiyattan konuşmak, kimi beklediğini öğrenmek isterdim. Ne yazık ki bu hikayenin içinde ben şimdi sanal bir figürdüm. Biraz sonra iki kişi geldi. Biri çarşaflı bir kadındı. Sait Faik'in hemen yanındaki kanepeye oturdular. Adam gülümsedi. Sait Faik'in tam o sırada heyecanlandığını yerinden doğrulur gibi bir hareket yaptıktan sonra vazgeçtiğini ve adamın selam anlamına gelen gülümsemesine 4-5 saniyelik bir gecikmeyle karşılık verdiğini fark ettim. O sırada yakınımızdan geçen genç kızı sevgilisi zannetmiş olmalıydı ki hikayeyi çok iyi bildiğim için 4-5 saniye içinde aklımdan neler geçtiğini de biliyordum. 50'sini aşmış görünen taşralı toprak rengi yüzünde alışılmamış çizgiler vardı. Gülümsemenin karşılığını alınca yerinden kalktı. Sait Faik'in yanına gelip bu caminin ismi ne diye sordu. Aklı hala sevgilisinde olan yazar caminin ismini hemen hatırlayamadı. Sevgilisini kendisine görünmemek için başka bir kapıdan çıkıp arka sokaklardan kaçmış olabileceğini düşündüğü için canı sıkılıyor. Başka Mayıs'tan başka her şeye benzeyen bu soğuk 1946 Mayıs'ı olmak üzere her şeye kızıyor. Fakat kendisini ilgi göstermeyen sevgilisine kızamıyordu. Eğer görünmemek için arka sokaklardan kaçtıysa bu aynı zamanda kendisini düşündüğü anlamına gelmez miydi? Birden caminin ismini hatırladı. Beyazıt Camii canım. O sırada kadın da yeniden kalktı. Kocasına sorduğu önemli soruyu alacağı cevapla bütün karışık meseleleri halledeceğine inandığını iddia eden mütecessiz bir yüzle yanlarına gidip oturdu ve sordu. Ali Sofya hangisi? Güldüm.

0: Fakat Sait Faik bu sevimli yanlışı düzeltmek gibi bir çiğliğe düşmeden ciddiyette şu tarafta diyerek oturdukları kanepenin soluna düşen çarşı kapı tarafını gösterdi. İsmini hikayeden öğrendiğimiz Lüleburgazlı Murtaza Çavuş ve karısı Hacer Ana ile birlikte ben de Sait Faik'in gösterdiği tarafa baktım. Kocaman binalar, birbirini kesip biçen yollar ve dükkanlar gördüm. Kendi zamanımın Beyazıt'ından ne kadar farklıydı. Şimdi otobüs durağının olduğu yerde büyük, kargir bir yapı görünüyordu. İçimden Kemankeş Kara Mustafa Paşa Medresesi olsa gerek diye geçirdim. Aşağı yukarı onun karşısında düşen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin önünde de yol çok daralıyordu. Murtaza Çavuş oradan Ali Sofya'ya çıkan bir yol olabileceğine ihtimal veremedi. Fakat daha fazlasını sormaya cesaret edemediği için herhalde Irak'tır dedi. Yok pek Irak değil cevabını alınca bunu getirdim köyden diyerek karısını gösterdi. Kendi İstanbul'a daha önce birkaç defa gelmişmiş ama karısını ilk defa getirmiş. Camileri gezdiriyormuş. Hacer Hanım'ın yüzüne dikkatle baktım. Sait Faik doğrusu hikayesini çok iyi tasvir etmişti. Sait Faik belli ki Lüleburgazlı Karakoca'dan çok hoşlanmıştı. Onlara tramvayla Taksim'e de gitmelerini tavsiye etti. Murtaza Çavuş asıl tünelden geçerek Beyoğlu'na çıkmak istediklerini söyledi. Fakat kim olduğunu bilmediği bu sarışın adamdan tünelin kapalı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Bu arada kadın elindeki gazete kağıdına sarılı bir şeyi Sait Faik'e göstermeye çalışıyor. Bakır ucuzlamış, ucuza aldık diyordu. Tencereymiş. Hemen şurada dişçi mektebiyle umumi kütüphanenin arkasında üniversite duvarının bitişindeki bakırcılar çarşısından almış olmalılardı. Karı koca tencerenin kaç gram geldiği, kaç kuruş verdikleri, para üstü olarak geriye kaç kuruş aldıkları konusunda anlaşmaya çalışırlarken Sait Faik yeniden dalmış, sevgilisinin gelebileceği yola bakıyordu fakat bu dibinden mi kaynar sorusuyla silkindi. Murtaza Çavuş havuzu gösteriyordu. Yok canım dedi, bu pınar mı? Boruyla içine terkos geliyor. Adam Sait Faik'in söylediği karısının anlayacağı dile tercüme ettikten sonra peki hani bu suları fışkırtırmış sorusuna aldığı cevabı da aynı şekilde aktardı. Hava soğuk. Soğuk da ondan fışkırtmıyorlar, anladın mı? Sıcak havalarda fışkırtıyorlar da insanları serinletir. Murtaza Çavuş'un daha sonraki sorusu Sait Faik'in keyfini yerine getirmiş. Az önce yüzünü karartan kederden iz kalmamıştı. Hani üstüne top korlar da sular lastik topu havaya fırlatır oynatır durur. Öyle de yaparlar mı? Bu çocuksu soru üzerine gözleri parlayan ve aynı çocuksu duyarlılıkla masal anlatır gibi İstanbul'u anlatmaya başlayan Sait Faik'i yeni dostlarıyla baş başa bırakıp hikayeden çıkarak günümüzün kaotik Beyazıt'ına döndüm. Metin Nigar'inkine benzeyen siyah başörtülü yaşlı bir kadından güvercinlere serpmek üzere kuş yemi satın aldım. Evet, hikaye içerisinde hikayeyi öyle güzel tutmuş ki Ayvazoğlu. İşte bu da Ayvazoğlu kaleminin kuvveti olsa gerek. Efendim, 3. tepede Hayat Beyazıt Meydanı derin tarihi okumayanlar için hararetli tavsiye ederim. Efendim, muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Kaldığımız yerden devam edelim.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim Sağlıcak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Epeyden beri hatırlamadığımız bir kitap ki unutmamamız gereken değerlerden, isimlerden birinin kaleme getirdiği bir kitap. Ahmet Yüksel Özemre hocamızın rahmetlik. Üsküdar'daki bu attar dükkanı, nice sohbetlerin, nice dostlukların, nice himmetlerin, nice hayırların, nice tefekküre şayan ibretlerin, nice fuyuzatın, manevi tohumların, irşatların sebebi ve mihrevi olmuştur. Neyzen Niyazi ağabey, yani Niyazi Sayın Hoca'yı kastediyor. Bir gün bana bu dükkanın Rahman-ı Fuyuzat'ının sebep olduğu maddi ve manevi müktesebatını hamdü şükranla ve cezbeyle yad ederken, Yükselcim biz bu dükkandan geçmemiş olsaydık şimdi 7 dükkan süpürtüsünden beter olurdu, ne olurduk demiştir. Efendim Üsküdar'daki bir attar dükkanı, tabi Mustafa Düzgünman ve Saim Düzgünman merhumlardan bahsediliyor. Bu kitap sizlere Saim Efendi amca ve Mustafa ağabey başlıklı bölümü seçtim. Şöyle başlıyor Ahmet Yüksel Özemre Hoca. Bütün bu hayırlı işlere vasıta ve sebep olan Saim Efendi amcanın ahvali haf ve reca arasında salınan samimi bir ittikayı remzederdi. Tasavvuf yanı yoktu. Tasavvuf erbabının menkebilerini bilir. Dükkanında yapılan tasavvufi sohbetleri sessizce dinlemekten zevk alır ama bu hususta manevi bir tecrübesi olduğunu ortaya koyacak şekilde sofice bir tutum ishar etmezdi. Saim Efendi amca 1940'ların başında Doğancılar Parkı'na doğru çıkan Halk Caddesi üzerinde sahip bulunduğu bir arsaya yığıma tuğladan iki katlı kutu gibi bir ev inşa ettirdi. Bu evin bizimkinden büyük bir bahçesi vardı. Bu bahçedeki eriğin lezzetini, envai çeşitli güllerini ve Saim Efendi amcanın bizzat düzenlemiş olduğu kameriyede yapılan dükkandakine benzer sohbetleri bugün gibi hatırlıyorum. Mustafa ağabey bu evin oturma ve misafir odalarının duvarlarına meşhur hattatların ve tabii Necmettin Hoca'nın yazılarından, yani Okyay'dan bahsediyor efendim, kendi ebrularından güzel levhalar asmıştı. Aslında klasik cilt ve ebruda zamanının en iyisi birkaç kişisinden biri olan Mustafa ağabeyi eski tarzda bir kitap kabını hazırlarken ya da ebru yaparken seyretmekten büyük haz duyardım. O da büyük bir sabırla bana yaptığı işin mahiyetini ve hatta püf noktalarını anlatmaktan zevk alırdı. Eğer hafızam yanıltmıyorsa 1943 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde açılmış olan yıl sonu sergisini babam ve abimle birlikte gezmiştik. Mustafa abinin bu sergideki kadim tarz ciltleri ve evruları şahaneydi. Sergiyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Mustafa abinin eserleri karşısında hayranlığını ifadeyle kendisini tebrik etmişti. Mustafa abi büyük dayısı Necmettin Okay'ın vefatından itibaren kendi vefatına kadar yalnız Türkiye'de de değil, bütün

Dünyada Ebru'nun tartışmasız en önde gelen üstadı olmuş ve bu konuda bütün dünya yayınlarına geçmiştir. Hayatının son yıllarını süren Necmettin Hoca'ya armağan ettiği bir karanfil Ebru'suna karşı hocanın hiç düşünmeden hemen şu beyette cevap verdiğini Uğur Derman hatırlıyor. Hüdayi Türbedarı Mustafa Bey kârı bu Ebru, kopartıp koklamak ister gören bir zenni hubru. Fotoğrafçılık Mustafa ağabeyin bir başka merakıydı. Elindeki makinesi ve sehpasıyla İstanbul'un, Bursa'nın camilerini dolaşarak buralardaki eski yazı levhalarının resimlerini çeker ve arşivlerdi. Efendim aşağıya bir açıklama yapmış bu güzel Necmettin Okyay Hoca'nın. Hüdayi Türbedarı Mustafa Bey kârı bu Ebru. Malumunuz buraya kadar kopartıp koklamak ister gören her bir zenni hubru. Yani güzel yüzlü insan, güzel yüzlü hanım kopartıp koklamak ister. Hanımlar daha çok muhabbetler ya çiçeğe. Maalesef nedense bu da böyle bir şey var. Bu da bizlerin ayıbı. Yani bakın kocaman kocaman evliya-i izam gül yetiştiriyor. Biliyoruz yakın tarihe, şu anda da biliyoruz yani mübarekler birçok gül muhabbeti içerisinde olan, değil mi? Ama bizlere gelince biz nedense böyle bir çiçeğe karşı, yani plastik çiçekte iktifa ediyoruz. Neyse güzel şeyi bozmayalım, ahengi. Fotoğrafçılık Mustafa abinin bir başka büyük merakıydı. Elinde makinesi ve sehpasıyla İstanbul'un ve Bursa'nın camilerini dolaşarak buralardaki eski yazı levhalarının resimlerini çeker ve arşivlerdi. Ancak o tarihlerde fotoğraf makinalarının objektifleri teknik tabiriyle yavaş objektifler olduğu, yani maksimum diyafram açıklıkları çok küçük kaldığı için poz bazen dakikalarca sürebiliyordu. Çektiği fotoğrafların banyo baskısı işini de kendisi yapardı. Hatta kullandığı büyütme cihazı dahi bizzat imal etmiş olduğu çok kullanışlı bir araçtı. O devirde bugünkü gibi filmler henüz çıkmamıştı. Fotoğraf camları vardı. Üstüne ince tabaka halinde emülsiyon sürülmüş olan muayyen ebattaki 6'ya 9, 9-12 gibi bu tarz camlar tahminen 1950'ye kadar kullanılmıştır. Mustafa abi çektiği eski yazı levhalarının negatifleri olan bu fotoğraf camlarının hepsini sağlığında Türk Petrol Vakfı'na hiba etmiştir. Mustafa abinin sağlam, klasik bir musiki ve makam bilgisi vardı. Nota bilmez fakat besteleri dümtek usulüyle mükemmelen icra ederdi. Tiz notalarda kontrolta'ya yaklaşan latif bir tenor sesine sahipti. Bir ilahi heyeti kurmuştu. Heyet üyelerine meşk ettiği ilahilerle Ramazan ayında teravih namazlarını müezzinlik ederdi. Niyazi ağabey, yani Neyzen Niyazi Sayın, bu grubun demirbaşlarından biriydi. Mustafa ağabey aileden gelen hassas bir kulağa sahip olduğumu görünce beni de yetiştirmek istedi. Ve ilk olarak da dükkanda Aziz Mahmut Dayı Hazretleri'nin "Neyleyim dünyayı bana Allah'ım gerek, gerekmez masivayı bana sultanım gerek, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek" diye başlayan ilahinin Acem Aşıran makamındaki bestesini dümtek ile talim ettirmişti. Ancak ilkokulun 4. sınıfında öğrenci bulunmam bu işi devam ettirmeme müsaade etmedi. Bu fırsatı kaçırmış olmama doğrusu bugün bile çok ayıflanırım. Mustafa ağabey gençliğinde ciğerlerinden büyük bir rahatsızlık geçirdi. Uzun müddet sanatoryumda yattı. O zamanki tedavi usulleriyle bugünkü gibi gelişmiş olmadığı için fonksiyonla ciğerinden su alınması ve hava tahliye edilmesi sırasında çok ızdırap çekti. Sanatoryum dönemi onun hayatında koyu sofuluktan uzaklaşıp tasavvufa ciddi bir biçimde yönelişinin de başlangıcı oldu. Sanatoryumda Aziz Mahmut Dayı Hazretleri'nin divanını tetkik etti. Onun bu tahavvülündeki en müessir unsur Eşref amca, Eşref Ede olmuştur. Maneviyatındaki bu ruhani değişim Mustafa ağabeyin hayata bakış açısında, değer hükümlerinde çok olumlu tarzda etkilemiştir. Filvaki başlangıçta eskiden bağlı olduğu değerleri tenkit etmekte bazen aşırı davranmışsa da Eşref amcanın sohbetleri ve irşadı zamanla onu temkinli bir olgunluğa ulaştırmıştır. Sanırım sanatoryum döneminden hemen sonraydı. Abdülbaki Gölpınarlı'da attar dükkanının müdavimlerinden olduydu. Mustafa ağabey onun Arapça ve Farsça'ya vukufunu, hafızasının kudretini ve müttekkikliğini çok takdir ederdi. Ancak her ikisinde pek çok değer hükmünde tamamen zıt oldukları yavaş yavaş ortaya çıkınca ve özellikle Necmettin Hoca'nın Toygartepe'deki evinin bahçesinde Necmettin Hoca, Eşref amca, Mustafa ağabey, Necmettin Hoca'nın oğlu Sacit ağabey, Ali Alparslan ve Abdülbaki Gölpınarlı'nın katıldıkları bir sohbet esnasında Abdülbaki Gölpınarlı'nın nahoş bir konuşması burada vuku bulmuş. O anda gürültülü bir biçimde bıçakla kesilmiş gibi sona erdi. Gece Mustafa abi

Beyin rahatsızlığının had safhalarından birinde Saim Efendi amca, dükkanda babama Hafız Bey dün gece alemi manada türbesinin önünde Hazreti Mahmud Ali Hazretleri'ne mülaki oldum. Bana Saim Efendi Mustafa'yı artık bize ver dedi. Ben de sultanım o zaten sizin dedim ve uyandım diye bir rüyasını nakletmiş. Ve bunun Mustafa abinin ahirete göçmesi zamanının geldiğini delalet ettiği endişesiyle de gözlerinden iki damla yaş sakalına doğru süzülmüştü. Bu endişenin isabetsiz fakat rüyanın ise sahih bir rüya olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. Nitekim Mustafa abi bu rüyadan sonra daha 50 sene daha yaşayarak 12 Eylül 1990 tarihinde 71. yaşını sürerken alemi bekaya göçecek ama Aziz Mahmud Ali Hazretleri'nin türbedarlığını yapan Eşref amcanın vefatından sonra tayin edildiği aynı görevde bu hazreti tam 26,5 yıl aşkla şekle hizmet etmiş olacaktı. Allah ondan razı olsun. Bu şerefli görevi sırasında aldığı resmi maaşı türbe için kullandıktan başka çoğu seferde kendi cebinden olmak üzere türbenin damını aktarmış, cinko kalıplarını yeniletmiş, derilerini tamir ve tasfiye ettirmiş, türbeyi boyatmış, kırık camları değiştirmiş, hazirelerini tanzim ve muhafaza etmiş, içini tertemiz pırıl pırıl tutmuş ve Hazreti Hüdayi'nin şahsi eşyalarını gözü gibi koruyup muhafaza etmiştir. Mustafa abi 1909 yılında bir müddette Nasuhi Dergah Mescidinde Cuma hutbesi okumuştur. Bu hutbeler onun hitabet kudretini gösteren birer belagat şaheseriydi. Ancak bir yandan temas ettiği konular ve bu konuları herkesi ikna edecek şekilde ele alıp işlemesi, diğer yandan da hutbelerini dinlemek üzere Nasuhi Dergah Mescidinin görülmemiş bir biçimde izdihama maruz kalması Üsküdar Müftülüğünü tedirgin etmiş ve pek çok kişinin de kıskançlığı ve hasetini celbetmişti. Bunun üzerine büyüyen nifaka esir düşen müftülük Mustafa abinin artık hutbeye çıkmasına müsaade etmemiştir. Efendim Allah gani gani rahmet etsin. İşte bu insanlar köprü insanlardı. Vazifelerini eda ettiler ve hakka yürüdüler. Allah Celle Celaluhu bizler maalesef onlar gibi olamayız. Ama en azından onların korumak için sahip çıktıkları değerlerimize bir yani kalmadan en azından gayret gösterenlere saygı gösterip saygı göstermek ve kalben desteklemek de büyük bir hizmet oldu şüphesiz. Allah gani gani rahmet etsin onlara. Bizlere de bu anada şuur ihsan etsin. Allah için yapılan hizmet biliyoruz ki yerde kalmaz. İşte bu büyükler, işte büyükler sahip çıkmışlar bize ver demiş, bize verdi diye ama türbedarı olmuş artık yani kendisinden Eşref dededen sonra 26,5 yıl türbedarlığını yapmış, daha ne olsun yani, nasıl bir hizmet kendi cebinden. Ve tabi Üsküdar deyince yani artık son dönemin en ismi Üsküdar'la birleşmiş, Üsküdar'ın manevi sahibi olan Aziz Mahmud Ali Hazretleri ile beraber anılmış olan bir efendim düzgün manlar. Allah gani gani rahmet etsin. Düzgün manların yeni Saim Devrilmez amcamız vardır. Çok böyle hoş, latif bir amcamızdır. O da enteresan, bizler gene programımızda ondan sohbet etme imkanı bulmuştuk. Böyle elektrik idaresinde uzun yıllar çalışıp emekli olan ama ondan sonra pek ailenin manevi mirasına önceleri sahip çıkmayıp ama sonrasında nasıl onların ona sahip çıktığı ve sonunda hali hazırda nasıl onlara benzediğini bizler de yakinen görmüş olduk. Allah sağlık afiyet versin ona da. Doğma büyüme Sultan Tepeli efendim bir amcamız. Rabbim Teala Hazretleri ehli diliyle muhabbet duyup inşallah hep beraber hemhal olmayı bizlere nasip müyesser etsin efendim. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani'yi resmi törenle karşıladı. Tiani, muhafız alayı tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan, bugünkü görüşmelerde ortak tarih ve karşılıklı saygı üzerine bina edilen münasebetleri her alanda ilerletme iradesine sahip olduklarını teyit ettiklerini dile getirdi. Tiani ve heyetiyle özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkileri etraflıca değerlendirdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve ticaret ortak tesisine mutabık kaldık. Biraz önce şahit olduğumuz üzere çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahde zeminini daha da pekiştirdik. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Çok önem verdikleri eğitim alanındaki işbirliğinin seyrinden memnun olduklarına dikkati çeken Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü.

Türkiye Maarif Vakfımız, başkent Niamey'de 12 okulda toplam 1700 aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 300'ü Türkiye olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor. Az önce Yüksek Öğrenim Kurulumuzla muadil Nijerli kuruluş arasında işbirliğine dönük mutabakat metni imzalandı. İnşallah tüm bu alanlarda Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takip ettiklerini belirten Erdoğan, kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum dedi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın liderliğinde yürütülen Uluslararası Savunma Sanayi İşbirliği faaliyetleri kapsamında Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ve beraberindeki heyet Roketsan tesislerini ziyaret etti. Ziyarette Türk savunma sanayinin milli ve özgün kabiliyetleri, yüksek teknolojiye dayalı üretim altyapısı, mühendislik yetkinlikleri ve geleceğe yönelik vizyonu Nijer heyetiyle kapsamlı biçimde paylaşıldı. Program kapsamında Türkiye'nin savunma sanayi ekosisteminde ulaştığı seviye, yerli ve milli sistem geliştirme yaklaşımıyla Roketsan'ın farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ileri teknoloji çözüm kabiliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik vizyon doğrultusunda Türk savunma sanayinin yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin güvenlik mimarisine katkı sunan güçlü bir ekosistem haline geldiği vurgulandı. Değerli dinleyenler, Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığı'nın 5'i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı. Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yaklaşık 20 bine yakın konutta 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli seçeneklerimiz var dedi. TOKİ'nin bugün itibariyle kurasız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran Bakan Kurum, ilk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşlarımız için hazır, gidecek, oturacaklar. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda %25 indirimden faydalanabilecek. Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihler arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore'deki resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Bakan Fidan, Asya-Pasifik bölgesinde ziyaretinin 3. durağı olan Seul'de yaptığı görüşmelerin, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirterek, Dışişleri Bakanı Cho Hun'la yaptığımız toplantılarda ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji gibi stratejik sektörlerde hayata geçirilebilecek ortak girişimleri ele aldık. Görüşmelerimizde ayrıca başta Asya Pasifik

Pasifik ve Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı fikir teatisinde bulunduk ifadelerini kullandı. Görüşmelerde Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki yakın işbirliğinin önemini bir kez daha teyit ettiklerini aktaran Fidan şunları kaydetti. Kore Üniversitesi'ne yaptığımız konuşmada ise uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalar ve küresel yönetişimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşarak ülkemizin perspektifini ortaya koyduk. Bugün Kore Savaşı anıtını da ziyaret ederek çelenk bıraktık. Şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatırası, iki ülkenin ebedi dostluğunun nişanesi olarak gelecek nesillere ilham vermeyi sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı karşılıklı yarar temelinde daha da derinleştirmeye devam edeceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Bakan Şimşek burada yaptığı konuşmada kalkınma için sermayenin vazgeçilmez olduğunu, ancak son dönemde küresel doğrudan yabancı yatırımlarda görülen artışın büyük ölçüde finans merkezleri üzerinden gerçekleştiğini ve reel yatırımlara işaret etmediğini ifade etti. Verimlilik ve üretim artışını destekleyen projelere yönelen sermaye akımlarında belirgin bir azalma yaşandığını aktaran Şimşek, Müslüman nüfusun da yoğun olarak yaşadığı gelişmekte olan ülkelerin küresel doğrudan yabancı yatırımlardan aldığı payın son 3 yılda %67'den %54'e gerilediğini söyledi. Bakan Şimşek bu noktada geçici bir eğilimden ziyade yapısal bir değişim görüldüğüne dikkati çekerek sermayenin batı ülkelerinde yoğunlaştığını ve dünyada jeoekonomik bir parçalanma yaşandığını belirtti. Şimşek, İslami finans varlıklar açısından Türkiye dahil birçok ülkede henüz kullanılmamış fırsatlar bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından 9. sırada yer aldığını, ancak ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu ifade eden Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü. Şoklar açık bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle dayanıklılığa yatırım yapmamız ve güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor. Bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor. Daha fazla yatırımcı çekmek için daha çeşitlendirilmiş bir ürün yelpazesine ihtiyacımız var. Geleneksel finansla rekabet edebilmek için daha fazla ürün sunmamız gerekiyor. Bu da kurumlarımızın daha yenilikçi olmasını gerektiriyor. Bu sistemde likiditeyi artırmamız gerekiyor. Merkez Bankası bu alanda çalışıyor. Aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi'ni küresel İslami finans ekosisteminde çok daha güçlü ve etkili bir konuma taşımayı hedefliyoruz, diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Çiğli'de bulunan 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada Türkiye'nin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk şunları kaydetti. Son 2 haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Hudutlarımızda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4219 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3860, engellenen kişi sayısı da 34389 olmuştur. Ayrıca son 2 hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunun bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırdığını söyledi. İsrail'in bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorladığını, diğer yandansa İsrail'li aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yumduğunu belirten Aktürk, uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrara hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz, dedi. Aktürk, İran'la ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı

barışla sonuçlanmasının bölge için önemine dikkati çekerek tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ettiklerini ifade etti. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının da kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Bakanlık tarafından Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerinin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği arttıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını arttırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur, dedi. Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan kaynaklanan mal varlığını akladığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle kullanımına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada Diyarbakır'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama, 2313 sayılı kanuna muhalefet, öncül suçlarından haksız kazanç elde ederek kendi adına ve birlikte yaşadığı aile fertleri veya bağlantılı oldukları üçüncü şahıslar adına taşınır veya taşınmaz mal varlığı edindiği değerlendirilen şüpheliler hakkında yapılan araştırma neticesinde Türk Ceza Kanunu 282 suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında 5 soruşturma dosyası açılarak 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Operasyonda 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak fazla miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca bu şahıslara ait İzmir'in Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 ticari taksi ve hatları, Diyarbakır'da bulunan toplam 970 dönümlük 109 arsa ve tarla, Çeşme ilçesinde bulunan 9 dönümlük arsa, 7 araç, 33 daire, 4 dükkan, 128 banka hesabı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyar lira değerinde olan mal varlığına yönelik el koyma işlemi yapılmıştır. Polis ekiplerinin Huzur İstanbul uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 318.373 kişinin genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı. Kontrollerde aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kuru sıkı tabanca, 153 fişek, 693 gram uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12.925 lira ele geçirildi. Ekiplerce 549 umumi açık iş yeri denetlendi, 5 kişiye idari işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 49.702 araç ve 1972 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2782 araç ve motosikletle 30 sürücüye işlem yapılırken 36 araç trafikten men edildi. Bu kapsamda 4.000.378 lirada trafik cezası kesildi. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 271.454.294 dolar olan sözleşmeler imzalandı. Aselsan tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada yeni iş anlaşmaları duyuruldu. Açıklamada Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 271.454.294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir bilgisi verildi.
İsrail ordusu.

Ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 11 Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesiyle 32 yaralının götürüldüğü kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 947 kişinin öldürüldüğü, 2935 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72.956'ya, yaralı sayısının da 173.043'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Suhmur beldesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da güneydeki Sur kentine bağlı Marub beldesine bir motosiklete hedef aldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Sur kentine bağlı Kana, Reşknaniye, Mansuri, Haruf ve Mareke beldelerinde de hava saldırıları düzenlendi. İsrail ordusu ayrıca güneydeki Beraşit ve Sarife beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Öte yandan Hizbullah da ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesindeki İsrail askerlerine iki roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Sabah saatlerinde İsrail'e ait bir İHA'nın Nebatiye kentinde bir araca hedef aldığı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kutlukent mahallesindeki bir demir-çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan işçilerin cesedi Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir başsavcı vekiliyle iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Samsun'da düzenlenen operasyonda 47.769 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesine belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 47.769 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli jandarma merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesinde ise 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesine yer alan açıklamaya göre, Çiğli ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknedeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince teknedeki 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sri Lanka'nın batısına bulunan bir huzur evinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin batısındaki Anguruvatato bölgesinde bir huzur evinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer 8 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve huzurevi yöneticisinin görevi ihmalden gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

0: Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Rotasız gemi. Leyla Semiz. Oturduğum evden taşınıp çok lüks bir yere geldik. Tam annemin seveceği bir semt ve anlaşacağı insanların içine yani, sitelere. Eskiden beri şu kenar mahalleden kurtulamadın der dururdu. Artık kurtulmuştum ve annem de bende kalmaya başlamıştı. Sevap kapım kapanmadı diye seviniyordum. Ah anacığım ah! Babamın deyişiyle diyeyim, anam cahil ama namuslu bir kadındı. Kaç kere yanına vekil getirdim, bir türlü tövbe etmedi. Ben her gün namazlarda tövbe ediyorum zaten, deyip duruyordu. Asıl sınavımın annem olacağını anlamak daha şimdiden yoruyordu beni. Rabıtam yoktu, zikrede devam etmiyordum. Hatmi halkasının yanından geçmiyordum. Rotasız gemi gibiydim ve Rabia Hoca hala bilmiyordu. İçim huzursuzdu. Aslında 5 vakit namaz kılıyordum. Kaza borçlarımı ödemiştim. Nafileler sünnet-i gayrimüekkedeydi, günaha girmezdim kılmasam. Kur'an okumak da sevaptı. Ara ara 1-2 sayfa okuyordum. Bir ay sonra onu da bıraktım. Rabia hocam yoğun şekilde hizmetin içindeydi. Meşguldü çok. Hatır sorup kapatıyordum telefonu. Annem gibi bol bol da tövbe ediyordum namazlarda, tesbihatlarda. Daha ne olsun? Rüyalarımda iyi gidiyordu. Daha öyle alametli şeyler görmüyordum. Ayağım kaymayacaktı. Aynen böyle düşünüyordum. Ayağım kaymaya başlamıştı ama nerede idrak? Anlayana sivrisinek sas, anlamayana davul zurna as diye boşuna dememiş atalarımız. Filarmoni orkestrası gelse anlamazdım ben bu karakterde olduğum sürece. Sitede annemin bekarlığındaki arkadaşları, onların benden büyük kızları oturuyordu. Annemi gören gelmeye başladı eve. Akrabaları, ağabeylerim, torunlar. Eve giren çıkanın hesabı yoktu. Nefis işte. Kızmaya başladım öz anneme. Çünkü o da arayıp arayıp eve topluyordu milleti. Hizmeti hürmeti geçtim, kadınların tavırları, konuşmaları deli ediyordu beni. Yanlarında oturmasam olmuyor, otursam sinirden bacaklarımı sallıyor, sallıyorum diye de annem kızıyordu. Gözü takılıyormuş bacağıma, diyeceklerini unutuyormuş. Bir seferinde milletin içinde beni odadan kovdu bu yüzden. Ağlasam mı, gülsem mi bilemedim. Allah dostlarındaki kemalatı düşündüm, gözlerim doldu. Ne güzel ahlaklı, ne büyük sabır sahibiydiler. Acaba yeniden rabıtaya, hatmeye, zikre başlasam yine yaşar mıyım o şeyleri? Yazdıkça ne kadar beyinsiz olduğumu bir kere daha anlıyorum. Ama her şeyde bir hikmet muhakkak vardı. O hikmeti bekliyordum galiba. Annem yüzünden evden kaçmaya başladım. Allah affetsin beni, insan annesinden kaçar mı? Tarih tekerrür edecek, benimkiler de benden kaçacak diye ödüm de kopuyordu hani. Kötü konuşmayayım diye kaçıyorum, diyordum bir de. Yardımcım vardı evde, ihaleyi ona yakıp çıkıyordum evden. Milletle mutluydu anacığım. Yeter ki onlar gidince evde olur.

Sabaha kadar da yalnız kalmasın, habire babama anlatsın defalarca, defalarca. Yerlerini, yurtlarını ve bize bırakacaklarını, o milyarlarından bahsetsin. Asaletini ve soyunu anlatsın bir milyonuncu kere. Kadınlar da onun gibi zaten mesut mesut geçinip gidiyor. Bana sadece sabredip yanında koltuğa çakılıp onu dinlemek düşüyor. Bu kadar basit. Bir sabah gördüğü bir rüyayı bana anlattı. Çok güzel görmüştü kendini, dinlemeye başladım. Yemyeşil bir bahçede, envai çeşit çiçeklerin içinde gencecik bir kızmış. Yanında da kendi gibi sürü sürü genç kızlar varmış, koşup oynuyorlarmış. Karşıda süslü püslü, kokoş bir kadın oturuyormuş ama o yaşlıymış. Takıları, makyajı ve endamı kimsede yokmuş. Annemi çağırmış yanına, elini uzatmış kadın, annem büyük bir hürmetle öpmüş ve sonra uykudan uyanmış. Bakmış sabah ezanı okunuyor, abdest alıp namaz kılmış. Hayırlara vesile olsunmuş, ne demekmiş bu rüya? Her ne kadar rüya yorumu bilmesem de okuduğum bazı kitaplardan bir şeyler çıkarabiliyordum. Yorumlamaya başladım. Kendini gencecik görmesi cehaletini gösteriyordu. Yanındaki kızların da öyle olması, kendi gibi cahillerle oturup kalktığının işaretiydi. O gördüğü kokoş kadın da dünyaydı. Elini öpmesi, dünyaya aldandığının işaretiydi. Hemen tövbe edip Allah'a dönmeliydi. Dinledi beni. Sonra hakaretler etti ve elini kaldırdı. Hemen ayağa kalktım, sağ solu belli olmazdı anamın, patlatıverirdi çünkü. Ve beni odadan kovdu. 38 yaşımda, çocukluğumdaki gibi baba diyerek ağladım. Sessizce, usul usul. Hata bendeydi. Niye yorumluyordum ki? Aklım sıra tövbe eder sandım. Mışmışlarım yine geldi. 2 seneye yakın anacığımla beraber olduk. Ara ara ağabeylerime gitse de çoğunluk bende kaldı. Onunla hayatımın stajını yaptım. Rüya olayından sonra değişti. Öpüp kokladı beni, bağrına bastı demek daha doğru olur. Her ne kadar kızsa da ilk başta ağlama sesim üzmüş olmalı onu, iyi ki ağlamışım. Her gün kitap okumaya başladım ona ya da ne biliyorsam anlatmaya. Var gücümle anamı yapılandırmaya çalışıyordum. Çok zekiydi. 75 yaşında her şeyi anında anlıyordu. Daha ben açıklamadan hem de. Birbirimizsiz olamamaya başlamıştık. Alışma evresiydi demek o baştakiler. Tesbihler çekiyordu, Kur'an da okuyordum ona. Artık milleti toplamıyordu. Baş başaydık. Musa bu sefer lokale takılıyordu. Kahvenin yeni adı burada lokaldi. Gece yarısı geliyordu. Oğlanlar da ergenlikle uğraşıyordu, sivilce dertleri vardı sadece. Benim gibi evde oturmak hobileriydi. Ama ben gitgide kayıyordum. Aylardır ne rabıta ne de zikir. O eski, boş boş konuşmalarım, milleti gülme krizine sokmalarım geri geliyordu. Lakaytlık kaplıyordu. Tepeden tırnağa kapalı ama matrak kadın, diyordu sitedekiler. O ama kelimesi üzüyordu aslında beni. Sitedeki açılışlara katılıyordum. Kafede oturup saatlerce bulmaca çözüyordum. Havuzdaki millete gözüm alışmıştı, yadırgamıyordum bile. Kadınlar kafede etrafıma sarıp arkadaşlık kurmaya çalışıyordu. Bu sefer kapalı ama çok modern bir kadın, diyorlardı. Düğünlere de gitmeye başladım. İçki içenleri görüyordum, dans edenleri görüyordum. Musa benden pek memnundu. Faiz nimet gibiydi burada. 3 kuruşu olan soluğu bankada alıyordu. Onlarla iç içeydim. Gizlileri saklıları yoktu benden. Artık benim için muhteşem bir kadın, çok kültürlü, diyorlardı. Bensiz çay bile içmiyorlardı. Popülerliğim artmış, sanki kafede ya da ev gezmelerinde benimle olmak marka olmaya başlamıştı. Yazarken bile gülesim geliyor. Hepsi beni cebinden çıkarırdı aslında. En eğitimsizleri bile yüksekokul mezunuydu. 2 yıllık yani. Zaman zaman dini konuları soruyorlardı. Kapalıydım ya, ondan. Anlayacakları şekilde açıklamaya çalışıyordum. Ama çok kültürlü olmalarına rağmen illa örnek vermek zorunda bırakıyorlardı beni. Ben de onların hayat tarzlarından kesitleri alıp günümüze uyarlayarak tekrar önlerine sunuyordum. İtirazları ve tezleri sona eriyordu o zaman. Öyle ikna oluyorlardı. Ateistler bile sempatik buluyordu beni, yanıma gelip konuşmayı sever hale gelmişlerdi. Hatta bir teyze okuma yazma öğretmemi rica etti lokalde. Kadın bana şiirler dizip elimi öpüyordu, deli ediyordu beni. Hristiyan bir Türk kadını İslamiyet'i seçti. İşte Müslümanlık bu, dedi. Ayrım yapmadan herkese kucak açmak. Sitenin çocukları, anneleri de dahil yakamı bırakmıyorlardı. Ne hikmetse bu sefer kaçamıyordum. Her gece ağlamaya başlamıştım. Günaha batıyormuşum gibi hissediyordum. Ne yapıyordum ben? Düşünüyordum, yine düşünüyordum. Bir gece kağıdı kalemi alıp artı eksi olayına girdim hemen.

Görünüşte artılar fazlaydı sanki. Hayır, hayır olmaz. Tehlikedeydim ben. Maneviyatım yerlerdeydi. Müslümanlık bu değildi ki. Yanlıştım aslında ben. Gemimi alıyordum onları ama rotam yoktu ki. Benim gibi birini örnek almamalıydılar, yakamı da kurtaramıyordum. Hep beraber boğulacaktık. Nefes alamıyordum yine. Kalbim sıkıştı, burun kanamalarım başladı. Annem de sürekli yatıyordu artık. Yemeden içmeden kesilmişti. Ağabeylerim yanına aldı annemi. Üstelik Rabia'm duysa bu yaptıklarımı nasıl acırdı onca yıllık emeklerine. O da babam gibi sükutu hayale uğrayacaktı. Çıldırdım sanki, beynim durmuyordu. Keşke fişi olsa da çeksem dedim. Baş ağrım dayanılmazdı yine. İlaç kesmemişti. Kesin tansiyonum çıkıyordu. Limonlu su içtim. 20 dakika sonra da kanlar içinde yine hastaneye yetiştirildim. Meğer bu sefer tansiyonum 5'e 4'müş. Ölümden döndüm. Sakinlik ve sükut. Tekrar başladığım yerdeyim. Canım Rabia dualarıyla takviye çıkıyor bana. Son olaydan sonra aradım onu. Aylar süren keşmekeşim sona erdi. Üzüntüden yıkıldı adeta. Onca yıl çabaladım, nefsimle olan mücadeleyi kaybettim, tekrar sonun başındaydım. Bu sefer gardımı iyi almıştım.

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Visale yakışmayan bir kimsenin tüm hizmetleri heba olur. Dostu olan iş yapmış sayılır. Dervişlik hırkası çok değerlidir. O hırkayı taşıyan kimdir? Kimseden korkmayandan ve her ne yapıyorsa kimseye sormayandan kork. Korkacaksan sor, korkmayacaksan sorma. Sıkıntı sırası geldiğinde taş cevherli kılıç olur, sana daha yakın olan seninle savaşa girer. Mührü keseden çıkar da dilin üzerine vur. İyiliği dirhemin üzerinden kaldır da imanın üzerine koy. Her şeyi bildiğini biliyorsan pişman ol, bilmediğini biliyorsan Müslüman ol. Beş şey bedbahtlığın işaretidir. Nimet zamanında şükürsüzlük, mihnet zamanında sabırsızlık, kısmet zamanında rızasızlık, hizmet zamanında tembellik, sohbet sırasında saygısızlık. Öyle bir zamana ulaştım ki ondan korkuyordum ve öyle bir kavmin tuzağına düştüm ki onlardan kaçıyordum. Perişan halli birinin üzerinde bir hırka, taşa çarpmış bir yumurta gibidir. Civan mert derya gibidir, cimri ise su arkı gibi. O halde inciyi su arkında değil, deryada ara. İyiliğe iyilikle karşılık vermek mutluluktur. İyiliğe kötülükle karşılık vermek utançtır. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek köpekliktir. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek basitliktir. Bunlar Abdullah Ensari'nin Kuddüsesi ruhu sözüdür. Dostluk öfke sırasında seni bağışlayana yakışır. Mana ehli hep yaşasın, hoş olsun. İddiacıların ağzı hep ateş dolsun. İlahi, bu dostlarına gösterdiğin üstünlük ne büyüktür. Her kim onları tanıdıysa seni buldu. Her kim seni bulduysa onları tanıdı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Vesvesenin bir yönü, Yasin Taçar. Şeytanın fısıltıları yani vesvese, kalbin bulanmasıdır. Şeytan kalbe günahlarla giremediğinde, bu sefer vesvese okunu atar. Şüphe ve tereddütlerle kalbi bulandırır ki, kalp safiyetini kaybetsin. Ümitsizlik, karamsarlık. Kişi vesveseye teslim olduğunda, ümitsizliğe sürüklenebilir. Karamsar biri olabilir, tembelliğe itilebilir, ibadetlere olan şevkini kaybedebilir. Kaybolan kalp berraklığıyla birlikte günahlara direnci zayıflayabilir. Fikir dünyası karışabilir ve Allah korusun itikadını zedeleyecek yanlış fikirlere sapabilir. Vesvesenin yapacağı olumsuz etkiler daha çok sayılabilir ancak bu kadarı meramımız için yeterlidir. Vesvese kalbe böyle etkiler yaptığında kişi huzurundan olur. Sebebini bulamadığı iç sıkıntısı yaşar. Ve fakat bu sebebi belirsiz sıkıntı birden ortaya çıkmaz. Kişi vesveselere teslim oldukça zamanla kalbin direncini kaybetmesiyle iç daralması hatta bir tür acı meydana gelir. Sahabeden Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve bazen içimizden söylemeyi bile büyük günah sayacağımız şeyler geçiyor dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz aynı şeyleri hissediyor musunuz diye sordu. Gelenler evet deyince buyurdu ki işte bu apaçık imandır. Demek ki şeytan vesveseyle mümini zayıf düşürmek, ümitsizleştirmek ya da Allah'a dair düşüncelerini bulanıklaştırarak imanından olmasını istiyor. Öyleyse bilmemiz gereken ilk şey kalbe vesvesenin gelmesi, imanlı olduğumuz.

olduğumuz için. Bu kabulleniş vesveseye karşı ilk zırhımızdır. Kaygılara teslim olunca, vesvese ona teslim olan, deyim yerinde ise kafaya takan için zararlıdır. Vesveseye teslim olmayan birine hiçbir zarar veremez. Bunun için de yapılacak şey geldiği anda onu yok saymak, üstüne düşünmemek, Allah'a havale etmek ve imanlı biri olduğunu düşünerek hamd etmektir. Fakihler namaz kılarken bir insanın kaç rekat kıldığından şüphelenmesi durumunda bunun vesvese olduğunu ve namazını bozmadan devam etmesi gerektiğini söylemişlerdir. Çünkü namazını bozarsa vesveseye teslim olmuş demektir ve teslim olan kalbin bir sonraki vesvesede direnç gösterme ihtimali daha da zayıflamış olacaktır. Bilmeliyiz ki hangi iş, nasıl bir durum olursa olsun geleceğe dair akla gelen olumsuzluklar vesvesedir. Bu durumda o işi Allah'a havale edememiş, işe Allah'ı vekil kılamamışız demektir. Yapılması gereken şudur, o durum henüz gerçekleşmemiştir, vakti gelmemiştir. Kişinin görevi elinden geleni yapmak, neticeyi Allah'ın hayırlı bir şekilde gerçekleştireceğine inanıp kalben rahat olmak, endişelenmemektir. İşleri Allah'a havale etmek. Gündelik hayatımızda herhangi bir işimizde veya teşebbüsümüzde şeytan işin hangi aksaklıklara uğrayabileceğine dair ihtimalleri aklımıza sokabilir. Başarısız olma ihtimalini fısıldayabilir. Mümin o işle, durumla kendisini karşılaştıran Rabbi olduğunu aklından çıkarmaz. Böylece Allah madem beni bu durumla karşılaştırdı, o halde hakkımda hayırlı olanı zaten takdir etmiştir ve o yaşanacaktır der. Rahatlar, böylece vesvese söner gider. Şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki işimizle alakalı bir sunum yapacağız. Şöyle düşünmek gerekir. Bu işi bana Allah verdi. Bu konuda benim alanım. Bu istidadı, bu alana olan meyli de bana O verdi. O senelerdir bu işte beni yarınlara hazırladı. Bu sunumun bana gelmesi de O'nun takdiriyledir. O halde sonuç O'na aittir. Beni bu noktaya getiren süreci kendimden bilmiyorsam, sunumun başarılı geçip geçmemesini de kendime bağlamamam gerekir. Elbette bu yaklaşım tembelliğe, düşünmeden hareket etmeye, aklı kullanmamaya bahane olamaz. İşleri Allah'a havale etmenin yani tevfizin ön şartı karar ve tercihlerde aklı kullanmak, elinden geleni yapmaktır. Şazeliye yolunun büyük şeyhlerinden Şeyh Derkavi bir müridine yazdığı mektupta der ki, ''Ben her ne zaman bir şeye ulaşmak zorunda olsam, sonra da ondan yüz çevirip, kalbimle o azalarımla ya da bunlardan biriyle Rabbime yönelsem, onun kudretiyle hedefimi hemen önümde bulurum. Bu çoğu kere yaşadığım bir haldir. Allah hem sözlerimi hem fiillerimi kesin kes bilir. Bu hal kalbi endişeden, kaygıdan arınmış, gelecek düşünceleriyle meşgul olmayan her müminin yaşayabileceği bir durumdur. Kula düşen Allah'a ihlasla yönelmek, ibadet etmektir. Dünyayı yaratan ve kulu da dünyada yaratan Allah, bu ikisinin ilişkisini zaten düzenleyecek, ihtiyacı olanları zaten çözüme kavuşturacaktır. O, rızkı dahi ezelde taksim etmiştir. Kula, dünyada düşen ahiretine hazırlanmasıdır. Dünyayı, onu yaratan idare edecektir, etmektedir.''

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Aydın umulandan çok kısa bir sürede iyileşti. Fazla kan kaybetmiş olmasına rağmen sıhhati günden güne düzeliyordu. Gündüzleri bahçeye çıkıyor, Danilo ile beraber ağaçların altında oturuyor, Cenova'daki maceralara dair hikayeler dinliyordu. Yiğitlerin keyfi tekrar yerine gelmişti. Yine de Aydın'ın yaralı haliyle gemiye nasıl kaptanlık edeceği konusunda herkes tereddütlüydü. Ama kimse Oruç'a düşünememişlik ithaf etmek istemediği için bundan bahsetmiyor, sadece Aydın'ı yanlarında istediklerini söylüyorlardı.
1: Allah koruyunca koruyor.
2: Öyle. Yaradan'ın almayı murad etmediği canı almaya kimin gücü yeter?
1: Doktorla karşılaşmış Hasan geçenlerde.
2: Hangi doktorla?
1: Hangi doktorla olacak reis? Hani Aydın'a bakan ilk doktor var ya. İşte onunla.
2: Sonra ne olmuş, konuşmuş mu?
1: Tahmin edeceğin gibi konuşmuş.
2: Ve tahmin ettiğim şeyi mi söylemiş?
1: Aynen öyle. Sen ölecek dedin ama bak, turp gibi, dağ gibi ayakta demiş.
2: İyi demiş, helal olsun.
0: Hızır ve Danilo gülerek sohbetlerine devam ettiler. Bu neşeleri Hasan'ın yaptığı muzurluklardan ziyade Aydın'ın yeniden aralarına dönmesi sebebiyleydi. Birkaç gün sonra karşılaşacakları zorlu maceralar şimdi hiç mi hiç gözlerini korkutmuyordu. Oysa Aydın yaralandığında ve durumunun fena olduğu haber verildiğinde en basit iş bile ne kadar büyümüştü Hızır ve arkadaşlarının gözünde. Bu arada Hızır ve tayfasının açık denizlere çıkacağını Ayşe Sultan da haber almış, endişeli bir şekilde sevdiği insan için dua etmeye başlamıştı. Müslüman olmadığı halde genç kız sık sık dua eder, kendini yarattığını bildiği üstün varlığa dertlerini anlatamadığı gün rahat edemezdi. Bu hali Ayşe Sultan'ın İslam'la şereflenmesi için yetecekti belki.
3: Yüce Tanrım, Hızır Reis'i koru. Babamın askerleriyle karşılaşacak olsa bile onu galip et. Ona bir şey olmasına izin verme. Lütfen.
4: Amin hanımcığım.
3: Geldiğini hiç fark etmedim Hatice.
4: Kusura bakmayın hanımım. Yakarmanızı bölmek istemediğim için ses çıkarmadım.
3: İnsan dua edince ne kadar da rahatlıyor değil mi Hatice?
4: Kesinlikle efendim.
3: Babamdan ve sultanlardan daha büyük bir kraldan bir şey istemek güzel bir duygu.
4: Evet. Hem de her şeyi yapmaya gücü yetecek bir kral.
3: Ne dersin Hatice? Acaba İstanbul'daki sultan da bizim inandığımız tanrıya mı inanıyordur?
4: Hiçbir fikrim yok.
3: Ben bunu çok merak ediyorum.
4: Neden ki?
3: Bilmem ama merak ediyorum işte.
4: Hızır Bey'e sorun, o bilir.
3: Ah ah.

0: Nihayet denize kendilerine bırakan Barbaros kardeşler, Lipari'ye 50 mil kala az sonra karşılarına çıkacak gemiden habersiz ve umursamaz bir şekilde koyu bir sohbeti sürdürüyorlardı. Savaştan ve denizden vakit buldukları zamanı sohbete ayırmayı alışkanlık haline getirmiş bu kardeşten de öte dostlar, bu kez kafayı rüyalara takmışlardı.
1: Rüyalar insanın daha önce gördüğü ama hatırlamadığı şeyleri rüyasında hatırlamasıdır derler.
2: Hiç sanmıyorum.
1: Neden ki?
2: Çünkü ben daha evvel hiç yaşamadığım şeyleri de gördüm.
1: Yaşamış fakat unutmuş olamaz mısın?
2: Hayır.
1: O halde rüyanda gördüğünle benzeri bir şey yaşamış ya da görmüşsündür. Bilincin rüyana farklı şekilde yansımıştır.
2: İmkansız.
1: Ya?
2: Kesinlikle imkansız.
3: Durun bakalım arkadaşlar. Murat'ın bu eşsiz rüyasını ben de merak ettim.
1: Vallahi ben de.
4: Öyleyse lafını kesmeyi bırak da söylesin çocuk.
3: Ne gördün de bu kadar mutlusun Murat?
1: Üstelik de bilimsel verilere karşı çıkacak kadar.
3: Sağ.
1: Tamam tamam.
3: Murat?
2: Kabe'yi gördüm reis.
1: Oo.
4: Bak Hasan, bir de o diyorsun. Sen hiç görüyor musun Kabe'yi?
1: Aman da aman, sanki sen o demedin.
3: Anlaşılan siz ikiniz Murat'ın Kabe'sini dinlemek yerine aranızda atışmayı yeğliyorsunuz. Peki. Gel Murat kardeş. Biz seninle benim kameramda konuşalım.
1: Yok yok.
4: Tamam sustuk reis. Uymayacağım bir daha bu haytaya, gitmeyin.
3: Peki peki.
1: Anlat kurban oldum Murat kardeş.
2: Anlatacak bir şey yok ki Hasan. Kabe'yi gördüm işte.
1: Yapma ama Murat. Bu tilkiyi susturmak için boşuna mı uğraşıyorum ben?
3: Murat. Sen kendin mi Kabe'ye gitmiştin? Yani Kabe'de olduğunu mu gördün yoksa uzaktan mı gördün?
4: Yani bir resme bakar gibi miydin? Yoksa yaşıyor muydun gördüğün anı?
1: Vay be. Harika bir tarif oldu bu.
4: Eyvallah koçum.
2: Yaşıyor gibiydim Danilo. Yani toprağa, binalara, taşlara dokunuyordum.
3: Gerçekten mi?
2: Evet. Yanımdakileri hissediyor. Kalabalık yerlerde sanki koluma değdiklerini gerçekmişçesine hissediyordum.
1: Yanımda kim vardı?
2: Birkaç arkadaşım vardı. Ama kim olduklarını hatırlamıyorum.
4: Hadi ama ya.
1: Bu yapılır mı bize?
0: Aydın umulandan çok kısa bir sürede iyileşti. Fazla kan kaybetmiş olmasına rağmen sıhhati günden güne düzeliyordu. Gündüzleri bahçeye çıkıyor, Danilo ile beraber ağaçların altında oturuyor, Cenova'daki maceralara dair hikayeler dinliyordu. Yiğitlerin keyfi tekrar yerine gelmişti. Birkaç gün sonra karşılaşacakları zorlu maceralar şimdi hiç mi hiç gözlerini korkutmuyordu. Oysa Aydın yaralandığında ve durumunun fena olduğu haber verildiğinde en basit iş bile ne kadar büyümüştü Hızır ve arkadaşlarının gözünde. Bu arada Hızır ve tayfasının açık denizlere çıkacağını Ayşe Sultan da haber almış, endişeli bir şekilde sevdiği insan için dua etmeye başlamıştı. Müslüman olmadığı halde genç kız sık sık dua eder, kendini yarattığını bildiği üstün varlığa dertlerini anlatamadığı gün rahat edemezdi. Bu hali Ayşe Sultan'ın İslam'la şereflenmesi için yetecekti belki.
5: Sevmek çok çok güzel bir şey olsa gerek sultanım.
6: Evet Hatice, çok güzel.
5: O halde siz neden sürekli mahzunsunuz?
6: Sevmek güzel olduğu kadar ağır bir yükmüş de ondan.
5: Anlayamadım sultanım, ne demek bu?
6: Ben de tam anlayamıyorum ki Hatice. Ya da belki kalbimden anlıyorum da değil, sana kendime bile anlatmaya kalktığımda kelime bulamıyorum.
5: Deneyin, ben sizin dostunuz değil miyim?
6: Öylesin tabii. İçimdekileri döküp rahatlamaya benim de ihtiyacım var. Ama her geçen gün yüreğimi daha bir kaplayan bu acının tarifini bulamıyorum sanki.
5: Hızır Bey'in sizi sevmediğini mi düşünüyorsunuz?
6: Hayır, sevdiğimden eminim.
5: Seven bir insanı ancak böyle düşünmek, yani yarenin kendisini eskisi kadar sevmediğini zannetmek bu kadar üzebilir diye düşünmüştüm de.
6: Haklısın. Belki de sadece beni sevmekten vazgeçerse üzmeliyim kendimi. Ama şimdi böyle bir şey yok. Sadece ondan uzak kaldım. Sesinden, varlığından, ondan haber getirecek bir küçük kuştan bile yoksunum. Ama yine de biliyorum.

0: ki Hızır beni kalbinde taşıyor. Bununla yetinmem gerekmiyor muydu sence Hatice?
1: Evet, yetinmeniz. Hatta bundan yeterince memnun olmanız gerekiyor.
0: İnan bana, nankör bir insanım diye vicdan azabı da çekmiyor değilim. Ama sonra düşünüyorum, istese bir haber dahi uçuramaz mıydı?
1: Belki de uçuramıyordur.
0: Buna da peki. O halde yakınlarda olduğu zaman neden uğramıyor? Uğradığında neden...

0: Siyah sulardan yalpalayarak gelen dev İspanyol gemisini görünce Türk leventlerine heyecanla karışık bir sevinç yüklendi. Geminin büyüklüğünün yanı sıra ününü de duymamış değillerdi. Ama yine de korkmuyorlardı. Çünkü onlar bu iş için, cenk için doğduklarına inanıyorlardı. Hatta bir defasında Hızır Reis, Danilo ve Murat arasında şöyle bir konuşma geçmişti. Bu Danilo'nun sorduğu "daha ne kadar dövüşeceğiz?" sorusuyla başlamıştı. Danilo bu soruyu kendisi korktuğu, yorulduğu veya bıktığı için değil, Aydın'ın yaralanmasını kaldıramadığı için gayri ihtiyari sormuş, dostunun sapsarı yüzünü görmeye dayanamamış, Aydın Reis'in öleceği fikri onu perişan etmişti. Bu soru üzerine Hızır Reis, Danilo'yu teselli etmeye çalışmış, ona yaralılış amaçlarını anlatmıştı.
1: Her insana Rabbi bir yol çizmiş. Bize de denizlerin izini sürmek düşmüş Danilo.
2: Kader denen şey bu mu?
1: Efendimizin buyurduğu gibi. Bu konuda sorulan da sorandan fazla bir şey bilmez.
2: Peki reis, bu kaderse muhakkak biz denizci olacaktık, öyle mi?
1: Öyle.
2: Siz bana o kadar insanca davranıp kalbimi kazanmasaydınız ben Müslüman olmayacaktım. Peki sizinle karşılaşmasaydık yine denizci mi olacaktım?
1: Böyle bir şey olmazdı.
2: Neden?
1: Çünkü kaderinde denizci olmak ayrı bir tarafta değildir. Bizle tanışman, bizi kardeş gibi görmen, Müslüman olman ve denizlere açılman kaderinde bir bütün olarak vardır. Anlıyor musun?
2: Anladım.
3: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 20. bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Çok geçmeden önde de, cazgır peşinde de iki pehlivan meydana çıktılar. Kısmetlerini giymiş, güzelce yağlanmış bulunuyorlardı. Cazgır onları yan yana koyup güzel bir dua okudu.
1: Soyunup er meydanına çıkar. Senin ufağın irin pehlivan. Kaldırır rakibini yıkar. Senin ufağın irin pehlivan. Ayağına kısmetini giyerek, ya Allah, Bismillah diyerek güreşirsin gayet iyi.

Mübarek, Hazreti Hamza'dır pirin pehlivan. Nara atar, peşrevini çekersin, er meydanında ceylan gibi sekersin, rakiplerini aldatırsın, ekersin, her boyu alır birin pehlivan. Baş cazgır der, davul, zurna çaldıkça, içerini hırs heyecan aldıkça, güreşi verir mi çaresi oldukça, ölmedikçe senin dirin pehlivan. Allah Allah illallah. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydan.

0: Bu davul zurlayla beraber iki pehlivan da peşreve başladılar. İki paşa da saatleri ellerinde bekliyorlardı. Yalnız onlar değil, sayıları 20'ye yaklaşan misafirlerin de pek çoğu saatlerini ellerine almış bulunuyorlardı. Muharrem pehlivan pek keyifli görünüyordu ve çok güzel de bir peşrev çıkarıyordu. Osman pehlivanın çıkardığı peşrev onun yanında pek sönük kalmıştı. Damat paşa bundan kendine göre hemen bir hüküm çıkardı. Reşat paşaya döndü. Senin bu pehlivan daha doğru dürüst peşrev yapmasını bile bilmiyor paşa birader. Pehlivanlığı da böyleyse Muharrem onu bir dakikada yener.
1: Yensin de öyle konuş paşa.
0: Elbette yenecek. Benim bundan zerre kadar şüphem kalmadı.
1: Görüşürüz, görüşürüz.
0: Peşrev bitip de iki pehlivan güreşmeye başlayınca saatlerine bir defa daha baktılar. Herkesi büyük bir heyecan kaplamıştı. Herkes ne olacak diye bekliyordu. Güreş Muharrem pehlivanın hücumuyla başlamıştı. Pamukçulu Osman da ilk defa tuttuğu bu pehlivanın karşısında müdafaya çekilmişti. Cazgır'ın kendisine vermiş olduğu öğüdü unutmuyordu. Muharrem pehlivanı hakikaten kuvvetli bulmuştu. Güreşi çok iyi bildiği ortadaydı. Böyle bir pehlivanın karşısında tutunmak bir meseleydi, mesele. Üstelik Muharrem pehlivan güreşe büyük bir hızla ve şiddetle giriyordu. Bir an önce hasmını yenmek istediği ortadaydı. Yani şu 10 dakika meselesi var ya. İşin içinde şu 10 dakika meselesi olmasa Pamukçulu belki daha serbest güreşecek, bir şeyler yapmaya çalışacaktı. Ama korkuyordu. 10 dakika içinde yenilmemek için son derece dikkatli olmak zorundaydı. Onun için de kendisini tehlikeye atmak istemiyordu. Muharrem pehlivan üst üste hamleler yapması ve güreşe tam olarak hakim görünüşlü olması Mahmut Celaleddin Paşa'yı pek memnun ediyordu. İki pehlivan arasındaki farkı görüyor musunuz? Bakın Muharrem ne kadar da üstün.
1: Evet, görüyorum.
0: Senin pehlivan tahminimden de kötüymüş.
1: Biraz şaşırmış hali var. Güreşe henüz alışmadı.
0: 10 dakika değil, 5 dakika bile dayanamayacak.
1: Hele sabırlı ol biraz.
0: Her şey apaçık ortada.
1: Hele yensin de.
0: Sakın lan göze çöp batarmış. İşte Pamukçulu Osman pehlivanın başına gelen de aynı şey olmuştu. Çekingen güreşmenin cezasını birden çekiverdi. Muharrem pehlivan ani olarak çapraza girmiş ve Osman pehlivan ancak ve güç bela kendisini yüzü koyun yere atabilmişti. Mahmut Celaleddin Paşa pehlivanın bu başarılı hamlesi üzerine dayanamadı yine. Aferin Muharrem! Hadi hemen kündele! Arkasından Reşet Paşa'ya döndü. 2 dakika geçti. 5 dakika bile dayanamayacak. Reşat Paşa'nın yüzü hafifçe sararmış bulunuyordu. Hiç cevap vermedi.

0: Fakat o da birden ümidini kesmişti. Artık kim bilir ne kadar zaman Celaleddin Paşa'nın alaylarına hedef olacaktı. Onu en çok üzen nokta da buydu. Muharrem Belvan pamukçuluğu bastırdıktan sonra hiç vakit kaybetmeden kündü aramaya başladı. Pamukçuluğu iyice kapanmış bulunuyordu. Hasmının oyununa gelmemek için gözünü dört açmıştı. Böylece yerde iki pehlivan arasında çok şiddetli bir boğuşma başladı. Hangisinin üstün çıkacağı belli olmayan bir mücadeleydi bu. Muharrem pehlivan devamlı olarak kündede ısrar ediyordu. Osman pehlivan onun künde almak için harcadığı gayretleri boşa çıkardıkça Muharrem pehlivan aynı teşebbüsü tekrarlamaktan da geri kalmıyordu. İki dakika daha bu şekilde geçince damat paşa... Haydi Muharrem, dört dakika geçti diye kendisini uyardı. Muharrem pehlivan o zaman güreşe daha hızlı girdi. Ne yapıp yapıp hasmını kündelemek istiyordu. Pamukçulu şimdi biraz toparlanmış bulunuyordu. Ama hala büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu biliyordu. Kündelerden kurtulmak için kendisini yüzü koyun yere attı. Bu durum karşısında Muharrem pehlivan paça kasnak oyununa geçti. Hasmının üzerine yüzü koyun uzanmıştı. Bir eliyle kısmetinin kasnağını kavramış, öbürüyle parmaklarını paçaya geçirmeye çalışıyordu. Ne var ki pamukçulu paçalarını son derece sıkı bağlamış bulunuyordu. Muharrem pehlivan bir türlü parmaklarını hasmının paçasına geçiremiyordu. Beşinci dakikada dolmuştu. Muharrem pehlivan güreşe son derece hakim olmakla beraber bir türlü başarıya ulaşamıyordu. İstediği oyunu bir türlü alamıyordu. O zaman ister istemez paça kasnaktan vazgeçerek pamukçulu Osman pehlivanın beline sarıldı. Onu yerden kesmek ve yürümek suretiyle yenme kararını vermişti. Bu durum karşısında Osman pehlivan hemen toparlandı ve dönerek Muharrem pehlivanın bir bacağını kaparak doğruldu. Muharrem pehlivan şiddetle geçerek ve silkelerek bacağını kurtardı ama hasmını da yerden kaldırmış oldu. İki pehlivan yeniden ayakta ense enseye geldikleri vakit güreşin tam 6 dakikası dolmuş bulunuyordu. Misafirlerden bazıları Celaleddin Paşa'ya seslenmeye başladılar.
1: Altından kaçırdı sizin Muharrem pehlivan hasmını. 7. dakikaya girdik. 4 dakika kaldı.
0: Damat Celaleddin Paşa'nın da keyfi kaçar gibi olmuştu ama bunu belli etmek istemiyordu. Muharrem 4 dakikada onu 4 defa yenebilir. Reşat Paşa ter içinde kalmıştı. İpek mendilini çıkararak yüzünü kaplayan terleri sildi. İlk defa da ümide kapılmıştı. Osman pehlivan o zor durumlardan kurtulduktan sonra belki de işin ötesini idare edebilecekti. 10 dakikanın yarısından fazlası geçmiş bulunuyordu. Buna rağmen ihtiyatı elden bırakmıyor ve hiçbir şey söylemiyordu. Ne olur ne olmazdı. En iyisi biraz daha beklemekti. 4 dakikanın geçmesi fazla uzun sürmeyecekti. En doğrusu da buydu. Muharrem pehlivan hırsla yeniden bir çapraza girmek istedi fakat olmadı. Pamukçulu bunu rahatça boşa çıkardı. Hemen arkasından da ani bir dalış yaparak paçaların ikisini de kaptı. Bunu gören herkes ayağa fırladı. Güreş bitmek üzereydi. Osman pehlivan son anda boyunduruğu yetiştirmişti. Ama tutunabilecek miydi acaba? Mahmut Celaleddin Paşa her şeyi unutmuş bağırıyordu. Haydi Muharrem, vur sırtını yere! O da bütün kuvvetiyle abanıyor, yemiş olduğu boyunduruğa rağmen paçaları bırakmadan pamukçuluğu sırt üstü yere vurmaya çalışıyordu. İki pehlivan arasındaki mücadele pek sert oluyordu. Ortalığı şiddetli bir heyecan savası kaplamıştı. Reşat Paşa o kadar heyecanlanmıştı ki artık güreşi takip edemiyor, elindeki saate bakıyordu. 10 dakikanın dolmasına tam 2 dakika kalmış bulunuyordu. Ah, nasıl olmuştu da Osman hasmına bu kadar dayanabildikten sonra paçalarını kaptırmıştı. Daha 2 dakikacılık olsun, 2 dakika olsun, dayanamaz mıydı?

damat Mahmut Celaleddin Paşa hala bağırıp duruyordu. Haydi Muharrem, dayan! İyice yüklen be! Bir dakika kalmıştı ve sanki saat durmuştu. Bir türlü ilerlemek nedir bilmiyordu. Yüzünden, şakaklarından hala terler akıyordu. Bir ara korka korka ortaya baktı. Değişen bir şey yoktu. Muharrem pehlivan yüklenip duruyor, Pamukçulu Osman pehlivan da boyundurup da hasmını boğmakta devam ediyordu.

Hey, o da ne? Sonra birden paçalarından birini, ayağını şiddetle geçirmek suretiyle kurtardığını gördü. Şimdi daha sağların durumuna geçmişti. Ve 10 dakikanın dolmasına tam yarım dakika kalmıştı. Sonra hasmını savurarak ikinci paçasını da kurtardığı gibi bunu başarı başarmaz da boyunduruğu boşaltıp hasmını bıraktığı görüldü. Muharrem Beylivan'ın suratı mosmor kesilmiş, çatlayan dudaklarından ince kan çizgileri sızıyordu. Bu da yemiş olduğu boyunduruğun ne kadar şiddetli ve amansız olduğunu ortaya koyuyordu. Herkes onun ayakta sallamakta olduğunu görüyordu. Hamukçuluğu bir hamle etse belki onu kolayca yenebilecekti. Fakat bunu yapmıyor, Muharrem Pehlivan'ın toparlanmasını bekliyordu.

11 saniye. Evet, 10 dakika işte bu sırada doldu. Ellerinde saatlerini tutan misafirler, tamam 10 dakika doldu. Doldu geçti bile. Kazandınız Reşat Paşa Hazretleri. Tebrik ederiz diye bağırıyorlardı. Reşat Paşa saatini yelek cebine koyarken bütün yüzünü kaplayan terleri siliyordu. Anlatılmaz bir sevinç duyuyordu. Mahmut Celaleddin Paşa da saatini kontrol ettikten sonra bunu cebine koydu. O da kan ter içinde kalmıştı. Hiçbir şey söylemiyor, söyleyemiyordu. Bahsi kaybetmişti. Sadece içinden kendi pehlivanına verip veriştiriyordu öylece.

0: Arem Beylvan sallana sallana meydanın kenarına gitmiş, yüzünü yıkamaya, nefeslenerek kendisini toparlamaya çalışıyordu. Misafirler ise şimdi son mücadelenin tenkidini yapıyorlardı.
1: Osman Pehlivan pek sert bir boyunduruk attı.
2: Evet, Muharrem Pehlivan dalmakta gecikti.
1: En büyük hatayı da böylece yapmış oldu.
2: Biraz daha çabuk davransaydı Osman Pehlivan'ı yenmişti.
1: Ağır adam, ağır pehlivanlar çabuk dalamazlar.
2: Osman Pehlivan da doğrusu efendi pehlivanmış canım. Hasmının suya gitmesine ses çıkarmadı baksana. O haliyle üzerine saldırsa kendisini belki de yenebilirdi.
3: Canım, burası Kırkpınar mı ya? Elbette buna izin verecektir. Aynı duruma Osman Pehlivan da düşse Muharrem Pehlivan da ona bu izni verebilirdi.
2: Mahmut Celaleddin Paşa o zaman ilk olarak konuştu. Bütün suç Muharrem Pehlivan'da. Çabuk dalmadı. Yoksa güreş çoktan bitmişti. Şimdi kendisini toparlasın. Bakın boyunduruğun acısını nasıl çıkaracak? Reşat Paşa da dayanamadı.
1: Hani 10 dakika içinde yenerdi?
2: Yener. Buna kanaatim katidir. Hatta belki de kısa zamanda.
1: Peki neden yenemedi?
2: Acele etti. Bütün mesele burada. Ne demişler? Acele işe şeytan karışır canım. O da acele etti işte. Daha doğrusu gerektiği kadar acele edemeyerek boyun...

yemedi. Dediğim gibi bunun acısını fena çıkaracak. Bana kalırsa Muharrem Pehlivan artık Osman'ın güç yener. Kim demiş? Nereden çıkarıyorsun bunu? Başka türlü olsa Osman Pehlivan onun nefeslenmesine, suya gitmesine izin vermezdi. Bu izni verdiğine göre de kendisine yeteri kadar güveniyor demektir bu adam ha. Bir başka misafir de bu görüşe katıldı. Evet evet, böyle olması gerekir. Çekmiş olduğu boyunduruğun neticesinden emin. Ama damat paşa bu görüşe katılmamakta ısrar ediyordu. Şimdi görürsünüz. Şimdi işte geliyor. Bakın onu ne hale getirecek. Fena inecek.

0: Evet saygıdeğer dinleyenler, size göre de acaba paşanın dediği gibi Muharrem Pehlivan Osman Pehlivan'ı yenecek mi? O zaman sabırla bir sonraki programı bekleyelim. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti.
0: Hasbihal. Hasbihal.

0: Mübarek dilini, yani kısacası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabeti konusunu mülahaza edeceğiz. Onun insanlıkla, insanların her bir kademesindeki çeşitli insanlarla muhatap olduğu zamanki etkilemesi, onlarla diyalog kurması, eşsiz diyaloğu ve aynı zamanda muhatabına verdiği çok büyük bir kıymeti harbiyeyi konuşacağız. Verdiği değeri konuşacağız. Aynı zamanda hitabette, vaazlarında, nasihatlerinde nasıl bir usul, uslup ediniyordu, bunu kullanıyordu. Onları da beraberce inceleyeceğiz. İnşallah bu kıymetli konuları da çok değerli bir hocamızla konuşacağız. Çok kıymetli bir isimle beraberiz. Ara ara Semerkant TV ekranlarından tanıdığınız değerli İstanbul Sancaktepe ilçe vaizi Mehmet Zeki Bakırcıoğlu hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hayırla geldiniz. Efendim.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
1: Allah razı olsun. Devam ediyoruz hizmetlerden.
0: Elhamdülillah.
1: Bir vaiz olarak tabii insanlara doğruyu, hakkı, hakikati anlatma konusunda elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bu konuda hizmete devam ediyoruz inşallah.
0: Allah-u Teala muvaffakiyetler ihsan eylesin.
1: Allah razı olsun.
0: Amellerinizi, sayenizi meşgul eylesin inşallah diyelim hocam. Değerli hocam, tabii konumuz biraz sizin de vazifenizle de doğrudan taalluk eden alakalı bir husus. Hitabet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabeti. Evet. Ancak programa başlarken şöyle genel bir çerçeve çizelim isterim. Bu çerçeve içerisinde bir takım ifadeler var. Hitabet diyoruz ama hitabeti tanımlamadan önce vaaz nedir, hitabet nedir? Evet. Mesela Efendimizin tebliğinde kullandığı o hitabeti çok önemli. Dolayısıyla tebliğ diye bir kavram karşımıza çıkıyor. İrşat diye bir kavram var. Dolayısıyla bunlara nasıl bir çerçeve çizmek lazım hocam? Buyursunlar.
1: Evet, teşekkür ederiz. Hakikaten çok önemli bir konu. Çünkü insan konuşarak anlaşır.
0: Evet.
1: Konuşarak niyetlerini ifade eder. Konuşma bir sanattır. Konuşmanın değişik yöntemleri var, şekilleri var, ifadeleri var. Hitabet adında efendim normal konuşma. Bu hitabet tarzının da efendim biliyorsun uygulama çeşitlerine göre askeri hitabet, diplomatik hitabet, siyasi hitabet, dini hitabet diye çeşitleri de ayrılıyor. Evet. Ve hitabetin de olduğu efendim başka bir mecralarda icra edilen yani değişik programlarda icra edilen konuşma isimleri de var. Konferans, seminer, efendim panel gibi. Bunlar da hitabetin ortaya konulduğu yerlerdir. Peki hitabet nedir? Vaaz nedir? İrşat nedir? Belagat nedir? Fesahat nedir? Onlar önemli şeylerdir. Bunların arasında tabii farklar var. Hitabet herkes konuşabilir ama hitabet niyeti, düşünceyi dışarıya aktarmak için söz sanatlarını kullanarak, söz usulünü kullanarak planlı ve programlı bir şekilde başka insanlara ve muhatap kitleye niyeti, düşünceyi aktarmak demektir. Evet. Hitabet. Tabii bunun içerisinde bir de irşat var. İrşat kavramı çok daha farklı bir kavramdır. İrşatın içerisinde hitabet de vardır ama irşat illa hitabetle olacak diye bir şey yok. İrşat gözle de olur.

0: efendim halle de olur, tavırlara da olur, işaretle de olur. İrşat esasen hitabet de bir irşattır. Yani dini hitabet de bir irşattır. Ama irşat bunun da haricinde, irşat kelimesini efendim anlamaya çalışırsak, irşat mesela bir baba evladına şurada şurada şöyle davranman gerekir dediği zaman, o yere, o misafirliğe gittiğinde çocuk babasının gözünün içine bakıyor, yüzüne bakıyor. Evet. Babası şöyle göz işareti yaptığı zaman çocuk anlıyor. İşte bu irşat. Yani bak hitabet etmedi, sözle bir şey söylemedi. Gözüyle bakmasıyla o çocuk, evlat babasının ne demek istediğini anladı ve durumunu düzeltti. İnsanlara doğru yola, insanları doğru yola sevk etmek için yapılan bütün uygulamalara, işaretlere, hitaplara irşat denir. Ve irşadın önemli bir çıktısı da insanların doğru yola, hidayete gelip gelmediklerini kontrol etmektir. Evet. Hitabette mesela öyle bir şey yoktur. Hitap eder insanlar ama geldiler mi doğru yola, gelmediler mi, içlerine işledi mi, işlemedi mi, anladılar mı, anlamadılar mı? Yani eğitimi tarif ederken biliyorsunuz eğitimciler, bu konuda söz sahibi olanlar eğitimi öğretimden ayırırken öğretir insanlar veya öğrenirler. Kafalarında hard disklere alırlar, bilgiyi tutarlar. Bu öğrenmek. Evet. Ama eğitim şudur diyor. Yani öğrenmekten farklıdır eğitim. Eğitim, öğrendiğin şey senin davranışlarında bir değişikliğe sebep oluyorsa bu eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı, evet. Eğitim. Yani öğrendiğimiz şey davranışlara aksederek bizi olumlu yola, doğru yola, hidayete sevk ediyorsa, işte bu davranışlarla gösteriliyorsa bu irşattır.
1: Evet. Yani marifet de zaten yine bu anlama gelir değil mi hocam? Kapsayıcı elbette, bir ifade. Tanımak kelime kökünü belki tabii, biraz tanımlasa da tabii, tanımak için de bilmenin ötesinde o tanıdığından bir eser ortaya çıkarmak, sende bir yansımasının ortaya çıkarması demektir. Evet. Siz eğitim öğretim deyince marif kelimesinden marifet kökü tabii, aklıma geldi.
0: Şöyle de var, ilim irfan diyoruz ya, evet, ilim gelir, o bir bilgi, alırsın ilmi. Ama ilmi içinde kaynatmak, anlamak, içselleştirmek marifettir. Yani onu içselleştirmeden sadece ön belleğe alıp da gereğinde sınavda kullanmak, gereğinde bir yerde kullanmak için yapıyorsanız bu sadece ilim öğrenmişsiniz. Arif denmez buna. Alim denir ama arif denmez. Arif o bilgiyi içerisinde kaynatıyor, efendim mezcediyor ve hareketlerine yansıtan insan demektir. Hayatına yansıtan insan demektir. Dolayısıyla da vaaz kelimesi var mesela. Vaaz kelimesi de dini hitabet demektir. Eşittir hitabetin dini, evet, söylemine vaaz denir. Kur'an-ı Kerim'de vaaz kelimesi mev'ize olarak da geçer. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti celilede yani 25 yerde vaaz kelimesi fiili, fiil olarak ve türevleriyle beraber geçmektedir. Yani vaaz kelimesi dini nasihat, tabi en büyük vaaz, vaiz Allah Celle Celaluhu'dur. Evet. Bize Kur'an'ı indirdi. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri de bir vaiz olarak değerlendirir. Mesela örneğin Şuara suresi 136'da Hud aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi öyle efendim isyanda ileri gitmişler ki Hud aleyhisselama şöyle demişler. Kalu sevaun aleyne eva'azte em lem tekun minel vaizin. İster bize dini nasihat, vaaz, dini nasihat demektir. Vaaz verene de vaiz denir. Dolayısıyla da bu ayeti celil

0: ile de ikisi de geçiyorum. Min em lem tekum minel vaizin. İster nasihat ver, isterse nasihat verme, dini nasihatlerde bulun, isterse öğüt ver bize doğru yola gelmek için, biz seni dinlemeyeceğiz diyorlar. Böyle insanlar da var. Yani peygamberlerin kıssalarını Rabbim Kur'an-ı Kerim'de anlatmak suretiyle de ne kadar güzel konuşursa, biliyorsunuz peygamberler hatiplerin piridir aslında. Çok güzel konuşurlar. Yani ilk hitap eden de Hazreti Adem'dir. Ve alleme Adem'el esma'e thumma aradahum alel melaike. Sonra Adem Aleyhisselam'a isimleri öğrettik. Dünyada varlıkları yarattık. Bunların isimlerini Adem'e öğrettik. Adem'e meleklerin huzurunda enbihum bi esmaihim, onların isimlerini say dedik. İlk defa kelam ile, güzelce isimleri sayan hitap ile Hazreti Adem. Hitabet Hazreti Adem'den başlıyor. Evet. Bütün peygamberlerin ilk işi hitabettir. Bakınız, biz Adem'e esmayı öğrettik. Sonra o esmayı say dedik meleklere. Hazreti Adem Aleyhisselam da teker teker onları sayıverdi. Hitabet, sözün kuvveti. Tabii Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim için mev'ize-i hasene ifadesi geçer. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 138'de هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Bu Kur'an-ı Kerim bir beyandır, bir ifadedir, bir ikazdır, hidayet rehberidir, hidayet kaynağıdır ve bir mev'izedir. مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Muttakilerin alacağı çok büyük ibretler olan bir öğüttür, bir nasihattir. Kur'an-ı Kerim için Yüce Mevlamız buyurmuş. Demek ki Kur'an-ı Kerim bizim için en büyük vaiz. Kur'an-ı Kerim. Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da malumunuz Nahl Suresi 125. ayeti celilede insanları Kur'an'a hidayete çağırırken üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Şimdi burada birincisi malumunuz hikmet ile, evet. İkincisi güzel öğütle çağır. Şimdi hikmet ne demek? Şimdi bir hatip hikmetli konuşması lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim hikmetle konuşuyor. Tamam da hocam, bu hikmet kelimesinin manası nedir? Hikmet kelimesi aklı selim, kalbi selim olan bir kimsenin reddedemeyeceği, karşı duramayacağı doğrulara hikmet denir. Yani örnek verecek olursak, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öldükten sonra yeryüzü, bir de bakıyorsunuz ki bahar geldiğinde nasıl toprak canlanıyor, kabarıyor, otlar çıkıyor, meyveler, ağaçlar yeniden harekete geçiyorsa siz de öyle dirileceksiniz. Bakınız, bunu herkes kabul ediyor. Hikmet sağlam akıl sahiplerinin reddedemeyeceği bir doğrudur. Bu baharın, toprağın yeşermesi. Bundan misalle Rabbimiz ifade ediyor. Efendim, yalan söylemek insan için iyi bir şey değildir. Kötülük yapmak, insanları aldatmak, kandırmak iyi bir şey değildir. Bundan uzak durun. Zanda bulunmak iyi bir şey değildir. Bunu inanan bir insana da söylesen evet der. İnanmayan bir insana da söylesen evet der. Der ki evet, doğru. İnsanlar güzel ahlaklı olmalı. Yalan kötü bir şeydir. Bakınız, bunlar hikmettir. Yani sağlam akıl sahiplerinin reddedemeyeceği gerçeklere, hakikatlere hikmet denir, evet. Değerli kardeşim.
1: Hocam, hikmet dediğimizde aklımıza sahabelerden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma geliyor. Neden o geliyor? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onun için

0: Allah'ım ona hikmet ver diye dua etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasına mazhar olan Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma çok genç yaşta, tabii hatta belki çocuk yaşta denilebilecek yaşlardayken Efendimizin yanında bulunuyor. Birçok Efendimizin seferlerinde, yolculuğunda ya da yanında, yöresinde bulunuyor yani. Hatta daha sonraki zamanlarda ashab-ı kiramın büyüklerine ilim öğrenmek için de gidiyor. İlmi hiç bırakmayan bir sahabe. Onun hikmet sahibi oluşuna birçok örnekler anlatılır. Evet. İnsanlar mahalleler, yani onun evinin bulunduğu evi, çünkü bir mektep mesabesinde olmuş. Efendimizin bu duasının bereketini yaşamış.
1: Tabii.
0: Ona soru sormaya gelmişler. İşte o da artık o kadar çok insan gelince soru sormaya, evi doluyor, taşıyor. Herkes farklı farklı konularda soru soruyor. Haftanın günlerini konulara pay etmiş. Bir gün fıkıhtan, helal haramlardan, soru sormak isteyenler gelsin şeklinde organize etmiş. Bir gün Arap dili ve belagatı üzerine, bir gün şiirler üzerine, bir gün siyer ve savaşlar hakkında bilgi vermek üzere meclisler oluşturmuş. Ve daha sonraki zamanlarda Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde de kendisi halifenin danışmanlığını da yapmış. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın danışman ekibi varmış. Onlar da yaşlılardan, ihtiyarlardan oluşan, ihtiyar sahabelerden oluşan bir heyetmiş. Hazreti Abdullah İbn Abbas ise genç yaşta, bu bir rahatsızlık da oluşturmuş. Demişler ki o gençtir, bizim bu ihtiyar heyetin içerisine dahil etme. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh demiş ki o ihtiyarların gencidir şeklinde ifade etmiş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının bereketiyle kendisi hikmet sahibi bir zat olarak ilim ve hikmet noktasında hem ashab-ı kirama hem ümmeti Muhammed'e, kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar aslında çok büyük hikmetleri aktarmış, ilimleri aktarmış hocam. Böyle de büyük bir zat olmuş.
1: Tabii şimdi hikmet bazen gizli olur, bilemeyiz. Bazı insanların aklı selim, kalbi selim, zevki selim sahibi insanlar bazı o gizli güzel hakikatleri, hikmetleri ortaya çıkardılar. Bu da aslında Allah tarafından verilen bir şeydi. Dualarla da Peygamberimizin İbn Abbas'a duası gibi ve Kur'an-ı Kerim'de ve teyne lukmanel hikmete, biz Lokman'a hikmet verdik. Lokman Aleyhisselam'ı biliyorsunuz bazı hususlarda, tıbbi meselelerde bile bazı muazzam derecede hakikatleri, gizli hikmetleri ortaya çıkarmış. Rabbimiz tarafından da verilen bir şeydir, bir mükafattır. Rabbim istediğine hikmetin inceliklerini verebilir. Onun içindir Yüce Mevlamız da öğüt veriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 58'de İnna Allaha ni'imma ya'izukum bih. Allahu Teala ne güzel vaizdir. En büyük vaiz. Ya'izukum la'allekum tezekkerun. Her cuma duyuyoruz ya bunu. Ya'izukum. Allah size vaaz ediyor, öğüt veriyor. Belki bir öğütleri dinlersiniz de doğru yola, hidayete erersiniz. Yani demek ki en büyük vaiz Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Mevlamızın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Hidayet kitabıdır. Vaaz ise hidayet hitabıdır. Hidayetin kitabı Kur'an, hidayetin hitabı ise vaazdır. Öyle diyor Yüce Mevlamız da. Fakat hocam ben iyi konuşamıyorum, vaaz edemiyorum. Çünkü vaaz etmenin de hitapta, yani dini hitapta bulunmanın da bazı şeyler gerektiriyor. Ön bilgiler gerektiriyor, konuşma usulünü bilmek gerektiriyor. Dolayısıyla da Rabbimiz ayet-i celilede Ali İmran suresi 104'te şöyle ifade buyurmuş. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yani hepinizin ayrı ayrı işleri olabilir. Hepinizde konuşma kabiliyeti olmayabilir. Bazen heyecanlanırsınız.

0: Bazen lafı toplayamayabilirsiniz. O zaman içinizde bu işi yapabilecek bir topluluk olsun. Yani dini nasihatleri insanlara aktarabilecek, dini hakikatleri aktarabilecek birileri, kendisini yetiştirmiş bir topluluk olsun. Evet. Bunlar konuşsunlar. Bunlar insanları kötülüklerden alıkoyup iyiliğe sevk etsinler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ya, men ra'e minkum münkeran fel yuğayyirhu biyedih feylem yestadih febilisani. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin, düzeltemiyorsa, eliyle gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Bazı hitap tarzlarında kendine güvenemiyorsa insan, eğer o kötülüğü düzeltme konusunda lisanına güvenemiyorsa, çünkü bir kötülük gördüğün zaman inatlaşmaya giderse, kötülüğün üstüne körükle giden cümleler kullanırsa, sanki körükle gidermiş gibi, evet, diyoruz ya, ateşin üstüne körükle gider gibi cümleler sarf ederse orada kötülük daha da kabarır. Evet. Dolayısıyla da bir insan kendine güveniyorsa lisanıyla o kötülüğü izale etmesi lazım. İzale etsin. Eğer ben kendime güvenemiyorum lisanıma, yani karşıdaki insan, çünkü inatlaşma çok kötü bir şeydir. Yani tartışmak, mücadele etmek farklı, ama mücadele etmek, yani boş yere mücadele etmek, insanlarla laf dalaşı yapmak çok kötü bir şeydir. Bunun şeyi bitmez. Yani nizalaşma, tartışma, bunun sonu gelmez. Hocam diyor, iki saat tartıştık, ne çıktı? Hiçbir sonuç çıkmadı. Bunu ifade etmek isterim ki, başkasıyla tartışmak için ilim öğrenen kimse, Taberani'de geçiyor, Mu'cemül Kebir'de ve İbn-i Mace'de geçiyor değerli kardeşim, başkasıyla, yani özellikle de bilmeyen cahil insanlara karşı alimlik taslamak, bilgiçlik taslamak için bir kimse ilim öğrenirse cennetin kokusunu alamaz diyor. İlim niçin öğrenir? Evet. İnsanlara hidayeti, evet, sevk etmek içindir.
1: Münazara tabii ki hani belki gerekli olan noktalar vardır. Tabii. Ama bu da münazaranın amacı, münazaranın tarifi, münazaa, daha doğrusu. Evet. Münazaa'nın aslında tarifinde hakkı izhar etmek vardır. Hakkı, elbette, ortaya çıkarmak vardır. Elbette. Dolayısıyla hem emri bil maruf, nehyanil münker, emri, iyiliği, evet, emredip kötülüğü sakındırmak, hem de bu münazaa ve münazaranın yapılmasındaki amaç hakkı izhar etmekti ve belli bir takım şartları vardır. Evet. O şartların oluşması, tabii, vesilesiyle oluşabilir. Biz, tabii, hocam aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, hı, onun o güzel ahlakı, evet, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim nasıl ki böyle Furkan olması, hakkı, hı, batıldan ayırması ve hidayet rehberi olması noktasında bizler için büyük bir rehberlik gösteriyorsa, hitabet noktasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel hitabet örnekliği var, değil mi?
0: Evet.
1: Hani özellikle de tebliğ ulaştırma noktasında, evet, bu da bir elzem de bir husus. Çünkü Efendimiz de, evet, Aleyhisselatü Vesselam'da en güzel surette yaratmış, en güzel ahlakla yaratmış Rabbimiz Teala. Onu kendisi terbiye etmiş. Evet. Dolayısıyla ona güzel de bir hitap bahşetmiş, değil mi hocam?
0: Şimdi vaazı tarif ederken, evet, şöyle bir ifade ver. Müsaade ederseniz onu aktarayım.
1: Estağfurullah hocam, buyurun.
0: Vaaz diyorlar. Eskiler bunu kitaplarına yazmış. Arapça bir ifade ama bunu Türkçeleştirerek manasıyla söyleyelim. Kulubu kasiyeyi telyin. Biliyorsunuz kalpler katılaşır. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Onların kalpleri katılaştığı için imanın nurunu ve zevkini hissedemezler. İşte dini söylemde, dini hitabet olan vaaz da bu olması lazım içeriğinde. Kulubu kasiyeyi telyin, katı kalpleri yumuşatması lazım.
1: Bunu bir sonuç olarak da görebiliriz değil mi hocam? Vaazın evet. sonucu olarak gerçekten Allah rızası için oturulup da dinlenen vaazdan evet. Allah rızası amaç gaye edin.

0: denilen bir vaazın neticesinde katı kalpler yumuşar.
1: Ha, evet.
0: Değil mi hocam?
1: Şimdi hitap eden kişinin kalbinde ne varsa ağzından laf olarak, söz olarak o zuhur eder.
0: Evet.
1: Şimdi belki ileride geleceğiz, bir vaizin özellikleri, bir hatibin özellikleri kısmı çok mühimdir. Çünkü vaiz kalpten gelen bir şeyle konuşması lazım. Bir ilhamla konuşması lazım. Kalbinden gelmiyor, sadece konuşma yapıyorsa bu konuşmadır.
0: Evet.
1: Ben konuştum. Konuşmuş olabilirsin ama karşıya ne kadar tesir
0: evet.
1: etti? Ben konuşmamı yaptım. Her yerde konuşma yapılır. Yani biliyorsunuz konuşmanın da usulü vardır. Parayla da bunlar öğretilir. Efendim konuşmanın usulü vesaire anlatabiliyor muyum?
0: Ezberdeki kelimeleri, cümleleri aktarmak da ha. bir şeydir mesela.
1: Konuşma şekli. Fakat kulübü kasiyeyi telyin, katı kalpleri yumuşatacak konuşma usulüne gelmek lazım. Bu da kalpten konuşmayı gerektirir. Uyunu camideyi idma. Şöyle bir duygulara da hitap etmesi lazım. Uyunu camide demek artık kurumuş gözler. Biraz ıslatması lazım. Şöyle biraz erkekler ağlamaz dinlediği zaman bir sohbeti, bir vaazı ama şöyle içten kendini tutar. Gözünden şuradan bir yaş gelir. Gelmesi lazım. Gözünün ıslanması lazım. Ya ben şu kelimeleri, şu cümleleri öyle bir dizeyim ki karşıdaki insana hitap ederken, aktarırken şöyle bir duygularına da harekete geçirsin. Çünkü kalbi, bakınız önce kalp dedik değil mi? Kalbi ikinci sırada duyguları harekete geçirecek ki ben üçüncü sıraya geliyorum. Amali fasideyi ıslah.
0: Allah.
1: Onun kötü davranışlarını düzeltmiş olayım. Yani önce kalbine sonra duygularına hitap etmeliyim ki o da kendine çeki düzen versin, amali fasidesini düzeltsin, ıslah eylesin.
0: Bir neticesi olmalı o vaazın, amellere
1: elbette.
0: Dönüşmeli,
1: elbette.
0: Öğrendikler hayata tatbik edilmeli.
1: Söz tabii, vaazın ve hitabetin en önemli şeyi kelamdır. Söz çok mühimdir. Sözü ve beyanı insana Allah öğretmiştir Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de öyle ifade ediyor. Yazı yazmayı, kalemle yazı yazmayı Allah öğretti. Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan allemehul beyan. Beyan etmeyi, konuşmayı da Rabbin öğretti insana. Bakınız Rabbimiz öğretti ki konuşsun diye. Konuşmak insani bir özelliktir. Dolayısıyla da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşmayı da tarif ederken inne minel beyani lesihran. Dikkat ediniz. Allah'ın insana öğretmiş olduğu bu konuşma kudretinde müthiş bir etki vardır. Sihir vardır. Büyü vardır. Hakikaten bazen insanlar öyle bir konuşurlar ki biz onun büyüsüne kapılırız. Bazen vaktin nasıl geçtiğini anlayamayız. Bazen de hitabetin sanat yönünü, diksiyon yönünü, ifade yönünü çok iyi bilen, çok iyi hatipler, çok iyi vaaz eden insanları dinleyince bunlar isterseniz farklı şeyler söylesinler. Hemen kalbimiz kayıp gidiyor onun söylediklerine. Öyle değil midir?
0: Evet.
1: Yani bunları televizyonlardan da görüyoruz. Yani yanlışı bile, batıl olan bir şeyi bile bazen öyle güzel ifade ediyor ki yani onun için sihirdir demiş, büyüdür, etkisi vardır sözün, dikkat ediniz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
0: Aleyhisselatü Vesselam.
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen sözleri müsaade ederseniz
0: hocam,
1: ayetlerle aktarayım.
0: Evet. Ayetlerle aktarmadan öncesinde insanoğlunun tarifinde, mantık ilminde malum
1: evet.
0: halinizdir denir ya insan tarifinde.
1: Evet.
0: Hayvan natık me'at teşahhus.
1: Evet.
0: Konuşan, nutk eden, aynı
1: evet.
0: zamanda bu nutuk ifadesini düşünme olarak ifade edenler de vardır. Düşünebilen canlı şahıs sahibi

aynı zamanda. Dolayısıyla her düşünen, her konuşan insanoğlu için de bir vaaz durumu söz konusudur anladığımız kadarıyla. Çünkü siz de vaaz örneklerini anlattınız. Kur'an-ı Kerim'de

0: kendi mesleğiyle ya da farklı bir hususla alakalı da olsa konuştuğu zaman, bir insanla diyalog kurduğu zaman gerek iş yerinde, gerek sosyal hayatında, arkadaşlarıyla gibi akrabaları, ailesi içerisinde mutlaka konuşuyor ve her bir konuşması da insanoğlunun bir vaazı beraberinde getiriyor.
1: Evet.
0: Ve her bir insanoğlu da dolayısıyla bu vaazlarla alakalı nasıl bir sorumluluk üstlendiğini de bilmesi noktasında çok kıymetli bilgileri aktarıyorsunuz bizlere.
1: Evet. Şimdi bunu söyleyince babamın bir sözü aklıma geldi. Müsaade ederseniz. Buyurdu ki bu Süleymaniye Camii'ne girdim diyor. Orada bir adam oturuyor, etrafında da toplanmışlar. Adam da o kadar güzel söylüyor ki, sohbet ediyor. Etrafındakiler de pür dikkat dinliyorlar. Dedim ki siz hoca mısınız? Yok dedi, ben hoca değilim. Allah İlmim de yok. Allah Allah, ya bu kadar güzel konuşuyorsunuz filan. Allah-u Teala'nın verdiği bir marifet herhalde bu. Dedi ki ben burada her gün gelir alimleri, hocaları, vaizleri dinlerim. Onlardan aldığım bilgileri anlatıyorum dedi.
0: Allah.
1: Güzel konuşmak için iyi dinlemek.
0: Eyvallah.
1: Güzel dinlemek.
0: Ben de sizi çok güzel dinliyorum hocam. İnşallah biz de sizlerden istifade etmeye gayret ediyoruz. Değerli hocam, bir soluklanalım isterseniz. Ondan sonra devam edeceğiz tekrar hususum konumuza. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde yeniden kaldığımız yerden huzurlarınızda devam edeceğiz inşallah.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası.
2: Her yüzeye uygun çözüm, her mekana uygun renk Lider Boya'da. Silikonlu boyalarla uzun ömürlü koruma, soft mat serisiyle sade bir şıklık, neon dış cephe boyasıyla ışıldayan renkler. Lider Boya, yaşam alanlarınıza hem dayanıklılık hem de estetik katıyor. Çünkü biz renkten fazlasını sunuyoruz. Lider Boya.
3: Malzemenin iyisi bizden, seçim sizden. Güvenilir, hafif ve esnek özellikleriyle katlanabilir cam balkon sistemleri, otomatik tente, giyotin otomatik kapı ve kepenk modelleri, fotoselli kapılar ve PVC ürünlerinde çözüm noktanız Şükür Alüminyum. Dilerseniz hemen montaj, dilerseniz demonte, nakliye imkanıyla hizmetinizdeyiz. Şükür Alüminyum.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler, her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları, araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm.
2: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

Efendim hasbihalde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Zeki Bakırcıoğlu hocamızla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabeti konusunu ele alıyoruz. Öğrendik ki aslında her bir konuşan insan istese de istemese de bir vaaz etme, bir hitap etme durumuyla karşı karşıya. Ancak bu konuşmalar esnasında ne mesajlar veriyoruz, neleri doğru olarak gösteriyoruz, neleri engellemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla her bir insan da hitabet noktasında çok büyük sorumluluk altında ve bu sorumluluğunun üstesinden gelebilme noktasında en büyük örnek rahmet peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nitekim onun konuşması da, susması da, hareket etmesi de, durması da biz insanlar için, biz müminler için en güzel ve en büyük örnektir efendim.

0: Değerli hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının güzelliğiyle birlikte hitabetinde de çok güzellikler vardı.
1: Elbette.
0: Onun her şeyi güzeldi. Evet. Sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem. Bu kıymetli gecede Efendimiz'den bahsetmek bizlerin dillerine, elbette, kulaklarımıza, gönüllerimize, sadırlarımıza şifadır. Efendimizin hitabı noktasında neler söylemek istersiniz?
1: Elbette. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hitabını, kitabını, efendim, duruşunu, tavrını, oturmasını, kalkmasını, gülüşünü, mizahını, her hal ve tavrını Kur'an'dan almıştır. Yaşayan Kur'an. Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerle bezenmiş bir peygamber. Ben bazen vaazlarımda söylerim, Kur'an-ı Kerim'i Yüce Mevlamız eğer bir dağın başına indirmiş olsaydı, gidin ey insanlar, kitabınızı oraya indirdim, gidin onu alın okuyun uygulayın deseydi, biz gidip kitabı alırdık, Kur'an'ı, Allah Allah nasıl uygulayacağız, bunu nasıl yapacağız derdik bazı hususlarda. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hayata uygulanması, beşer hayatına uygulanması hususunda, İşte yaşayan Kur'an, uygulanan Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak bize Rabbimiz peygamberimizi özel lütuf ile göndermiş. Peygamberimiz bize üsve-i hasene, Allah'ın verdiği en büyük hediye, ona ümmet olmak da en büyük şereftir bizim için. Tabii örneklik alınması gerekiyorsa da, Peygamberimiz her konuda örnek alınacağı gibi davranışlarımızda, kelam, hitabet konusunda da onu örnek almalıyız. Şimdi tabii Peygamberimiz de Kur'an'dan örnek aldığı için, müsaade ederseniz Kur'an-ı Kerim'deki kavil sözlerden birkaç ayetle örnek vermek suretiyle Rabbimizin duruma göre, muhataba göre, kişiye göre nasıl söz kullanılması gerektiğini ayetlerle ifade etmek isterim. Bu çok önemli bir şeydir. Madem en büyük vaiz Allah Celle Celaluhu ve onun vaazı da Kur'an-ı Kerim ise, onu örnek alacak, Kur'an-ı Kerim'in vaazını, hitabını, tarzını örnek alacaksak, Kur'an-ı Kerim sözü, Allah Celle Celaluhu sözü nerelerde, nasıl, ne şekilde kullanmış, isterseniz birkaç misal ayetlerle birlikte. Örneğin İsra suresi 53. ayette ve iz ahadna mithaqa bani İsrail'e. Şimdi İsrail oğullarını anlatıyor. Biliyorsunuz kıssaları, önceki geçen hadiseleri tarihten bahsetmek suretiyle, tarihte geçen bir takım hadiseleri Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de arz etmek suretiyle mesajı bize veriyor. O halde tarih bilgisi çok önemli, yani hitabet için de bu önemli. Kur'an-ı Kerim'in zaten 1/3'ü kıssalardır. Dolayısıyla da Rabbimiz eğer kıssalarla, peygamber kıssalarıyla, hikmetle Kur'an-ı Kerim'in anlatışını ifade etmişse, kelam buyurmuşsa, demek ki biz de aynı yöntemi de kullanmak zorundayız. Yani kıssalar daha vurucudur. Geçmiş ümmetlere verilen nasihatleri Rabbimiz bize anlatıyor. Beni İsrail'e de şöyle bir şey söyledik buyuruyor Rabbimiz. Ve kulu linnâsi husna, insanlara güzel söz söyleyin. Beni İsrail dediğimiz İsrail'in dedeleri yani. Çünkü İsrail Yahudilerin dedeleri yani. Şimdi zaten bırakın efendim kötü muameleyi, yani iyi muamele bile yapmıyorken nasıl da güzel söz söylesinler yani. Ama onlara böyle bir nasihatte bulunduk. Bu nasihat Beni İsrail'e olduğu gibi bize de, aynı zamanda müminlere de, insanlara güzel sözler söyleyin. Kavli hasen söyleyiniz. Sözün güzelini seçiniz. Şimdi konuşma yaparken de kafamızda bir takım tercihler gelir. 3-5 tane kelime gelir.

0: İşlerinden en güzel kelime, en güzel söz hangisi ise seçeceğiz. Bakınız, وَكُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا, insanlara yani hitap ettiğimiz kişiye sözlerin en güzelini söylemeye gayret edeceğiz. Bir diğeri kavlen kerima, yumuşak söz. Ne demek? Bu da anne ve baba için kullanılıyor. Rabbimiz İsra suresi 23. ayeti celilede ve kul lehuma kavlen kerima, anne ve babanıza kerim, yumuşak söz söyleyiniz. Dünyada insan en yumuşak, en tatlı sözleri anne ve babası için kullanmalıdır. Bakınız, söz. Rabbimiz hitap şeklimizi bile kişilere göre ayırmış. Buna da diyor efendim kerim, kavli kerim denir. Annenize mutlaka, anne ve babanıza anneciğim, efendim buyurun diyeceksiniz. Öf bile demeyeceksiniz. Sakın kötü kelimeler kullanmayın anne ve babanız için. Devamlı yumuşak tatlı kelimeler seçiniz. Kavli kerim. Başka kavlen meysura ifadesi var. Çok enteresandır. Eğer fakir, fukara için kullanılır bu da. Eğer diyor Rabbimiz fakir fukaraya vereceğiniz bir şeyiniz yoksa tatlı bir sözünüz de mi yok? Kavli meysiriniz de mi yok? Kolaylaştırıcı bir söz. Zorlaştırmayın, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, müjdeleyin diyor Peygamberimiz. Zorlaştırmayın, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın. Fakir fukaraya yardım etmek istedin ama vereceğin bir şey yoksa da şöyle kolaylaştırıcı, güzel cümlelerin de mi yok diyor. Ona da kavli meysur diyor Kur'an-ı Kerim. Kavli maruf var. Bu da yetim, garip, kuraba. Yine ayeti celilede şöyle buyuruyor. Bakara suresi 263'te. Kavlun marufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetbe'uha eza. Subhanallah. Bu konu çok mühim. Niçin biliyor musunuz? Ya eyyühellezine amenu la tubdilu sadakatikum bil menni vel eza. Aman ha. Verdiğiniz sadakaları fakirlere başa kalkmakla, onları kırıcı cümlelerle rencide edecek şekilde sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Ben filanca kadar yüklü miktarda sadaka verdim. Verdin ama peşinden de kırıcı bir söz söyledin veyahut o fakiri rencide edecek bir ifadede bulundun. Boşa gidiyor diyor sadakalarını. Sadakanın sevabını verecek olan kimdir? Rabbimizdir. Kırıcı bir laf söylediğin zaman, fakir rencide olduğu zaman, bakın söz ne kadar önemlidir. Buna kavlu maruf diyor Kur'an-ı Kerim. Fakir fukaraya sadaka verdikten sonra çok güzel sözlerle efendim onu ifade edin, onore edin, onore edin. Onun da bir onuru var. Ezmeyin, kırmayın, minnet etmeyin. Ya demek ki ibadet, sadakalarımız, bunların boşuna gitmemesi için sözümüze dikkat etmemiz lazım.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğinde de zaten evet. O güzel güzel ifadeler, güzel kolaylaştırıcı sözler kullanması o tebliğin insanların her bir kesimine ulaşması noktasında önemli bir kısımdı değil mi hocam?
0: Elbette.
1: Bu bahsettiğiniz ayet-i kerimelerdeki bütün o güzel kaviller Efendimizin hayatında
0: vardı. Tabii. Şimdi başka bir ayeti celilede kavli adil var.
1: Evet.
0: Mesela ve izâ kultum fa'dilû ve lev kâne zâ kurbâ. Şimdi akrabanız bile olsa, tanıdıklarınız bile olsa adaletli söz kullanın. Sözünüzde yalan olmasın. Neyse onu söyleyiniz. Adaletli söz. Subhanallah, ne kadar söz çeşidi varmış. İşte Efendimiz Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadelerle efendim hitabını, vaazını yapıyor. Gereği gibi muhatabına bu ifadelerle efendim hitap ediyor, konuşmasını ayarlıyor. Bizim gibi böyle ağzına geleni konuşmuyor yani. Bazen düşünmeden, hakikaten ölçmeden, biçmeden efendim konuşma yapmak için konuşuyoruz. Halbuki öyle değil. Bakınız, Rabbimiz her bir kavili, her bir sözü bile anlamlandırmış, fakire söylemiş.

0: söyleyeceğin söz, garip kurabaya söyleyeceğin söz başka ifade edilmiş. Anne babaya söyleyeceğin söz başka tarz ifade edilmiş. İnsanlara söyleyeceğin sözün ismi de bir başka. Şu muazzama Kur'an'a bakın, hitaba bakın. Bir diğeri kavlen leyyinen. Musa aleyhisselam biliyorsunuz, Harun aleyhisselam, ikisi aynı anda peygamber ve Firavun'a kavli leyyin zalimlerin karşısında söylenecek yumuşak sözdür. Bakınız hocam, zalimin karşısında niye yumuşak söz söyleyelim? Firavun'a gidin diyor Harun aleyhisselam ile Musa aleyhisselam'a Rabbimiz. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Ona sözün yumuşağından söyleyin, alttan alarak. Yani siz zalim bir firavuna bile sözü alttan alarak söyleyeceksiniz. Yumuşak ve tatlı söyleyeceksiniz. Anlarsa anlar. Yani zalime bile tebliğ yaparken demek istiyorum. Yani zalime bir şeyi aktarırken bile, yani hak etmiyor bu efendim tatlı sözü, ama Rabbimiz Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselamı Firavun, dünyanın en zalimine bile gönderirken kavli leyyin ile ona tebliğ yapınız buyurmuştur. Siz de onun efendim küfrünü, onun zulmünü destekleyen veya körükleyen ifadeler kullanmayın. Kavli leyyin. Bakınız bunun bile ismi değişik. Başka kavlen sedida, dost doğru konuşun diyor Rabbimiz. Dolayısıyla da bu ifadeler Rabbimizin ifadeleridir. Böyle bir konuşma usulüne girmemiz lazım. Kur'an'ın hitabet ahlakıdır. Onun için büyükler de demişler ki kemalike tahte kelamik. Olgunluğun senin kelamındadır. Bir kimse görüntüde, giyiminde, kuşamında, görünüşte, yani çok güzel elbiseler giymiş olabilir. Ama bir bakıyorsunuz ki efendim dilinin altında söyledikleri cümlelerle artık onun şeyini ölçüyorsunuz. Olgunlaşıp olgunlaşmadığını, puanını veriyorsunuz.
1: Yani bir söz var ya hocam, insanlar giyimleriyle, kıyafetleriyle ya karşılanır, konuşmalarıyla evet uğurlanır.
0: Onun için söz çok önemlidir. Evet. Söz ağızdan çıkmadan söz senin esirindir. Söz ağızdan çıktıktan sonra artık onun esirisin. Evet. Keşke demeseydim dememek için biraz düşünmek, düşünerek konuşmak lazım.
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla da söz bu derece önemlidir. Adem aleyhisselama söz öğretildi. Musa aleyhisselam da Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdetem min lisani. Ya Rabbi, karşımdakine, insana, muhatabıma senin hak ve hakikatini, İslam davanı anlatabilmem için benim dilimdeki düğümü çöz. Belki rivayette biraz kekemeydi, belki rivayetlerde ateşi ağzına aldı da efendim oradan dolayı dilinde bir efendim ukde vardı. Bunun için aslında bu da bize bir örnek. Ya Rabbi, ben dinimi anlatmak için gayret eden bir insanım. Senin dinin en güzeldir, en doğru ve en hakikattir. Dilimiz ise, sözümüz ve hitabımız ise o hak davaya hizmet için kullandığımız en büyük malzemedir. Evet. Öyle diyor Hazreti Ali Efendimiz de biliyorsunuz. Kullandığımız aletler, buna dil de dahil, söz de dahil, hitabet de dahil, kullandığımız aletler uğruna hizmet ettiğimiz dava kadar temiz olmalıdır. Dilimiz kötüyse kötüyle, yalanla din yayılmaz, din anlatılmaz. Kötü sözlerle din anlatılmaz, değil mi? Son derece yumuşak sözlerle dini anlatmak lazım. Davut aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam ayrı bir hatiptiler. Davudi bir ses biliyorsunuz. Sonra

0: da son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'mız fesahatin, belagatin, hitabetin zirvesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dilerseniz onun da hitap tarzı ile ilgili artık seçiyoruz, süzüyoruz. Peygamberimiz hitap ederken nelere dikkat etmiş, hangi hususları öncelemiş, soru soranlara ne gibi cevaplar vermiş, cevapları verirken nelere dikkat etmiş. Sağ olsun bizim şemail kitaplarımız.
1: Evet.
0: Efendim peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatan siyer kitapları, fıkhu siyere bile var biliyorsunuz. Siyerin yani peygamberimizin hayatının da bir fıkhı var. Onu anlamamız lazım. Niçin böyle cevaplar vermiş? Dilerseniz onları, peygamberimizin hitabını birkaç cümleyle de anlatmak isteyeyim inşallah.
1: Tabii hocam.
0: Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii çok duygusal bir insandı. Bir kere karşıdaki insanlara dini hitapta bulunmak isteyen bir kimsenin duygu yoğunluğu olması lazım. İçinde hissetmesi lazım bunu. Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbede efendim cehennemi anlatıyor. Öyle bir yüzü kızardı ki diyor. Yani korkarak anlattı ki diyor. Yani etrafta biz onun haşyetinden etrafın sıcaklığını hissettik. Yani çok önemli bir şey bu. Yani neyle ilgili konuşuyorsanız onunla ilgili duyguyu etrafınıza da yaymanız lazım. Hatta Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam jest ve mimikleri de kullanırdı. Hutbede buyuruyor ki Allahu Teala yarın kıyamet gününde şöyle haykıracak dedi. Bakın peygamberimiz aynen hutbede elini böyle kaldırdı diyor. Nerede o cebbarlar? Nerede o mütekebbirler? Nerede kendisini büyük zannedenler? Rabbimiz böyle işaretle peygamberimiz hepsini yakalayacağım dedi diyor. Der diyor. Yani Rabbimiz bunu kıyamet günü yüksek sesle söyler dediği zaman peygamberimiz ayağa kalkmış böyle bir efendim kendini vererek hitabete bakınız. Abbas diyor ki öyle bir korktu ki minber devrilecek zannettik. Peygamberimizle beraber minber devrilecek zannettik. Peygamberimiz anlatım tarzına bu kadar kendini verirdi yani. Yani yoksa bazen konuşmalar biliyorsunuz ne konuşan kendisi anlaşılıyor
1: evet.
0: Ne de kendisi bir şey anlıyor. Yani kendisinde bir şey olmadığı için de konuşan kimse de anlamakta güçlük çekiyor. O havaya da sokamıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii konuşma ilkesi olarak öncelikle giyim kuşama çok önem verirdi. Mesela kendisi çok temiz giyinirdi. Mesaj verecek renklerin başında da beyaz gelir. Beyazlara bürünmüş Peygamber Efendimiz. Sarığı beyaz, cübbesi beyaz, her yeri beyaz. Yani aydınlık, huzur hissediyor insan. Öyle filmde de var ya, evet. Sahabiler hep beyaz giyiyorlar. Efendim karşı taraf farklı renklerde giyiyorlar. Onun için beyazın özel bir güzelliği var. Hatta böyle efendim cuma günleri kendisi cumaya giderken biliyorsunuz guslediyor, tertemiz giyiyor, hitap edecek insanlara cuma gününde önce üstüne, başına, kılığına, kıyafetine dikkat ediyor. O şekilde dikkat etmeyeden gelen kimseleri de keşke filancalar da üstlerine, başlarına cumaya gelirken dikkat etseler diyor.
1: Evet.
0: Yani hitap ederken hatibin kıyafeti ne kadar önemliyse dinleyicinin kıyafeti de o kadar önemlidir evet. Demek tabii istiyor.
1: Her bir müminin aslında elbette, kıyafet elbette. Ve temizlik hususunda çok büyük mesuliyeti var.
0: Temizlik.
1: Denir ki mesela büyükler, büyük zatlar demişler ki insanoğlu kıyafetinde eski olmasında bir şey yoktur. Eski de olabilir. Hı-hı. Yeni olmayabilir belki evet. Ama

0: Onu da temizleyip, ütüleyip düzenli bir şekilde elbette giymeli insan.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efsahul Arap diyor kendisi için. Ene efsahul Arap.
0: Yani, en fasihi değil mi hocam?
1: Arapların en güzel konuşanı. Şimdi bazen tabii yöresel diller farklı bir şeydir. Evet. Yani Beni Saide yurdunda yetişmiş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, evet, küçüklüğünden beri Beni Saide kabilesi Araplar içerisinde en güzel, en fasih, en beli konuşan bir kabiledir. Şimdi malumunuz Anadolu lehçeleri vardır. Evet, ama İstanbul'a geldiğinizde de ayrı bir güzellik var. İstanbul lehçesi var. Ya yani Türkçenin daha güzel kullanım şekli, evet, daha güzel ifade şekli var. Dolayısıyla da buraya gelindiği zaman da bir bakıyorsunuz ağızda kırılmalar oluyor, değil mi? Yani İstanbul ağzıyla konuşmalar başlıyor. Çünkü o toplulukta yer alıyorsunuz. Artık konuşmalarınıza, kelimelerinize dikkat etmeye başlıyorsunuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da efendim Beni Saide yurdunda küçüklüğünden beri güzel konuşan bir kabilenin içerisinde yetişti. Kureyş kabilesinin Beni Saide yurdundan. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arapların en beli konuşanı, en fasih konuşanı. Sözleri Hazreti Ayşe validemiz öyle buyuruyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlerken kelimelerini sayardık diyor. Öyle açık ve beli konuşuyor. Yani kapalı, muğlak, efendim anlaşılmayan bir şey de yok. Ya kelimeler birbirine karıştı, gitti, ne demek istedi acaba da yok. Teker teker sayardık diyor. Onun için sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlerken anlatıyor tabii sahabe-i kiram. Sanki başımızda kuşlar varmış da rahatsız olur uçarmışlar diye dikkatlice Peygamberimizi dinlerdik. Çünkü tane tane konuşuyor. Hani bıktırıcı konuşmuyor. Bazı efendim konuşmalar vardır. Tane tane değildir de ne dediği belli değildir. Evet. Başı sonu kelimeler birbirine girmiştir vesaire. İnsan 10 dakikada dinlese sıkılır. Evet. Bakın öyle bir dinliyorduk ki peygamberi diyor. Sanki başımızın üstünde kuşlar var. Yani hareket etsek kaçacak, uçacaklarmış diye gibi pür dikkat dinliyorduk. Çünkü o konuşma bizi çekiyordu. Yani. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşma üslubu bizim için en büyük hitabetidir.
0: Konuşurken ağzından kelimeler sanki, evet, öyle inciler dökülüyormuşçasına.
1: İnci dökülür gibi.
0: Tane tane, tabii, anlaşılır tabii, bir şekilde. Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinlemesi de bizim için büyük, evet, bir öğretidir hocam. Çünkü, hı, günümüz insanı, evet, olarak baktığımız, evet, zaman birisini dinlerken, evet, dahi gözümüz, evet, ya telefona gidiyor, tabii, ya o ortamda başka bir şey varsa dikkatimiz dağılabiliyor. Tamamen pür dikkat dinlemeyi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz aslında, değil mi? Biz, çünkü o bir insanı, tabii, çocuğundan gencine, yaşlısına kadar her yaş grubundaki insanı göz hizasında onu tamamen karşısına geçer. Tamamen gözlerinin içerisine bakar. Hatta sadece vücudu bir tarafa dönük, başı bir tarafa, evet, dönük şekilde de değil. Efendimizin büyük sünnetlerinden, evet, birisi.
1: Tabii.
0: Baktığı yöne dönük olması, karşıdaki insana hem bir kıymet vermesi hem de onu çok iyi pür dikkat dinlemesi noktasında bizler için çok büyük bir ders niteliğinde hocam.
1: Evet. Biraz önce bir şey ifade etmiştik. Güzel konuşmak için öncelik dinlemektir demiştik ya.
0: Evet.
1: Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabet tarzındaki bir takım incelikleri müsaade ederseniz anlatmaya çalışayım. Çünkü Peygamberimizin bir derdi var, bir ızdırabı var. İnsanlara hak hakikati anlatmanın bir vaiz, bir hatip ızdırabını çekmesi lazım. Bu ızdırap, hani dert konuşturur.
0: Bir dava değil mi hocam?
1: Bir davası var. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kişilere İslam'ı, hakkı, hakikati anlatmak için bir takım metotlar da kullanır. Mesela bunlardan birisi soru sormak. Önce soru sorar, sonra cevabını yine kendi verir. Ama soru sormakla dikkatini çeker.
0: Evet.
1: Örneğin Yezid bin Esed'e cennete girmek ister misin demiştir. Yezid ne desin?

0: Yani elbette isterim ya Resulallah. O halde şimdi cennete girmek ister misin sorusuyla Efendimiz dikkatini çekiyor. Evet. Bakınız Yezid de tabii soru sorulduğu zaman dikkat kesiliyor. Acaba cennete girmenin bir anahtarı gelecek sonunda. Onu dikkatle dinleyeyim diyor. Bakınız muhataba soru sormakla dikkatini çekmek. Sonra da diyor ki kendin için istediğini kardeşlerin de için iste ki cennete giresin. Bak ne kadar etkili oldu. Önce soruyu sordu, dikkat çekti. Sonra efendim anahtarını söyledi. Yine biliyorsunuz ey Muaz, ey Muaz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 3 defa tekrarlıyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Soru soruyor Peygamberimiz. Muaz ve sahabe-i kiramın bir kısmına da bu soruları tevcih ettiği zaman sahabeler biliyorsun vereceği cevap Allah ve Resulü daha iyi bilirler. Ve biz bilemeyiz soruyorsunuz ama biz bilemeyiz. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona şirk koşmadan ibadet etmesidir demiştir. Bakın şirke dikkat etmek için, dikkat çekmek için soruyla veriyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu hitap var biliyorsunuz değil mi? El hakkatu mel hakka, el kariyatu mel kariya. Sen kariyanın ne demek olduğunu bilir misin? Kur'an-ı Kerim'de hakkanın ne demek olduğunu bilir misin? Kariyanın ne demek olduğunu bilir misin? Ve ma edrake mahiye, onun mahiyetin ne olduğunu bilir misin diye Rabbimiz de soruyor. Ama hitap tarzında şuna dikkat etmemiz lazım. Bu çok önemli. İnsanları toplum içerisinde rencide edecek şekilde sorunun cevabını uzatmamak lazım. Rabbimiz soruyor ama cevabını hemen peşine veriyor. Peygamberimiz soru soruyor, cevabını hemen peşine veriyor. Söyle bakalım deyip de o cevap veremediği zaman hani bekleyip de böyle hemen peşine cevap vermeyip de toplum içinde rencide olacaktır veya kendisi mahcup olacaktır. Tek başına bile olsa mahcup olacaktır cevap veremeyince. O değildir bu. Yani mahcup etmek için sorulmuş bir soru değildir. Öğretmek için bir şey öğretmek için soru sormaktır. Bu hataya bazen düşülüyor. Şu nedir bir söyleyin bakalım dendiği zaman veya söyle bakayım dendiği zaman birisine dini bir şey öğretmek için bile olsa rencide etmek veya onu mahcup etmek bize yakışmaz. Yani bir hatibe bir vaize asla yakışmaz. Onun için peygamberimizin ve Kur'an'ın soru usulünü, uslubunu çok iyi kavramak lazım mahcup etmeden. Başka ihtiyaca binaen cevap verirdi peygamberimiz. Ne gibi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen hadisler var. Ya Resulallah dedi bir sahabe-i kiram, amellerin en faziletlisi hangisidir diye soru sordu. Orada sahabe-i kiram var. Soru soran bir sahabenin niye verdiği cevabı bize aktarıyor Evet. Sahabiler. Peygamberimizin verdiği cevabı. Sahabeye dedi ki, Peygamberimiz amellerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır dedi. Sahabe-i kiram ayrıldı gitti. Bir başka zaman bir başka sahabi geldi. Ya Resulallah amellerin en faziletlisi hangisidir? Aynı soruyu sordu. Peygamberimiz anne babana iyilik etmendir dedi. Şimdi sahabe-i kiram bir baktı ki o soru soran kişinin ihtiyacına göre peygamber Evet. Cevap veriyor. Çok önemlidir. O başta soru soran namazı ihmal ediyordu. Namaz farzdı. Onun için farz olan namazı ihmal ettiği, ihtiyaç duyduğu şeyi öncelemiş Peygamberimiz. Bu hitapta çok önemlidir.
1: Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem eğitim konusunda hem Evet. De bir şeyleri öğretme noktasında tedrici usulü izlemesi.
0: Elbette.
1: Basamak basamak hem belki küçük küçük kısımlarla öğretmeye Tabii. Çalışmak, kolay olanı vermek gibi. Hı-hı. Ve her insanın ihtiyacı olan konuyu ona öğretmek ve yönlendirmek gibi hususlarla birlikte bize çok büyük hitabet ve davranış örnekliğini Elbette. Bizlere aktarmış. Hocam Efendimizin çok kıymetli o hitabetini öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı denir ki susması konuşmasından daha fazladır. Evet. Efendimiz genel itibariyle daha çok sükut eder. Konuştuğu zaman insanları

ihtiyacına göre ve onun evet. ihtiyacı olduğu, karşıdaki muhatabının ihtiyacı olduğu kısma göre, konuya göre konuşur ve onu yönlendirirdi. Dolayısıyla günümüz insanı olarak bizler o kadar çok konuşuyoruz, evet. o kadar çok faydasız, belki de boş mala yani olarak da konuşuyoruz ki bunlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Evet. Konuştuğumuz zaman nasıl Efendimizin hitabı nasıldı onu öğrenmeye ihtiyacımız var. Bu hususu biraz daha da detaylandıralım ama burada bir virgül istirham ediyoruz sizlerden. Efendim kısa bir aramız var. Aranın akabinde yeniden huzurlarınızda kaldığımız yerden.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Kullanım ömrü azalan tencere ve tavalarınızı çöpe atmayın. Elit Granit Dönüşüm profesyonel granit kaplamayla ürünlerinizi yeniden kullanılabilir hale getirir. Sağlıklı, dayanıklı, uzun ömürlü ve estetik bir dönüşüm sunar. Siz gönderin, biz yenileyelim, ürünleriniz yepyeni bir başlangıç yapsın. Elit Granit Dönüşüm. Granit güç, usta işçilik, sağlam kaplama. Almanya'da hızlı, güvenli ve zamanında teslimat için More Exclusive GmbH. Berlin merkezli More Exclusive, 65 araçlık filosu ve uzman kadrosuyla yük, kurye ve ekspres taşımacılıkta hizmetinizde. Aynı gün, ertesi gün ve gece teslimat seçenekleriyle Almanya genelinde size özel, güvenilir ve estetik lojistik çözümleri sağlıyoruz. 7/24 destek hattımızla sizin de işinizi hızlandıralım. moexclusive.de.
2: Malzemenin iyisi bizden, seçim sizden. Güvenilir, hafif ve esnek özellikleriyle katlanabilir cam balkon sistemleri, otomatik tente, giyotin otomatik kapı ve kepenk modelleri, fotoselli kapılar ve PVC ürünlerinde çözüm noktanız Şükür Alüminyum. Dilerseniz hemen montaj, dilerseniz demonte, nakliye imkanıyla hizmetinizdeyiz. Şükür Alüminyum.
3: Pınarlı gayrimenkul varsa fark var. Kiralık ya da satılık konutlar, arsa veya ofisler, tarla vasfında tarım arazileri, gayrimenkul sektöründe şeffaf bir yaklaşım mı arıyorsunuz? Karlı bir yatırım için işinde uzman danışmanlar benim için önemli mi diyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Burası Pınarlı Gayrimenkul. Antalya'da güvenin adresi.
4: Yalıtım ve dış cephe kaplamada daha sağlam ve daha verimli yapılar için Yalıpor'a güvenin. 6000 metrekarelik entegre tesisimizde fugadan derzli cephe kaplamalarına, köşe profilinden köşe taşına, EPS ve XPS'ten taş yünü mantolama ürünlerine varıncaya kadar geniş bir yelpazede kaliteli üretim için durmadan çalışıyoruz. Yapı kimyasalları ve çevre dostu yalıtım çözümleri için Yalıpor.
1: Maxan Engineering ile işletmenizin verimliliği artarken rekabette bir adım öne geçmeye hazır mısınız? Beton santralinden alçı kalsinasyon fırınına, çelik konstrüksiyondan yapı kimyasalları tesisine, teknolojik yatırımları ve sektörel tecrübesiyle endüstriyel tesis projelerinin kurulumu ve dönüşümünde uzman. Maxan Engineering.
5: Doğa tüm renkleriyle bahçenize kadar gelsin ister misiniz? Peyzajdan bakıma, çiçekten kamelyaya, sulama sisteminden çocuk parkına kadar her şey tek çatı altında. Hayalinizdeki bahçeyi gerçeğe dönüştürmek için hazırız. Selina Çiçekçilik ve Peyzaj, doğayı yaşam alanınıza taşıyoruz.
6: İnşaatta mükemmele yolculuk Regi Bau ile mümkün. Çağın gereksinimlerini karşılayan fonksiyonel ve modern inşaat projeleri, temelden çatıya, garajdan asansöre, binaların yepyeni bir kimliğe dönüşümleri, hepsi ve daha fazlası Regi Bau ile mümkün. Regi Bau AT, Viyana.
1: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın.

ediyoruz. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her alanındaki güzellikleri konuştuğumuz gibi bugün de hitabeti konusunu ele alıyoruz. Değerli İstanbul Sancaktepe ilçe vaizi Mehmet Zeki Bakırcıoğlu hocamızla birlikte. Muhterem hocam, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tebliğinde onun hitabeti çok önemli bir yere sahip olduğunu anlattınız. Anlatıyorsunuz da hitabetinde nelere dikkat ediyor? Nasıl bir hitabeti var?

0: göstererek değil mi? Efendimizin evet. Mıhsara isminde bir asasının olduğunu biliyoruz hocam. Nasıldı hocam, bunu sizden dinleyelim.
1: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ettiğimiz gibi hak ve hakikati, doğruyu insanlara anlatmanın yöntemlerini, metotlarını hem gösteriyor hem de uyguluyor. Dediğimiz gibi bu metotlarla, bu tekniklerle efendim insanların kendisinde, zihninde, hayatında kalıcı izler bırakmanın peşinde Peygamberimiz. Bu hak hakikati ona nasıl aşılayabilirim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asası vardı. Baston, değnek, devamlı yanında taşırdı. Bazen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi anlatırken gösterirdi. O değnekle, o sopayla, efendim asayla onu gösterirdi. Ağacı gösterirdi, şekli gösterirdi. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yere şekilleri çizdi. Şöyle asasıyla mübarek, o mıhsara denen değneğiyle yere bir çizgi çizdi. Bu insandır dedi. Öbür tarafa da sahabe anlatıyor bunu. Peygamberimiz asasıyla, o mıhsara denen asasıyla bir çizgi çizdi. Bu insandır dedi. Diğer tarafına da bir çizgi daha çizdi. Bu da emelidir dedi. Umutlarıdır. Kavuşmak istediği maksatlarıdır dedi. İnsan, sonra ortadan çizgi çiziyor Peygamberimiz. Bakınız, değnekle çiziyor. Buradan emellerine, tuğli emellerine giderken ortadan bir çizgi daha çizdi. İşte bu da ecelidir diyor. Allah. Ecel onu yakalar. Dünya fanidir. Hiçbir şey uzun emel etmeden, yani tuğli emele düşmeden yaşamamız lazım geldiğini ifade ediyor. Hiçbir arzumuz %100, hiçbir umudumuz %100, hiçbir emelimiz %100 gerçekleşemez. Çünkü ortaya bir çizgi çizdi, ecel gelir bizi yakalar. Evet. Bakınız, Peygamberimiz bir şeyi anlatırken çiziyor. Elindeki efendim mıhsara denen değnekle çizerek öğretiyor. Bu da bir metottur. Bugün tabii belki vaazlarda, konferanslarda, seminerlerde bunun yerine hani biz de işaretle, lazer işaretiyle efendim göstererek, bir de slaytları, sunumları yapmak suretiyle göstererek ifade etmek istiyoruz. Yani hakkı, hakikati, bir gerçeği ifade etmek için bu tür metotları, Peygamberimizin metodu bu. O zaman elinde bir değnekti. Şimdi katiplerin de birçok imkanı var. İşte sunum imkanı var. Bunlardan da faydalanabilirler. Görsel imkanı var. Bunlardan da faydalanabilirler. Madem Peygamberimiz elinde bulunan her şeyle hakkı hakikati anlatmak için faydalandıysa, bu da bize bir mesajdır, evet, bir işarettir hatipler olarak. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tabii sahabe-i kiramın ifadeleriyle bazı hususları anlatırken el işaretleriyle, jest ve mimiklerle, örneğin Peygamberimiz müminler bir duvarın tuğlaları gibidirler derken birbirlerine geçirmiş. Nasıl bu parmaklarımız birbirlerine geçiyor, aynen duvarın tuğlaları gibi ise şu şekli yapmış. Bunu gören sahabi kiram bu hadisi şerifi naklederken aynı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurdu: müminler bir duvarın tuğlaları gibi birbirleriyle kenetlidirler şu şekilde dedi. O ondan gördü. O hadisi rivayet eden bütün raviler aynı şekilde bu ifadeyi gösterdiler. Yani bu şekilde rivayet ettiler. Buna müselsel hadis dedi hadis alimlerimiz. Dolayısıyla da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gibi göstermek suretiyle de yetimler konusunda, kim bir yetime kefil olursa, Peygamberimiz mübarek elini kaldırdı, parmaklarını gösterdi. Şu işaret parmağıyla orta parmak, şehadet parmağıyla orta parmak nasıl yan yana ise yetime kefil olan bir kimse, yetimin maddi manevi ihtiyacı

0: yaşlarını üstlenen kimseyle cennette bu şekilde beraber olacağız dedi. Allah. Elini kaldırdı, parmaklarını gösterdi. Bu hadisi rivayet edenler de aynı şekilde parmaklarını göstererek.
1: Evet. Akılda kalıcı olmasına vesile oluyor değil mi hocam?
0: Bir de peygambere saygıdır. Madem peygamber böyle yaptı, hürmeten nasıl yaptıysa o şekilde devam etmesi de peygambere hürmettir, onu sevmektir.
1: Bir bereket vesilesidir.
0: Tabii mesela Muaz bin Cebel'e peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ey Muaz, cennete girmek istiyorsan, kurtulanlardan olmak istiyorsan demiş, dilini çıkarmış, dilini göstermiş, buna sahip ol demiştir. Muaz'a nasihat ederken peygamberimiz elini omzuna koymuş. Muaz da aynı hadisi rivayet ederken karşıdakinin elini omzuna koymuş. Bu şekilde rivayet etmişler. Buna müselsel hadis. Peygamberimiz jestlerle, mimiklerle, hareketlerle hakkı hakikati ifade etmek ve sözün gücüne katkıda bulunmak suretiyle hitabında gerçekleştiriyor. Bu çok önemlidir. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı cümleleri 3 sefer tekrar ederdi. Enes bin Malik öyle söylüyor. Peygamberimiz bazı hususlarda diyor önemli kısımları anlatırken 3 sefer tekrar ederdi. Öfkelenme, öfkelenmeyin, öfkelenmeyin, öfkelenmeyin. 3 sefer tekrar ediyor. Başka hani veda hutbesinde biliyoruz biz, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyerek elini kaldırarak 3 sefer ifade etmiştir. Tabii bu tekrar etmek de, bir şeyin tekrarı da, yani konuşmalarım arasında bu kısım çok önemlidir demektir. Buna dikkat edin demektir. Bir şeyi tekrar ediyorsa. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize hitap ederken hutbede diyor, yalan yere yemin hususunda öyle efendim ifadelerde bulundu ki, yalan yere yeminden sakının, yalan yere yeminden sakının, yalan yere yeminden sakının. 3 sefer tekrar etti, hatta devam eder diye. Biz dedik ki tamam, anladık içimizden dedik yani. Çünkü bu çok önemlidir, insanı felakete götürecek hususların dikkat edilerek altının çizilmesi demektir. 3 sefer tekrar etmesi, bir kelimenin veya bir durumun, bir olayın, bir cümlenin 3 sefer tekrar edilmesi dikkat çekmek içindir. Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da biraz önce söylediğimiz gibi birisini toplum içinde rencide etmek yerine onu, o hataları genelleştirerek, yani genelle vurarak hastalığı, kötülüğü veya yanlış davranışı izale etmeye çalışırdı. Filanca adam filan şeyler yapıyormuş, kulağıma geldi demiyor, isim vermiyor. Şöyle diyor Peygamberimiz, birisinde bir hata gördüğü zaman İçinizden bazılarına ne oluyor ki şöyle şöyle şöyle yapıyor. Bazıları derken orada bulunanlar da bu bana söyledi galiba. Çünkü o bazılarına ben giriyorum galiba. İsim vermiyor bakın. İsmini bildiği halde, o yanlışı yapan kişiyi bildiği halde bile. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzakta bir mahalleye efendim bir imam tayin etti. İmam biraz yavaş kıldırıyor. Cemaat geldi şikayet etti peygamberimize. Peygamberimiz de o kimseyi rencide etmek yerine, bazılarımıza ne oluyor ki dinde zorluk çıkartıyor. Eğer içinizden birisi bir kimselere, bir cemaate, bir gruba imam olursa namazı hafif kıldırsın. Çünkü arkadaki cemaatten yaşlılar da vardır. Bakınız, o kimseyi ismini vermeden, rencide etmeden genel bir anlatımla olayı aktarıyor. Niçin? Peygamberimiz amacı hastaya kızmak değildir. Yani hasta veya kızmak, biliyorsun doktorlar da hastaya kızmazlar ya. Hastaya evet. Kızan doktor yani şey yapmaz. Yani mesleğinde gereği gibi olgunlaşmamış demektir. Hastalık

0: yanlışla mücadele edilir. Yanlışla mücadele edilir. Yani bir hatip de bunu göz önünde, yani benim amacım yanlışı düzeltmektir. Kişileri, bu işi yapanları ifşa etmek değildir. Rencide etmek değildir. Bu çok önemli bir mevzudur. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi, Yüce Mevlamızın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi kıssaları anlatmakla sözlerinin, mesajının daha iyi aktarılması hususunda efendim gayret ediyor. Çünkü bu da bize öğretilen şeyler arasında. Örnek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler Mekke döneminde. Ya Resulallah, biz artık bu müşriklerin işkencelerine katlanamıyoruz. Peygamberimiz ne buyurdu? Sizden önceki öyle ümmetler vardır ki vücutları demir taraklarla tarandığı halde, yırtılıp eziyet işkence gördükleri halde bile dinlerinden dönmemişlerdir. Subhanallah. Evet. Ve malumunuz mağarada, mağaranın kapısı kapanmak, büyük bir kayayla kapanmak suretiyle içeride kalan üç kişinin duasını geçmiş ümmetlerden bize aktarır ki aslında bir mesaj vermektir. Ya Rabbi, yaptığımız ameller senin katında makbul ise bu kayayı açıver de mağaranın önünden biz de selamete ulaşalım deyip de amellerini teker teker sıralayan üç kişinin olayını da anlatır. Peygamberimiz bu olayı anlatmaktan maksat masal anlatması değildir, hikayeyi anlatması değildir, onun içindeki mesajdır. Evet. Dolayısıyla da hatip olarak, vaiz olarak da dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi bir kıssanın, bir olayın içerisinden anlatmak, olayı anlatmak suretiyle mesaj vermektir. Evet. Bu çok daha tesirli, çok daha kalıcıdır.
1: Günümüzde bir söz vardır ya hocam. Evet. Senin anlattıkların değil mi? Karşıdaki insanın anladığı kadardır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımlarında herkesin anlayacağı şekilde anlatması, kelimeleri, ifadelerini seçerek ve jest mimiklerini kullanarak, fiziksel hareketlerde bulunarak insanların aklında kalıcı, unutmayacağı şekilde kullanması, anlatması gibi özellikler bizler için çok büyük şeyler anlatıyor. Evet. Hele hele günümüz insanı için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü hızlı yaşayan bir insanoğlu durumu söz konusu. Dolayısıyla biz de hayatımızda tüm bunlara dikkat etmeye gayret edeceğiz. Evet. Hocam, programımızın da sonuna geldik. Tabii ki bu husus geniş de bir husus. Sizi sabaha kadar da dinleriz. Ancak vaktimizin de bu şekilde sonuna gelmiş oluyoruz. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Sağ olun. Estağfurullah efendim.
1: Allah razı olsun hocam. Efendim, bugün değerli hocam, İstanbul Sancaktepe vaizi Mehmet Zeki Bakırcıoğlu hocamızla birlikteydik. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatındaki tüm örnekliği programımıza taşımaya gayret ediyoruz. Özellikle bir yıl boyunca Efendimizin dünyaya teşrifinin 1500. seneyi devriyesi olması hasebiyle de her bölümümüz onun hayatındaki güzellikler oldu, bizlere öğretileri oldu. Bugün de Efendimizin hitabeti konusunu ele aldık. Her bir insan konuşur dedik ve her konuşan insan ister istemez hitap eder, vaazda bulunur ve içerisindeki şeyleri aktarır karşısındakine. Dolayısıyla bu sorumluluğu neye göre yapmalı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki güzel örneklerle anlamaya, ekranlara taşımaya gayret ettik efendim. Bu kıymetli cuma gecesini bu şekilde değerlendirmeye çalıştık. Rabbimizden niyazımız tüm öğrendiklerimizi hayatımıza yansıtabilmek, bunları tatbik edebilmektir. Rabbimiz Teala bunu kolay kılsın bizlere inşallah. Efendim, başka bir bölümde tekrar huzurlarınızda olmak temennisiyle selam ve hürmetlerimizi arz eder, dualarınızı istirham ederiz.
2: Hasbihal. Hasbihal.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's-Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün aslında dersimizde birkaç konudan bahsedeceğiz. Bu konular da insana gereken özellikler, ahlaklar. Yani bugün sadece bir konumuz değil, bir konudan fazlası var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği, bu konular hususunda gösterdiği yolları size açıklayacağız. İlk konumuz babul muhafazati ala ma i'tadahu minel hayri. Bir Müslüman bir hayrı adet haline getirdikten sonra onu korumalı. Nitekim Allahu Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Estaûzu billah, inna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allahu Teala bir kavme verdiği şeyleri değiştirmez ta ki o kavim kendisindeki özellikleri değiştirmediği sürece. Eğer o kavim değiştirirse Allahu Teala da verdiği şeyleri değiştirir. Bunun üzerine de ilk hadisimiz bu konuda Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: Ya Abdullah, la tekun mitle fulanin. Ey Abdullah, falan kişi gibi olma. Kâne yakûmel leyle, geceleri kalkardı. Feterke kıyâmel leyli, gece kalkmayı terk etti. Gece kalkmaktan kasıt nedir? Yusalli salate etteheccüd. Yani teheccüd namazı kılardı. Teheccüd namazını kılmayı terk etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir kişiyi ne yaptı? Örnek gösterdi ve onun gibi olunmamasını Hazreti Abdullah'a ne yaptı? Tembih etti. Yani sen bir işe alıştığın zaman, bir işi adet haline getirdiğin zaman, bir ibadeti adet haline getirdiğin zaman o ibadeti ne yapma? Terk etme. Bu falan kişi gibi olma. Ve İslam'ın güzel usluplarından biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize onu açıklıyor. Bakın, bir eksiklik yapan kişinin ismini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıyor? Vermiyor. Falan kişi diyor. Yani Ahmet, Mehmet ismini de verebilirdi. Ama güzel olan ne yapmak? O ismi gizleyerekten, yaptığı sadece o hatayı söyleyerekten başkalarının örnek çıkartmasını sağlamak. Bu hadisin bize ifade etmiş olduğu şeylerden biri fadlul mudavameti alel amel ve inkalle. Az da olsa yapılan ibadete nedir? Devamlılık esastır. Yani çok olması değil, az ama devamlı olması nedir? Her zaman daha faziletlidir ve etkilidir. İkinci bir faide terku ma i'tadahu'l insan min ibadetin ev amelin salihin. Adet haline getirmiş olduğu, alışkanlık haline getirmiş olduğu salih bir ameli veya bir ibadeti insanın terk etmesi delilun ala ademil iktiraf bitta'ati ve inşigalil kalbi anillahi teala. Neye delildir? Kişinin kalbinin Allahu Teala'nın dışında başka bir şeyle meşgul olduğunun delilidir. Demek ki sen Allahu Teala'dan artık başka yerlere yöneliyorsun. Dikkat et demektir. Yani eğer yaptığın bir hayır amelini, salih bir ameli terk ediyorsan demek ki kalbin dünyaya meylediyor. O zaman kendine çeki düzen ver ve geri dön. Eski yaptığın salih amelleri yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte burada bize neyi göstermekte? Kişi bir salih amele veya bir ibadete alışkanlık gösterdikten sonra o şeyi terk etmemesi o kişi için daha faziletlidir. Resulullah'ın verdiği öğütten de bu anlaşılıyor. Bir diğer konu babu istihbabi el kelami't tayyib ve talaqati'l vecihi inde'l liqa.

kişiye yani muhatabına güzel bir şekilde, muhatabınla güzel bir şekilde konuşmak ve bir kişiyle karşılaştığın zaman güler yüzlü olmak. Yani İslam'ın önerdiği şeylerden bir konuda, bir ahlakta nedir? Güzel bir şekilde karşısındakiyle konuşup ve ona güler yüzlü olmaktır. Nitekim Allah-u Teala ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaûzu billah ve hafiz cenâheke lil mu'minîn. Peygamber Efendimiz'e diyor ki Allah-u Teala, müminlere karşı merhametli ol. Diğer bir ayeti kerime. Estaûzu billah ve lev kunte fazzan galîzal kalbi lenfaddû min havlike. Eğer sen onlara karşı sert olsaydın onlar senin etrafından dağılırlardı. İşte bu ayetlerde bize ne yapıyor? Arkadaşlarımızla, insanlarla hitap halinde olduğumuz zaman onlara karşı merhametli, müminlerin kendi arasında birbirine karşı merhametli ve sert olmaması gerektiğini göstermektedir. Bu konu hakkındaki ilk hadisimiz Adi bin Hatem radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittekun nara velev bişikki temratin. Cehennemden kendinizi koruyun. Ateşten kendinizi koruyun. Velev bişikki temratin. Yarım hurmayla dahi olsa. Femen lem yecid febi kelimetin tayyibetin. Eğer o da yoksa nasıl? Güzel bir sözle. Yani sadaka vereceksiniz. Elinizde yarım hurmadan kasıt az bir şey olsa bile. Yani yarım hurma burada aslında bir örneklendirmedir. Az bir şey bile olsa elinizde sadaka vereceğiniz, bunu vermekten ne yapmayın? Çekinmeyin. Azlığına bakmayın. Allah-u Teala'nın rızasının neyde gizli olduğu belli değildir. Belki o az bir yarım hurmayı verirsin. Belki 10 TL'yi, 20 TL'yi verirsin. Ama Allah-u Teala o yaptığın amelden razı olur ve seni cennetine koyar. Yani azda mıdır, çokta mıdır? Biz Allah-u Teala'nın rızasının nerede gizli olduğunu bilemeyiz. Hadiste eğer elinde varsa ne yap? Az bir şey sadaka ver. Eğer o da yoksa senden bir şey isteyen kişiye güzel bir kelime söyle. Güzel bir kelime söylemek de sadakadır. Onu rencide ederekten veya kötü söz söyleyerekten geri boş çevirme. Bu manada yani. Zaten bir diğer hadis daha var. Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edildi. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle vel kelimetu tayyibetu sadaka. Zaten kelime-i tayyibenin kendisi yani güzel bir söz nedir? Sadakadır. Yani eğer mali bir şey yoksa en azından güzel bir söz söyleyin. Güzel bir söz söylemek de sadakadır. Bir diğer hadis Ebu Zer radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki la tahkiranna minel ma'rufi şey'en. İyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Sen iyiliğini yap. Küçük olabilir, büyük olabilir. Sen onu küçük görme diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ya bu çok küçük bir şeydir. Ben bunu yapmayayım deme. Küçük de olsa o iyiliği yap. وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهِنْ طَلْقٍ. Velev ki bu iyilik kardeşini güler yüzle karşılamak olsa dahi. Bu bile sana sadakadır yani. Hadisin faidesinde şöyle diyor. طَلَبُ التَّوَادِ. Yani bu hadis bize neyi göstermekte, ne faidesi vermekte? طَلَبُ التَّوَادِ وَالتَّحَابِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. Müminler arasında ne olması? Muhabbetin olmasını talep etmekte. Ve talakatul vecihi ve ibtisamatihi hiye et-ta'bir az-zahir amma fil kalb min muhabbetin ve wuddin. Yani aslında güler yüzlü olmak gizli olan sevginin zahire ne yapmasıdır? Çıkmasıdır. Eğer sen karşıda gelen kişiyi seviyorsan ne yaparsın? Ona gülümsersin. Yani güzel karşılarsın onu. Bu da aslında kalbindeki muhabbetin zahire çıkmasıdır. Onun için müminler birbirini karşılarken ne olmalı? Güler yüzlü olmalı. Çünkü tam aksinde insanın kalbine ne yapıyor? Demek ki bu adam beni sevmiyor diye bir şey gelir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadisleriyle bize ne yapmakta? Yol göstermekte. Yani güzel sözler söylemelisiniz birbirinize ve birbirinize karşı ne olmalısınız? Güler yüzlü olmalısınız. Ki bunlar ne yapar? Kişilerin arasındaki muhabbet.

muhabbeti arttırır. Bir diğer konu ise babu istihbabi beyanil kelami ve izahihi lil muhatab. Yani muhatabına kelamı, yani anlatacağın şeyi açıklamak ve izah etmek hakkındaki hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bile bize ne yapıyor? Öğretiyor. Bir insana bir şey anlatırken nasıl anlatmamız gerektiğini. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bir rol modeldir. Yani örnek alınacak bir kişiliktir. İşte muallimlik konusunda bile örnek alınacak bir kişidir. Çünkü bize muallimliğinin nasıl yapılması gerektiğini, bir konunun nasıl aktarılmasını gerektiğini de öğretmiştir. İşte Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ tekelleme bi kelimetin e'âdehâ thelâthen. Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarlığını yapmış küçüklüğünden. İşte diyor ki Hazreti Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimeyi anlatırken 3 defa onu tekrarlardı. Hatta tufheme anhu, ta ki anlaşılana dek. Yani Resulullah karşısındakine bir şey anlattığı zaman, tabii ki anlamadığını fark ettiği zaman ne yapardı? 3 defa onu tekrarlardı. Bu hadisin faydasında diyor ki, tekrarul kelam inde haşyeti ademel fehmi emrun mendubun. Anlaşılmadığını anladığın zaman kelamın tekrar edilmesi nedir? Menduptur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapardı. Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Galet kâne kelamu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kelamen faslan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelamı, konuşması apaçıktı. Yefhemuhu kullu men yesme'uhu. İşiten herkes onun kelamını anlardı. Tane taneydi. Yani duyan herkes anlardı. Bu hadisin bize verdiği fayda, yani fasahatun nebi ve muhatabatuhu linnâsi bime yefhamun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların anlayacağı şekilde ne yapması, hitap etmesi. Çocuğa çocuk gibi, büyüğe büyük gibi, yani her kişiye anlayacağı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Konuyu anlatırdı. Başka bir konu, babul va'zi vel iktisad fihi. Yani babul va'z, bir kişiye nasihat vermek ve o nasihatte ne olmak? Orta yollu olmak. Ne aşırıya kaçmak ne de azaltmak. Yani ifrat tefritten kaçıp orta yollu olmak. Çünkü bir kişiye bir şeyi çok anlatırsan ne yaparsın? Onu bıktırırsın. Az anlatırsan belki anlamayabilir. Ama ne yapacaksın? Her zaman uyaracaksın. Uyaracaksın ama orta yollu olacaksın. Bıktırmadan veya hiçbir şey yapmayarak da durmayacaksın. Nitekim yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna örnek bir kişilik. An Ebi Vail Şakik bin Seleme. Bu zat gale kâne İbn-i Mes'ud. Bu zat diyor ki İbn-i Mes'ud hazretleri yudekkiruna fî kulli hamîsin. Her perşembe bizi nasihat ederdi. Yani yudekkirunadan kasıt ne? Yani yudekkiruna bi tekalifi şer'iyye. İşte şer'i mükellefiyetlerimizi bize anlatırdı. Ve yüzekkir lene sevabet ta'a ve ikabel maasi. İşte itaat eden kişiye sevap vardır, isyan eden kişiye günah vardır diye her perşembe bize nasihat ederdi ve hatırlatırdı. Fakale lehu reculun. Cemaatten bir adam İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu'ya şunu dedi. Ya Ebe Abdirrahman, levedittu enneke zekkertene kulle yevmin. İsterim ki sen her gün bize hatırlatasın bunları. Her gün bize nasihat edesin. Fakale İbn Mesud radıyallahu anhu şunu dedi. Eme innehu yemna'ani min zalika anni akrahu an umillakum. Yani bunu yapmaktan beni sizi bıktırmak alıkoymaktadır. Yani korkuyorum ki eğer her gün yaparsam bunu ne yapar? Bu sizde bir bıtkınlığa neden olur. Onun için ne yapıyorum? Hep perşembeden perşembeye size nasihat ediyorum. Ve devamında şunu ekliyor. Ve inni etehavvelekum bil mev'izati. Diyor ki size vaaz etmekte özen gösteriyorum. Kema kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetehavveluna biha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize özen gösterdiği gibi. Niye özen gösteriyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu aralıklı yapıyordu. Mehafete se'ameti aleyna.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim bıkmamız

Hocamızdan korktuğundan dolayı nasıl bize aralıklı bir şekilde nasihat ediyordu ise ben de size aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize yapmış olduğu gibi ne yapıyorum? Dikkat ediyorum ve öyle nasihat ediyorum. Yani her gün yapmaktansa haftada bir yapıyorum. Hem siz bıkmıyorsunuz bunda hem de istediğimi elde ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yöntemi buydu. Bir kişi yani bir topluluğa, cemaate, sahabelere nasihat ederken her gün üst üste yapmazdı. Bunu ne yapardı? Haftaya yayardı. Haftada bir yapardı ki karşısındaki insanlar ne yapmasın? Bıkmasınlar, bıtkınlık oluşmasın diye. Zaten hadisin faidesinde diyor ki el-iktisad fil-va'di vel-irşad. Bir irşad yaparken, sohbet ederken, bir şeyi anlatırken ne olmak? Orta yollu olmak. Li-enne min tab'in nefsi. Çünkü nefsin tabiatındandır el-melel. Ney? Bıtkınlık. Yani her insanda bu var. Yani el-melel mimma yudavam aleyhi ve in kana mahbuben leha. Sevilen bir iş olsa dahi bir kişi bir şeyi her gün yaptığı zaman ne yapar? Bıtkınlık oluşur o kişide. İşte onun için ne yapmak lazım? Bir şeyi yaptığınız zaman dengeli yapmak lazım. Dengeli yapmak lazım ki karşıdaki ne olmasın? Bıkmasın. İstihbab, başka bu hadisin faidesi istihbabu avukatin neşat litte'lim vel mev'ide. Bir şeyi anlatacaksan neyi gözetmelisin? Karşındakinin dinç olduğu vakti gözetmelisin. Yani uykulu olduğu vakti, yorgun olduğu vakitte ona bir şey anlatmak istesen anlatamazsın. Onun için nerede yakalamalısın onu? Dinç vaktinde yakalamalısın. Hirsu sahabe ala mutabaati Resul fi akvalihi ve ef'alihi. Ve hadisin başka bir verdiği faide de sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmekteki hırsı. İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu peygamberden ne gördüyse ne yapıyordu? Onu uyguluyordu. Bir diğer konumuz babul vakar ve sekine. Yani ağırbaşlı olmak. Resulullah bize bunu da öğretiyor. Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor radıyallahu anha. Kalet ma ra'eytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem müstecmi'an kattu dahiken. Yani buradaki müstecmi'an kelimesi mübalikan fiddahaki. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hiçbir zaman aşırı bir şekilde kahkaha atarken görmedim. Hatta tura minhu lehevatuhu. Ta ki yani damağının görüleceği bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zaman kahkaha attığını görmedim. Gülerken damağı görünmezdi yani. Hiçbir zaman onu bu halette görmedim. Aşırı kahkaha atarken. İnneme kâne yetebessem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Gülümserdi. Yani gülümserdi sadece kahkaha atmazdı. Çünkü kahkaha atmak kişinin neyini düşürür? Vakarını düşürür, sekinetini düşürür. Yani ağırbaşlılığını düşürür. Bu hadisin bize vermiş olduğu faydelerden biri nedir? İstihbabul iklali mined dahik. Yani gülmeyi az yapmanın müstehap olması. لِأَنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ مِنْ مَظَاهِرِ الْغَفْلَةِ عَنِ اللّٰهِ Çünkü çok gülmek ne yapar? Allahu Teala'dan gafil kalmanın alametlerinden biridir. وَرُبَّمَا اَدَّى اِلَى ذَهَابِ هَيْبَةِ الرَّجُلِ وَوَقَارِهِ بَيْنَ اِخْوَانِهِ Ve bazen ne yapar? Kişinin arkadaşları arasındaki ağırbaşlılığını götüren sebeplerdendir. Onun için yani ne yapmamak lazım? Aşırı kahkaha atmamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi tebessüm etmek lazım. Bir diğer hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale, semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. İza ukimetis salatu fela te'tuha ve entum tes'avne. Yani namaza başlanıldığı zaman koşarak gelmeyin. Ve tuha ve entum temşun. Yürüyerek gelin. Ve aleykum es-sekine. Size ne lazımdır? Sekinet, vakar lazımdır. Sekinetten kasıt ne? Etteenni fil harakat. Yani hareketlerinde yavaş olmak. Fema edraktum fasallu. Namaza yetiştiğiniz kısmı

hükmüyle beraber kılın. وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّ Sizin kaçırdığınız kısmı ise ne yapın? Tamamlayın. Yani ibadet dahi olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor burada? Vakarı yani ağırbaşlılığı öne alıyor. İbadet dahi olsa koşarak ona gelmeyin. Ne yapın? Ağırbaşlı bir şekilde, yavaş bir şekilde gelin. Eğer yetişirseniz yetiştiğiniz kısmı imamla beraber kılın. Ondan sonraki kısmı da kendiniz tamamlayın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerde dahi olsa ve diğer şeylerde bizim ne olmamızı istiyor? Ağırbaşlı olmamızı istiyor. Bir diğer konumuz bâbu ikrami dayfi. Yani misafirperverlik. Misafire ikramda bulunmak. Bu konu hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anhu bir hadis rivayet ediyor. Şöyle diyor. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yukrim dayfahu. Misafirine ikramda bulunsun. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ Kim ki Allah'a ve kıyamet gününe inanıyorsa akrabalarına gidip gelsin. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ Kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada üç şeyin önemini bize göstermekte ve bunları da neye bağlamakta? Allah'a imana ve ahiret gününe imana bağlamakta. Allah ve ahiret günü önemliyse ki önemlidir, o zaman bunlara bağlanan şey de aynı şekilde önemlidir. O zaman misafirine iyi davranmak, misafirperver olmak çok önemli bir şeydir. O zaman sıla-i rahim yani akraba bağı çok önemli bir şeydir. O zaman boş yere konuşmamak gerektiğini, eğer hayır konuşuyorsan konuş, yoksa gerisinde susmak çok önemli bir şeydir. Bu hadisin bize vermiş olduğu fayda, inne min alamatil imanil kamili ikramud dayif. Yani kamil imanın alametlerinden biri nedir? Misafirine ikramda bulunmaktır. Peki misafire ikram nasıl olur? Ve ikramuhu telakkihi bi talakatil veci. Yani misafire ikram şu şekilde olur. Geldiği zaman onu güler yüzle karşılamak. وَتَعْجِيلِ الْقِرَى لَهُ Ona hazırladığın şeyleri hemen onun önüne getirmek. وَالْقِيَامْ بِخِدْمَتِهِ Ona hizmet etmek. İşte bunları yaparsan sen misafirine ne yapmış olursun? İkramda bulunmuş olursun. Ve hadisin tabi verdiği diğer faideler yine imanın alametlerinden biri sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim dediğimiz şey nedir? Akrabalık bağıdır. Onu kopartmamak. Ve bir diğeri de işte imanın alametlerinden biri konuşmalarında eğer hayırlıysa o konuşmayı sürdürmek, eğer orada bir hayır yoksa ne yapmaktır? Susmaktır. Bir diğer konumuz bâbu istihbâbi tefşir ve tehniyeti bil hayri. Yani hayırlı bir şey olduğu zaman ne yapmak? Tebrik etmek ve müjde vermek. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da bize göstermiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi okuyacağımız hadiste Hazreti Hatice'ye müjde vermekte. Bu hadis an Ebi İbrahim rivayet ediliyor. Ebi İbrahim'den ve yukalu Ebu Muhammed diye de geçiyor. Ve yukal Ebu Muaviye. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşşere Hatice'te bi beytin fil cenneti min kasabin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annemiz Hazreti Hatice'ye cennetten bir evi müjdeledi. Neyden yapılmış? Kasaptan yani inciden yapılmış bir evle müjdeledi. Dedi ki sen cennette işte inciden yapılmış bir ev verilecek sana. La sahabe fihi ve la nasabe. O evde ne yoktur? Ne bir gürültü vardır veya ne de bir yorgunluk vardır. Orada ne gürültü olacak ne de bir yorgunluk olacak ve sana inciden bir ev verilecek diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'yi müjdelemiştir. Yani yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize neyi göstermekte? Eğer hayırlı bir şey varsa müminlere ne yapmak lazım? Müjde vermek lazım. Nasıl ki Resulullah Hazreti Hatice'ye müjdeyi vermiştir. Bu da işte bize neyi göstermekte?

göstermekte. Bir hayırlı bir iş olduğu zaman bir arkadaşımıza o müjdeyi vermemizin ne olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir amel olduğunu göstermekte. Bir diğer konu, babu veda'i sahibi, yani arkadaşla vedalaşmak. Bir yere gidildiği zaman ne yapar kişi? Hocasıyla, büyüğüyle veya büyüğü kimse orada, onunla ne yapması gerektiği, vedalaşması gerektiği. Yine bunu bir hadisle açıklayalım. Bu hadiste an Ömer bin el Hattab, Hazreti Ömer radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. Kale iste'zentun nebiyye fil umreti. Umreye gitmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin aldım. Fe edine, bana izin verdi. Ve kale la tensena ya uhayye min duaike. Ey kardeşciğim, duanda bizi unutma. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ömer umreye gitmek için izin istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin veriyor ve ondan ne istiyor? Kendisine dua etmesini istiyor. Hazreti Ömer o anda yaşadığı duyguyu şu kelimeyle açıklıyor. Fakale, Hazreti Ömer diyor ki, bana öyle bir kelime söyledi ki, fakale kelimeten ma yasurruni enne li biha ed-dunya. Bana öyle bir kelime söyledi ki, karşılığında dünya olsaydı sevinmezdim. Bana dünya verilse istemem yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kardeşçiyim dedi. Bana dua et dedi. Bunlar çok büyük şeyler. Resulullah senden bunu istiyor. Kardeşim diyor sana ve senden kendisine dua etmeni istiyor. Hazreti Ömer de duygusunu bu şekilde ifade etti. Başka bir rivayete diyor ki, eşrikne ya uhayye fi duaike. Ey kardeşliğim, duanda bizi de ortak et diye bu sözü kullandığı söylenmiştir. Tabi burada bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? Bir yere gidildiği zaman büyük kimse, o büyükten gidip ne yapılır? İzin istenir, onunla vedalaşılır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı nedir? Yola çıkan kişiden dua istemek, yola çıkan kişiden, yani Müslümanların birbirinden dua istemesi nedir? Birbirlerine fayda verir. Duanın fayda verdiğine dair de bu hadis bize ne yapmakta? Yol göstermektedir. Bir diğer konumuz, bâb-ı istihbâb-i zehâb ile'l-îd, yani bayrama veya bir ibadete farklı yollardan gitmenin mustahap olduğu konusu. Yani bir ibadete, camiye gidiyorsan iki yol kullan. Bayram namazına gidiyorsan iki yol kullan. Mesela Cabir radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kâle kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem, idâ kâne yevmu îdin hâlefe at-tarîka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü olduğu zaman ne yapardı? Farklı yolları kullanırdı. Yani farklı yolları kullanırdı derken, zehebe fi tarikin ve raca fi tarikin ahar. Bir yoldan giderdi bayram namazına, başka bir yoldan dönerdi. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmek istediği şey nedir? Yani bir ibadete giderken o ibadetin yapıldığına dair şahitlerin arttırılması. Bir yoldan gittik, o yol bizim ibadete gittiğimize şahit oldu. Başka bir yoldan döndük, o yolda bizim ibadet yaptığımıza şahit olmuştur. Bir diğer konumuz da babu istihbabi takdimil yemin fi kulli ma huwa min babit tekrim. Yani değerli olan şeylerde sağ kullanmak. Yani sağ el olur, sağ ayak olur. Değerli olan şeylerde, mesela elbise giyeceksen sağ taraftan giyeceksin. Camiye gireceksen sağ ayakla gireceksin. Bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek olmuştur. Nitekim Hazreti Ayşe şöyle diyor. Galet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu etteyemmunu fî şe'nihi kullihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerinde, değerli olan işlerinde, yani tekrimi, değeri hak eden işlerinde neyi kullanırdı? Sağ kullanırdı. Mesela abdest alırken sağdan başlardı, gusül alırken sağdan başlardı, teyemmümde, elbise giymekte, ayakkabıyı giymekte, bu gibi şeylerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değerli şeylerde hep sağı kullanırdı. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek olduğu şeylerden biridir. Burada konumuz bitmiştir. Yani çeşitli çeşitli şeyleri, konuları bugün aktardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani sadece ibadet konusunda değil, hayatımızın her yerinde bize örnek olduğunu aktarmışsak ne mutlu bize. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Tüs Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Günün Ötesi programına hoş geldiniz. Bendeniz Duran Şahin. Tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri en içten, en derin duygularımla sevgi, saygı ve de muhabbetle selamlıyorum. Değerli dostlar, hayatınız bir duadır. Nelere sahip olmak istediklerinizi yaşadığınız hayatla ortaya koyarsınız. Neyi istediğiniz hayatınızdan anlaşılır. Size dilinizle istediklerinizden çok hayatınızla istedikleriniz verilir. Büyük şeyler istemek kolaydır. Zor olan hayatınızın istediğiniz büyük şeylere layık olduğunuza şahitlik yaptırılmasıdır. Hakkınızda bir karar verilebilmesi için dinlenecek tek meşru şahit hayatınız olacaktır. Eğer yeterince fedakarlık yapmamışsanız, hayatınızın şahitliği pek parlak olmayacaktır. Belki ağzını açıp bir iki kelime bile etmeyecek, size boş gözlerle bakıp duracaktır. Hayat yolunda engellerle karşılaştığınızda onlar sizi uzun uzun süzerler. Hakkınıza bir karara varmaya çalışırlar. Yoldan çekileceklerdir, yolu size açacaklardır ama buna layık olup olmadığınızı iyice anlamaları gerekmektedir. Önce kendilerini aşabilmeniz için ne gibi fedakarlıklarda bulunduğunuza bakarlar. Fedakarlığınızın büyüklüğü, azminizin büyüklüğüne bağlıdır. Hayallerinizin renkliliği ve hudutsuzluğu yolunuz

alttaki engelleri hiç ilgilendirmez. Onları ikna edecek tek dil azminizin, dolayısıyla fedakarlığınızın dilidir. Engellere ne kadar ısrarlı olduğunuzu, ancak ne kadar fedakarlık yaptığınızı göstererek anlatabilirsiniz. Büyük gayeler küçük fedakarlıklarla tatmin olmazlar efendim. Onları boş sözlerle, şapşalca hareketlerle ikna etmek mümkün değildir. Gaye, kalbinizde bir kez uç verdi mi, artık onu oyalayamazsınız. Onu yaşatmak için ya kanınızla, canınızla besleyeceksiniz ya da gözden kaybolmasına göz yumacaksınız. Peki nedir fedakarlık? Fedakarlık, hedefinizle bulunduğunuz nokta arasındaki mesafede yolunuza çıkacak her engele bedelini ödemektir. Sizden uykusuz geceler mi istiyor? Vereceksiniz. Sizden en sevdiklerinizi bile terk etmenizi mi istiyor? Terk edeceksiniz. En önemlisi, içinizdeki tatlı dile kulaklarınızı tıkayacaksınız. Sizi mekanik zevklere çağıran o tatlı dili gerektiğinde çekip koparacaksınız. İçinizdeki tatlı dilin gayenizin amansız düşmanı olduğunu bilmelisiniz. Onun çağırdığı mekanik zevkler, gayenize duyduğunuz büyük aşkı basit bir cilvelenme seviyesine düşürür. O mekanik zevkler, benzin bidonuna düşmüş küçücük bir kıvılcım gibi bütün maddi ve manevi kuvvetlerinizi infilak ettirerek bir daha işe yaramayacak kadar yakar. O mekanik zevklerin her davetinden biraz daha güçsüz, biraz daha aptal ve biraz daha sönmüş olarak dönersiniz. Hedef, dolu bir şarjör, iyi kavranmış bir kabza, örselenmemiş bir yiv, tutukluk yapmayan bir mekanizma, gezden, gözden, arpacıktan bakan parlak bir göz ve nihayet titremeyen bir el ister.

Sakın komşunuzun, tanıdık, dost ve ahbaplarınızın başına gelen bir bela ve ziyana sevinmeyiniz. Oh olsun, iyi olmuş demeyiniz. Aynı bela ve ziyanın sizin başınıza da gelebileceğini hatırlayarak felaketsedenin yardımına koşun. Ziyan ve belanın bıraktığı üzüntü ve ızdırabı azaltmak yolunda gayret gösterin. Bazı fırsatçılar, ziyana gülücüler vardır ki dost ve tanıdıklarına uğradıkları bela ve ziyandan dolayı sevinirler. Kahkahalarla güler, bir hayli akıldanelik ederek düşmüşe bir tekmede kendileri vurur, felaketin üzerine tuz biber ekerler. Halbuki meşhur atasözümüzdür değil mi? Gülme komşuna gelir başına. Ne var ki insanlar her zaman bu hakikati düşünemezler. Tutar başına iş gelen komşusuna güler, bir gün kendisinin de aynı akıbete uğrayabileceğini hayal bile etmezler. Etmez ama büyük söyleyip büyük konuştuğu için de aynı bela kendi başına da patlar. Hayal bile etmediği hadiseyle bir gün burun buruna gelmekten kurtulamaz. Ormanların kendi halindeki zayıf, ürkek tavşanı bir gün çaylıkta otluyormuş. Ansızın yukarıdan inen bir kartal, zavallıcı kaptığı gibi havaya kaldırmış. Kartalın iki pençesi arasında çırpınan zavallı tavşan, akıbetini düşünürken çelimsiz bir serçe

ede olmuş, başlamış zavallı ürkek tavşanla alay etmeye. Tavşan kardeş, sen ormanların en hızlı koşan hayvanıydın. Nasıl oldu da yakayı ele verdin böyle? Tavşancağız sorma demiş. Ağaçların arasında çayır otlamaya fazlaca dalmışım ki ansızın omzuma iki sert pençenin sarılmasıyla havaya kalkışım bir oldu. Kaçmaya vakit bulamadım. Kartalın pençelerini batırdığı omuz başlarından kanlar akmasına rağmen onunla alay etmeye devam eden çelimsiz serçe tekrar tekrar soruyormuş. Tavşan kardeş, sen ormanların iyi kaçan hayvanıydın. Nasıl oldu da yakayı ele verdin böyle? Çelimsiz ve fırsatçı serçe böylece fedakarlıkla tavşanla alay edip sevinirken yukarıdan aşağı süzülen bir atmaca serçeyi tırnakları arasına almasın mı? Bu defa serçenin de iki pençe arasında kelepçelendiğini gören tavşan sormuş. Serçe kardeş, nasıl oldu böyle? Sen kuşların en hızlı kanat çırpanı değil miydin? Evet, başına felaket ve bela gelen dostlarımızın haline gülmemeliyiz. Mümkün olursa yardımlarına koşup, imdatlarına yetişmeli, evvela muhtaç oldukları yardımı yapıp, yaralarını sarmalı, nasihatı da ondan sonra vermeliyiz. Akıl vermekte cömert, yardım etmekte cimri olmak dostluk değil, dost görünüşlü düşmanlıktır. Çünkü böylesi dostlar, kendilerine güvenen yakınlarını yarı yolda bırakırlar. Fakat benzeri bela bizzat başlarına geldiğinde kendileri de şüphesiz yarı yolda kalırlar. Yardımlarına koşan bulamazlar. Malum ya, gülme komşuna, gelir başına hikmeti tecelli edecektir.

Çocuklar sınava giriyor, anne babalar yarışıyor. Çocuklardan çok anne babalar telaşlı. Özellikle de Haziran ayı içinde pek çok sınav var. Kimilerine göre çocuklarımızın geleceği bu sınavlara bağlı. Kimileri ise işin bilincinde sağlık başarıdan önce gelir diyor. Başvuru bir telaş, hazırlık ayrı bir telaş. Sınava hazırlanma sürecinde yaşanan ve yaşatılan kaygılarsa işin cabası. Hadi diyelim ki bu süreçleri bir şekilde atlattık. Yani kazasız belasız bir şekilde çocuğumuz sınava girdi. Ne olur Allah aşkına sınava girerken okulun bahçesinde ona sarıldıktan sonra ağlamayın. Sıkı sıkı sarılıp oğlum ya da kızım tek umudumuz bu sınav, mutlaka başarılı olmalısın türünden cümleler kullanmayın. Hatta bu cümleleri o an kullanmak yerine çocuğunuza çekin vurun. Belki daha az zarar vermiş olursunuz. Diyelim bu süreci de başarıyla atlattık, sağ salim sınava gireceği salona yolcu ettik. İşinizin bittiğini sanmayın. Asıl iş burada başlıyor. Anne babanın çocuklarla ilgili olduktan sonra işleri hiç mi hiç bitmez değil mi? Anne ve babalar sınav öncesinde ve sınav sonrasında öğrencilere mutlaka ve mutlaka psikolojik destek sağlamalıdır. Onların bu sıkıntılı dönemlerinde yanlarında olduklarını hissettirmeli ve olumlu yönlendirme yaparak çocuklarının başarılarına katkıda bulunmalıdır. Kaygı düzeyini son sınıra getirmeden, sınavı bir ölüm kalım meselesi olarak göstermeden, başarılı olmazsan olmaz, olmamalı. Çocuğunuzu ve kendinizi her türlü sınav sonucuna hazırlayın efendim. Unutmayın, sınava gönderdiğiniz çocuğunuz içeride ne yapmış olursa olsun, yani ister sınavda full çeksin, isterse çok başarısız olsun, o hala sizin çocuğunuz ve siz hala anne babasınız. Bunu değiştiremezsiniz. Sınav salonundan gülerek çıkan başka bir çocuğu kucaklayıp, ''Hadi aslan oğlum bizim eve gidelim. Sen çok başarılısın. Artık bugünden sonra bizim çocuğumuz sen ol. Bizim haylaz ve başarısız çocuğumuzu artık evimize koymuyoruz.'' diyemezsiniz. Bu nedenle sınav sonucunun çocuğunuzla olan ilişkinizi belirlemesine müsaade etmeyin. Siz siz olun, çocuğunuzla ilk karşılaştığınızda bu büyük sınavdan, ona göre savaştan çıkan gaziye gülümseyin, hafifçe sarılın ve geçmiş olsun deyin. İnanıyorum ki elinden geleni yaptın. Bundan sonrası Allah'a kalmış. Sonuç ne gelirse gelsin ama hayırlısı olsun. Unutma, biz sınavı ve alacağın başarıyı değil, seni seviyoruz nevinden cümleleri sadece dil ve dudağınızla değil, tüm içtenliğinizle, yani ta yüreğinizden gelerek söyleyin. Ve farklı bir aktivite yapın efendim. Mesela sinemaya gidin, yemeğe gidin, şehir turu yapın, pikniğe gidin ya da yüzmeye gidin. Hiçbirini istemiyorsa lütfen rahat bırakın, zorlamayın. Bak saat 3'te ya da falan saatte sınav sorularının çözümleri açıklanacak, hadi beraber seyredelim gibi bir teklifte bulunmayın. O zaten bunu çok iyi biliyordur ve sınavı iyi geçtiyse çözümleri siz söylemeden televizyonun başına geçerek izlemeye başlar. Değerli dostlar, sınavda kaybedenlerin çoğunlukta olduğunu düşünerek çocuğunuzun başarısız olabileceğini kabullenin. Her insanın hayatında çeşitli başarısızlıklar yaşayacağını unutmayın. Yüz binlerce, belki milyonlarca genç bu sınavlara girecek ve sadece 1/4'üne yakını başarılı kabul edilecek. Hayat ve

Sınav birbirinden çok farklı şeyler içermektedir. Sınavda başarısız olan çocuğun hayatında hep başarısızlıklar yaşayacağını sanmayın. Unutmayın, herkes doktor olsaydı hemşire ya da ekmeklerimizi yapan fırıncı olmazsa değil mi? Çocuğunuz sınavda beklenen başarıyı gösterememişse, çalışma isteği varsa ve başarılı olacağına inanıyorsa tekrar hazırlanmasını önerin ama zorlamayın. Tekrar sınava hazırlanmayı düşünmüyorsa bir an önce hayata atılmasına yardımcı olun.

Sevgili dinleyicilerimiz, çörek otu ölümden başka her derde deva olarak bilinen bir bitki. Hele hangi hastalığa karşı nasıl kullanılacağı bilinirse daha kolay netice alınabiliyor. Radyoloji uzmanı Dr. Mehmet Kılınç, bronşiyal astım kaynaklı alerjik rahatsızlığını taze öğütülmüş çörek otu tüketerek atlatmış. Astım hastası olan abisi de bu yöntemle rahatlarken 4 ve 8 yaşındaki çocukları da günlük daha az miktarda çörek otu kullanıyor. Hastalıklarına şifa arayanlar alternatif olarak bitkilere yöneliyor. Bu bitkilerin en önde gelenlerinden biri de kara şifa olarak bilinen çörek otu. Çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, alerji, solunum sistemi, romatizma, cilt, sinir sistemi ve böbrek hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Alternatif tedavi yöntemlerine başvuranlardan biri de 28 yaşından sonra bronşiyal astım hastalığına yakalanan ve kendisi de bir doktor olan Mehmet Kılınç. Evet, Konya Numune Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak çalışan Kılınç, hastalığıyla birlikte tüm ilaçları kullandığını, hayatının hastalık merkezli hale geldiğini ve süreç içinde tüm ceplerinin mendillerle dolduğunu söyledi. Mehmet Kılınç, alerji döneminde yaşadığı sıkıntıyı sürekli burun akıntısı vardı ve sürekli hastaydım şeklinde anlatıyor. İlaçların sadece şikayetleri azalttığını, tedavi etmediğini, ilaçların etkisi geçince rahatsızlığın yeniden ortaya çıktığını belirtiyor. Bu dönemde arayış içine giren ve bitkisel ilaçları da deneyen Kılınç, en son çörek otuna başvurmuş. Ama onda da nasıl kullanacağı konusunda tereddüt yaşamış. İlk önce çiğneyerek denemiş, sonra kavurarak ve öğüterek kullanmış. Çörek otu yağını da düzenli almış. Bir tavsiye üzerine çörek otunu kendi öğütmüş ve bunu da o öğün hemen tüketmiş. Günlük bir çay kaşığı çörek otunu öğüterek kullanmasından bu yana rahatladığını ve eski yaşadığı sıkıntılarının olmadığını söyleyen Dr. Mehmet Kılınç, "Artık eskisi gibi hasta olsam da yatağa düşmüyorum. Şimdi daha az hasta oluyorum. Bağışıklık sistemim güçlendi. Bağışıklık sistemimin güçlendiğini hissediyorum," diyor. 11 yıldır bronşiyal astımın iyi olduğunu, günlük bir çay kaşığı çörek otunu ihmal etmediğini ifade eden Dr. Kılınç, tecrübelerini yakınlarına da aktarmış, astım hastası olan abisi de bu sayede rahatlarken 4 ve 8 yaşındaki çocuklarına da daha az dozda çörek otunu kullandırtmış. Yaşadıklarını, "Çocuklarım da çok sık hasta oluyordu, şimdi daha az hasta oluyorlar," şeklinde anlatıyor. Çevresinden edindiği izlenimse hep olumlu. Bugüne kadar en az 100 kişiye çörek otu öğütmesi için el değirmeni hediye ettiğini söyleyen Dr. Kılınç, özellikle

ve internette oluşan bilgi kirliliğinin insanların güvenlerini sarstığını ve bundan dolayı bitkilere inancın zayıfladığını belirtiyor. Mehmet Kılınç, çörek otunu nasıl kullanmalıyız onu da tarif etmiş. Bir çay kaşığı kadar çörek otu un ya da kepek iriliğinde öğütülür. Öğütme işlemi için el değirmeni ya da tunç havan kullanılabilir. Öğütüldükten sonra bekletmeden hemen hap gibi ağız içine alınır ve üzerine bir miktar suyla çiğnemeden yutulur. Öğütülmeden alınırsa büyük oranda hazmedilmeden atılıyor diyor, ağızda çiğnenirse yeterince öğütülemez ve bulantı yapabilir. Öğütüldükten sonra bekletilirse açığa çıkan aromatik yağ asitleri uçup kayboluyor, o nedenle hemen tüketilmesi gerekiyor. Aç alınırsa sindirim sistemi rahatsızlığı olanlarda mide tahrişi ve bulantı yapabilir, yemekten sonra alınması öneriliyor.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: 10 sene cuma geceleri hariç yorgan altına girmedim. Vücudun ihtiyacı olan uykuyu zaman zaman rahle üzerine kitaba kapanıp uyuklayarak telafi ettim. Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddise Sırruhu.
1: Abdülhakim Arvasi Hazretleri şarktaki okuma şekli şu. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders.

0: Benim efendim, efendim, benim efendim, benim güzellerin güzeli efendim. Seni Balum köyünün namsız ve nişansız çukurunda, bembeyaz ve taptaze bir kefene bürülü, esmer ve pembecik teninin hiçbir noktası tozlanmamış ve paslanmamış, derin gözlerin ebediyete çevrili, Allah'ı zikrederken görüyorum. 29 yıl değil, 2900 yıl değil, sayılar boyunca devirler gelip geçse, üzerinden zaman geçmeyecek velilerdensin sen. Ruhun gibi kalbin de mahfuz. Kalıbın orada, fakat ruhaniyetin Allah'ın izniyle her tarafta ve benim yanımda.
1: O bir kurtarıcıydı. O büyük zat yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olan Necip Fazıl, efendim, kurtarıcım demiş. Evet, o bir kurtarıcıydı. O insanları zulmetten, küfürden, ahlaksızlıktan, öz değerlerinden uzaklaşmışlığından kurtaran bir kurtarıcıydı.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi, ilim ve marifet güneşi, büyük bir alim ve veli, dört mezhebin inceliklerine ve evliyanın yüksekliklerine vakıf bir zat idi.
3: Abdülhakim Efendi, İslamiyet'in çok zor bir zamanında, çok zor bir zamanında, hürriyetlerin tahdit altına alındığı bir zamanda yaşamış. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmemiş. İnsanlara İslamiyet'i öz olarak anlatmaya çalışmış.
4: Bütün hayatı anlatmakla, insanlara doğruyu göstermekle, söylemekle, yaşamakla, yaşatmakla geçmiş.

0: Kimi onu derin ilmi ve hoş sohbetiyle tanıdı. Kimi onu yetiştirdiği yüzlerce alim ve arifle tanıdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri yaşadığı dönemi ilim ve irfanla aydınlatmış, icazet aldığı 5 tarikat-ı aliyeyi en güzel şekilde temsil etmiş, tasavvufi ahlakıyla her kesimden insanı etkilemiş büyük bir veliydi.
1: Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi. Ne halifesiydi? Nakşi halifesiydi. Ama Müceddidiye yolunda, yani İmam Rabbani'den sonra gelen Nakşi halifeleri aynı zamanda Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Efendi hem Nakşi şeyhidir, hem Kadiri, Çeşdi, Kübrevi ve Sühreverdi şeyhidir. 5 tarikatın mürşididir.

0: Büyüklerinin soyunda büyük alimler, fazilet sahibi arifler ve mürşidi kamiller bulunur. Bu nedenle Arvasiler İslam alemi içerisinde mümtaz ve son derece farklı bir konuma sahiptir. Arvas toprakları Şeyh Seyyid Kasım Bağdadi, Şeyh Seyyid Abdurrahman, Şeyh Seyyid Abdurrahim Arvasi, Şeyh Seyyid Fehim Arvasi Kudüs'e sırruhu ve Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri gibi zatlara ev sahipliği yapmıştır.
1: Arvasi ailesi 600 seneden beri ilim yaymakla ve en üstün insanlık meziyetlerinde numune olmakla tanınmış ve halk arasındaki ayrılıkları gidermekte, milli birliği sağlamakta büyük vazifeler üstlenmiş ve bunları devam ettire gelmiş bir ailedir.
0: Yıl 1258. İlhanlıların hükümdarı Hülagü Bağdat'ı istila eder. Bağdat'ta ikamet eden Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ataları Musul'a hicret ederler. Ardından Şanlıurfa, Bitlis ve Mısır yeni yurtları olur. Ve son olarak ailenin büyük oğlu Molla Muhammed Van'a gelip şehrin güneyinde yüksek dağlar arasında bir köy kurar. İki katlı cami ve büyük bir dergah yaptırdığı bu köye Arvas ismini verir. Arvas seyitlerinin soyu 650 yıl varlığını devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
2: Kanuni Sultan Süleyman zamanında Anadolu'ya geliyorlar. Irak'tan hicret ediyorlar. Irak'taki Şii baskısından mütevellit. Ve o zaman bir dağ köyü olan Arvas'a yerleşiyorlar. Arvas, rasiyat, yalçın manasına gelen Arapça bir kelimeden ismi taftildir. 2000 rakımlı bir köydür. Oraya yerleşiyorlar. Yerleşme sebebi burada irşat faaliyetinde bulunmaktır. İlim soğukta yapılır ve talebenin şehirden ümidi olmaması lazımdır demiş. O köyü kuran Kutup Muhammed dedeleri, büyük dedeleri. Ve Abbasi beylerinden İbrahim Han'ı Abbasi'nin kızıyla evlenmiş. Muhammed Kutup da bir Kadiri şeyhidir. Yani o da bir mürşittir. Arvas'a yerleşen. Arvas'ta hem bir tekke hem bir medrese kuruyor. Bu medrese nesilden nesile burada faaliyet gösteriyor. Bu medresenin Anadolu tarihindeki, İslam tarihindeki ehemmiyeti de İran hududunda olması itibariyle İran'dan gelecek olan Şii cereyanlarına bir set teşkil etmektir. Ve bunu bir hakkını ifa etmiştir. Ve bu medreseden yetişenler Doğu Anadolu'da uzun zaman gerek irşat faaliyetinde gerek tebliğ faaliyetinde bulunmuş. Yani müftü ve müderris olarak ve şeyh olarak hizmet etmişlerdir.
0: Arvas ailesi önceleri Kadiri tarikatına müntesipken Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Kuddüs'e sırruhuya intisap edince tüm aile ve yöre halkı Nakşibendi tarikatına intisap etti.
2: Seyyid Abdülhakim Efendi'nin hocası Seyyid Fehim Arvasi'dir. Aynı zamanda akrabasıdır. Seyyid Fehim Arvasi'nin hocası Seyyid Taha-i Hakkari'dir. O da evladı Resul'dür. Nehrili. Onun da hocası Mevlana Halid-i Bağdadi'dir. Mevlana Halid Seyyid Abdullah halifesidir. Anadolu'daki Nakşibendilerin kahir ekseriyeti Halidi'dir. Yani Mevlana Halid'den gelen yolların müritleridir. O yolların kollarıdır. Seyyid Taha'nın mühim bir irşadı vardır. Bir yandan Gavs-ı Hizani adıyla bilinen Seyyid Sıbgatullah Arvasi ki Anadolu'da şark tekkelerinin neredeyse çoğu ona bağlıdır. 10 tane halifesi vardır. Abdurrahman Tahi halifesidir. Muhammed Küfrevi ayrıca halifesidir Seyyid Taha'nın. Taceddin-i Kürdi halifesidir. Bu Barzanilerin dedesi olan bir zat var Muhammed, o halifesidir. Ve Seyyid Fehim Hazretleri halifesidir.

0: Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Seyyidim ve Senedim buyurduğu mürşidi Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri 1825 yılında Arvas köyünde doğdu.
1: Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh Halid-i Cezeri Kudüs-i Sırruhu'dan medrese derslerini tahsil etti. Bütün ilimlerde zirve olan Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri özellikle tefsir ilminde muazzam dirayet sahibiydi. Seyyid Fehim Hazretleri Cizre'de ilim tahsil ettiği yıllarda amcasının oğlu Seyyid Sıbgatullah Kudüs-i Sırruhu onu Nehri'ye götürerek Seyyid Taha Hazretleri ile tanıştırdı. Seyyid Taha Kudüs-i Sırruhu Hazretleri Seyyid Fehim Hazretlerine yanında kalmasını söyleyerek onu terbiyesine aldı. Seyyid Fehim Hazretleri kanaat, tevekkül, zühd, muhabbet, rıza ve teslimiyet makamlarına ulaşmış bir mürşid-i kamildi. Kemalatına vesile olan şeyhi için Seyyid Taha'yı görünce tarikat ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyurmuştur. Seyyid Taha Hazretleri de onun hakkında başkalarının 6 ayda aldığı mesafeyi Seyyid Fehim 24 saatte aldı buyurmuştur.
2: Yani Seyyid Fehim o zamanın en mühim alimlerinden bir tanesidir. Ciddi bir ilim tahsil etmiş. Seyyid Fehim'in alameti farikası hem tarikatların zayıfladığı bir devrede, Osmanlı Devleti'nin en buhranlı zamanlarında Şark'ta o Arvas medresesini ve tekkesini canlandırmasıdır. Bu mühim bir hadisedir. Seyyid Fehim'in oğulları her birisi kamil birer talebedir. Çok talebesi vardır. Çok talebesi vardır. Doğu Bayezid'den Hakkari'ye kadar çok talebesi vardır. Zamanın ileri gelenleri Seyyid Fehim'in kıyasetli fikirlerinden istifade etmek için ona danışırlarmış. Valilerin gelip kendisine danıştığı çok rivayet edilir Seyyid Fehim'in. Oturaklı, sessiz, ağırbaşlı bir tabiatı var ve fevkalade takvalı. Mesela Şark'ta bir isyan oluyor. O isyanın bastırılmasında Seyyid Fehim Efendi çok faydalı oluyor. Bundan dolayı madalya alıyor. İstanbul'a geldiği zaman Sultan Abdülhamit bunları saraya davet ediyor. Sarayda Seyyid Fehim'le sohbet ediyor. Seyyid Fehim'in zekası, derinliği Sultan Abdülhamit'i çok derinden tesir ediyor. Ve diyor ki efendim sizden bir ricam var. İstanbul'da kalsanız size bir meşihat yani bir şeyhlik bir tekke verelim. Biz de sizin sohbetinizden istifade edelim. Seyyid Fehim Efendi bu teklifi kibarca reddediyor. Diyor ki padişahım biz manevi bir işaret almadıkça bir şeye karar veremeyiz.
1: Seyyid Taha Hazretleri Seyr-i Sülükünü tamamlayan Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerini irşatla vazifelendirdikten sonra onu Arvas köyüne gönderir. Buradaki medreseyi tamirden geçiren Seyyid Fehim Hazretleri bir yandan eğitim vermeye, diğer yandan irşat faaliyetlerine başlar. Bu medresede çok sayıda alim yetiştiren Seyyid Fehim Hazretlerinin ümmete bıraktığı en büyük miras, Silsile-i Aliye'nin 33. halkası olan Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleridir.

0: Din.
1: Dört tane halifesi var onun. Yani halifelik verdiği dört, birisi oğludur, ikisi yaşlılardır. Dolayısıyla onun yolu Abdülhakim Efendi olmuştur hep. İrşadı Abdülhakim Efendi yapmıştır. Vefat ettiği zaman bile demiştir ki benim yerime oğlum Mehmed Emin kaimdir. Ama zannetmem ki o da benden sonra çok yaşasın. Ondan sonra hepiniz Abdülhakim'e, Molla Abdülhakim'e tabi olun.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1865'te Van Başkale'de doğdu. Babası, doğuda Halife Mustafa olarak bilinen

0: Seyyid Mustafa'dır. Anne tarafındansa soyu Şeyh Abdülkadir Geylani'ye ulaşır. Abdülhakim Efendi babasının ilk çocuğuydu. Babası Seyyid Mustafa, Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden olup din ve ilim neşri yolunda gayret ve cömertliğiyle bilinirdi.
1: İttaki firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakın, çünkü Allah'ın nuruyla bakar. İşte Allah-u Teala nuruyla bakan Seyyid Mustafa Efendi karşıdaki insanın hangi namazı kılmadığını anlarmış. Tabii Evliyaullah'tan olduğu da anlaşılıyor. Dinin emir ve yasaklarına bağlılıkta fevkalade titiz, din bilgilerini yaymada gayretli ve cömert bir zattı.
2: Bir de kendisi Abdülhakim Suyadkuti Hazretleri'ni çok sever, çok beğenirmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri doğduğu gün ona izafeten büyük dedemin ismini Abdülhakim koymuş.
3: Abdülhakim Efendi'nin babası Halife Mustafa, Abdülhakim Efendi genç yaştayken, henüz tahsile yeni başlamışken vefat ediyor. 1881-82 yıllarında vefat ediyor. Abdülhakim Efendi kardeşlerin en büyüğüdür. Küçük kardeşlerinin hepsi, ki daha yeni doğmuş kardeşi bile vardır, küçük kardeşlerinin hepsini Seyyid Abdülhakim Efendi yetiştiriyor. Bu kardeşlerin bir tanesi Taha Efendi'dir, Seyyid Taha Efendi. Osmanlı Meclisi mebusanında mebusluk yapmıştır. Ankara'daki birinci meclise seçildiği halde gidememiştir. Büyük bir fıkıh, kelam, mantık ve astronomi alimidir Seyyid Taha Efendi. Bir başka kardeşi İbrahim Efendi Nakibül Eşraf kaymakamıdır. Yani ilmiye sınıfından olduğu anlaşılıyor. Bir başka kardeşi Kasım ve Yusuf Efendiler mahkemede hakimlik yapmaktadırlar. Bir başka kardeşi Abdülkadir Efendi tabur imamıdır. Yani askeriyede vazifelidir. Onun dışındaki kardeşleri de yine kendisinden feyz almışlardır. İki de kız kardeşi vardır. Abdülhakim Efendi bu kalabalık aileyi reisi olarak kendisi idare etmiş, onları yetiştirmiş.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin anne ve babasının manevi bereketi ve feyzi, onu küçük yaşta ilim öğrenmeye teşvik etti. Öyle ki 4 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya ve namaz kılmaya başladı. Çocukluk yıllarında yaşıtlarından farklı bir arayış içindeydi Efendi Hazretleri. Bu arayış Allah Celle Celaluhu'ya ulaştıran ilimden başka bir şey değildi.
2: Daha küçükken bir rüya görüyor Abdülhakim Efendi. Rüyasında kendisine gelip sual soruyorlar. Fakat o mecliste Resulullah Aleyhisselam da vardır. Abdülhakim Efendi şeriatın sahibi hazırdır. Ona sorun diye edeben onları oraya yönlendiriyor. Resulullah Aleyhisselam da cevabı Abdülhakim Efendi'nin vermesini istiyor. Bu rüyayı babasına anlattığı zaman babası ileride Abdülhakim Efendi'nin büyük bir alim olacağını tefeül ediyor bu rüyadan. Resulullah Aleyhisselam'ın ona işaret etmesi de bu yoldaki fütühatlarına işaret olarak babası tarafından kabul ediliyor.
3: İlk tahsilini babası Seyyid Mustafa Efendi'nin huzurunda gördü. Sonra Başkale'de iptidai ve rüşdiye mekteplerini bitirdi. Bakın, resmi tahsili de var Seyyid Abdülhakim Efendi'nin. O zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak'ın çeşitli şehirlerinde ve Müküs kazasında yüksek alimlerden Arap ve Fars dili ve edebiyat, mantık, münazara, kelam, ilahi ve tabii hikmet, fen ve matematik, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı. Efendim, bu gördüğü derslere baktığımızda şunu görüyoruz. Hem nakli ilimleri hem de akli ilimleri tahsil etmiş. Yani hem din derslerini hem de fen derslerini öğrenmiş. Efendim tabii Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri pek çok yerden ilim öğrenmiştir. Resmi, özel tahsili var. Ama Seyyid Abdülhakim Arvasi Rahmetullahi Aleyh öğrendiği akli ve nakli ilimlerin, fıkıh, tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma arzusu ile de yanıyor.
1: İlim pek yüce bir şereftir elbet. Fakat bu ilmin kemale ulaşabilmesi için ilmin kendisinde hayat bulduğu bir mürşidi kamile ihtiyaç vardır der ve arayışlara başlar Efendi Hazretleri. Zaman Seyyid Fehim Hazretlerinin dünyaya nur saldığı zamanlardır. Bu büyük

0: Veli bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım, emir buyurur. Artık Allah Teala'nın insanlara merhamet ederek yarattığı büyük alimlerden birinin daha, gelecekteki mukaddes göreve hazırlanması için kilometre taşları iyiden iyiye döşenmeye başlanmıştır. Bir mürşidi kamile kavuşmak için yanan Abdülhakim Efendi Kuddise sırruhuyla, onu yetiştirmek üzere yolunu gözleyen Seyyid Fehim Hazretlerinin vuslatı gerçekleşmek üzeredir. 1878 yılında bekleyen beklenene, emanet edilen emanet olunana kavuşur.
1: Nihayet Seyyid Abdülhakim Arvasi 1878 Hicri 1295 yılında Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin huzuruna kavuştu. Ve hocasından aldığı ilk emir, ilk vazife tövbe ve istiğfar oldu. Malum bu meşhurdur efendim. İstiharede şöyle bir rüya gördü. Yatsı namazından eve gelince temiz bir abdest alınır. İki rekat namaz kılınır. İstihare duası okunur ve yatılır. İşte rüyasında Seyyid Taha Hazretleri camide talebesi Seyyid Fehim'e şu emri veriyordu. Abdülhakim'i al. Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka. Sonra ikimize de imam olsun. Seyyid Fehim Efendi onu alıp Cevazimat-ı Hams çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omuzuna koyarak sağ ayağını kendisi için serilmiş olan seccadeye koyuyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiğine dair gayet açık bir rüya idi.

0: Efendim, Seyyid Fehim Hazretlerine Peygamber Efendimiz Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri kendisi rüyada Seyyid Tahir Hakkari Hazretlerini görüyor. Camide o Seyyid Fehim Hazretlerine Abdülhakim'i al, elbisesini soy, cevazimatı Hams çeşmelerinde kendi elinle tamamen yıka, sonra ikimize de imam olsun diyor. Hakikaten çok enteresan, çok cali bir dikkat. Bunlar gelişi güzel olan şeyler değil efendim. Bunlar Seyyid Abdülhakim Efendi şöyle buyururlarmış. Muntazamdır cümle efalin senin, hikmetine aklı ermez kimsenin. Allah-u Teala'nın işleri muntazam, nizamlı, intizamlı. Seyyid Abdülhakim Arvasi, Kuddise Sirru, gördüğü bu rüyanın da tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip, ilimde ilerlediği gibi Seyyid Fehim Hazretlerinin sohbet ve teveccühleri ile de gönlünü nurlandırdı.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri anlatıyor. Hazreti Seyyidim ve senedimin kapısının eşiğinde yatar, kendisini teheccüde kaldırırdım. Bir gece uyuyakalmışım. Uyanınca içeriden gelen sesleri duydum. Onun namaz kılmakta olduğunu anladım. Kendileri kalkmış, kapıyı açmış, üzerimden geçip abdest almaya gidip gelmiş, namazını kılıyordu. Çok üzüldüm. Ey zavallı, bu kapıya uyumak için mi geldin? Sen böyle bir hizmete layık değilsin dedim ve için için sızlandım. Kapıya kulak verdim. Hazreti Şeyh halimi anlamıştı. Ellerini kaldırmış dua ediyor ve Cenab-ı Hakk'a benim için yalvarıyordu. Halim birden değişti. Bana ihsan edilen nimetlerin hepsine o gece şeyhimin bana ettiği dualarla vakıf oldum. Bu fakir hizmetçinin kırık kalbi, onun Hak Teâlâ'ya ettiği dualarla teselli oldu.
2: Ve orada 24 yaşına kadar daha tahsil görüyor. Ondan sonra kendisini 80 günlük bir seyri sülüke kapatıyor. Arvas Medresesi.

içinde bir mağaramsı bir yer. Dünyaya irtibatı tavandan bir soba deliği kadar açık bir boşluk var. Bundan ibaret. Orada 80 gün kalıyor. Hazreti Şeyh emri veriyor. Seyri sülükü 100 güne çıkarttım. Hiçbir şeye dokunmadan tekrar hücresine girsin diyor. Emir üzerine tekrar hücresine.

0: Efendi Hazretleri mürşidinden ayrı kalmaya bir an bile tahammül edemezdi. Ancak mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin emriyle Başkale'ye geldi. Burada arsalarını satıp yaptırdığı medresede tam 29 yıl boyunca nice alimler yetiştirdi.
1: Başkale'ye geliyor. 29 senede orada vazife görüyor. Kendine ait bir medresesi var. Talebeleri var. Geçim içinde kardeşleriyle beraber babadan kalan malları var. Kardeşler diyorlar ki abi sen talebelerini okut. Onlarla meşgul ol. Biz senin tarlalarını süreriz, ekeriz, biçeriz. Senin maişetini temin ederiz. 8 tane de çok özel talebesi varmış. Onlara çok ayrı bir ders verilmiş. Annesi evladımın talebeleri diye onların eşyalarını, çamaşırlarını kendisi bizzat yıkar. Gömleklerin koluna birer altın lira, o zaman hamidiye tabii, dikermiş.
2: Yani ders okutmuş ve insanlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmıştır. Seyyid Abdurrahim Efendi Hazretleri kendileri buyuruyorlar ki memleketimizde mevcut medreselerden ayrı olarak bana miras kalan mallardan bir medrese yaptırdım. Mevcut kitaplara ilave suretiyle zengin bir kütüphane kurdum. Talebenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı, yakacağı tarafıma ait olmak üzere de o medresede 29 yıl ders okuttum. Birçok alim ve fadıl yetiştirdim.

0: Seyyid Fehim Hazretlerinin halifelerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine çok muhabbeti vardı. Efendi Hazretleri Başkale'ye gönderildiği zaman mürşidi Seyyid Fehim Kuddise Sırruhu Efendi Hazretlerinin kardeşlerine şu mektubu yazar.
1: Sevdiğim kıymetli Seyyid İbrahim ve Seyyid Taha, Allah-u Teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten ve selam eyledikten sonra, bildiğiniz gibi biraderiniz Seyyid Molla Abdülhakim buraya gelmiş, ders okumaya başlamıştı. Bu fakir de onun dersini gayet dikkatle tahkik ederek anlattı. O da gerek derste gerek kendi çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlimden başka bir şeye bakmasına vakit bırakmadım. Zamanımızdaki usule göre kitapları bitirdi. Fen ilimlerini, fıkıh ve hadis bilgilerini okutmak için üstadlarımdan nasıl mezun olduysam onu da öylece mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız. İlmin şerefini gözetmek için ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Ayrıca ilme tevazu göstermek, Allah-u Teala'ya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız. Es-Seyyid Fehim Arvasi.
2: Seyyid Fehim Efendi'den icazet alıp da Başkale'ye vazifelendirildiği zaman burada bir tekke kuruyor kendi parasıyla ve bir medrese inşa ediyor kendi parasıyla. Burada ciddi bir ilim tahsiline, tedrisatına başlıyor. Bir hayli talebe gelip kendisinden feyiz alıyorlar. Gerek tarikat bakımından, gerek ilim, zahiri ilim bakımından. Ve doğuda müderrisler, müftüler ve şeyhlerin çoğu bu Başkale tekkesinde yetişiyorlar. Başkale

0: Teknesinin ciddiyeti hakkında bazı arşiv vesikaları var. Hatta Şark da teftiş yapan o zamanki beyler, paşalar bu tekkeyi ve medreseyi öve öve bitiremiyorlar.
1: 1896 yılında doğudaki isyanları bastırmak ve oradaki durumu rapor etmek amacıyla Osmanlı Devleti tarafından Van'a gönderilen Saadettin Paşa, Başkale'yi teftiş için gittiğinde Efendi Hazretleri ile görüşmüş ve hatıratına şu satırları yazmıştır.
2: Burada Abdülhakim ve Taha isimlerinde iki alim kardeş var. Bunlarla iki defa görüştüm. Pek memnun oldum. Bunların epeyce talebesi var. Şuraya buraya dağılmışlar. Memleketin durumuna dair tarafıma mükemmel bir rapor verdiler. Hoşuma gitti. Hoca Abdülhakim Efendi'yi baş sedire oturttum. Biraz ilim ve marifetten bahsettik. Bu muhterem kişi 40 yaşlarında var. 10-15 mükemmel icazetname talebesi var. Çok çalışıyor. Gayretleri boşa gitmez inşallah.
0: Abdülhakim Efendi'nin orada bir ağırlığı olduğu anlaşılıyor. Oranın devlet adamlarının, valilerinin, kaymakamlarının müracaat ettiği bir istişare merciidir. Bu devrede enteresan bir hadise var. O da Sultan Abdülhamit'in Başkale Medresesi'ne olan yardımıdır. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin bir dilekçesi, istidası üzerine Sultan Abdülhamit Başkale'ye bir adamını gönderiyor. Medresenin ihtiyaçlarını tespit ettiriyor. Ve daha sonra bu ihtiyaçları katırların sırtında ulaşmak üzere Başkale'ye gönderiyor. Bunlar kitaplar var içinde ve bir miktarda para vardır. Abdülhakim Efendi bu tekkenin masraflarını kendisi karşılıyor. Burada kalan talebelerin çoğu fakirdir. Bunlara ayrıca cep harçlığı veriyor. Bu talebelerin yemeğini ve çamaşırlarının yıkanmasını da yine Abdülhakim Efendi'nin ev halkı yerine getiriyorlar.
3: Orada 29 sene bu vazifede ve yetiştirdiği talebeler civarlara müftü, imam olarak gidiyor. Şimdi bu onlar Van'da, yani Şark'taki okuma şekli şu. Yalnız Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yatıyorlar. Uyku ihtiyaçlarını rahlenin üzerinde bir miktar uyuyarak geçiriyorlar. Devamlı ders. Bir de Şark medreselerinde Ramazan'da tatil yapılır. Ramazan'da ders okutulmaz. Talebeler köylere, civar yerlere giderler. Efendi Hazretleri de bu meyanda, talebelik devresinde olsun, daha sonraki devresinde olsun, Eleşkirt gibi, Ağrı gibi, Doğu Beyazıt gibi bir yerlere Ramazan'da çıkıyorlar ve orada büyük bir kabul görüyorlar. Onları orada inşaat ediyorlar. Oradaki ahali bayağı bunlardan istifade ediyor. Mezunları ise doğrudan doğruya imam, müezzin olarak istihdam ediliyor. Çeşitli vilayetlerde, çeşitli köylerde, çeşitli kazalarda. Tabii o zaman vilayet denince, o zaman Van vilayeti eyalet. 7 vilayet oraya bağlı. Büyük bir yer. Burada çok bunlar üstünü kabul görüyorlar. Ve bilhassa hemen vazifeye başlatılıyor.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri burada ilimle meşgul olurken mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerine büyük bir hasret duymaktaydı. Efendi Hazretleri bu hasreti ona yazdığı mektuplarla gidermeye çalışmakta ve mürşidinden cevaplar almaktaydı. Seyyid Fehim Hazretlerinin Efendi Hazretlerine yazdığı şu mektup buna açık bir misaldir.
2: Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim. Size sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki, uzun zamandan beri sizden haber alamadığım için gönlüm çok üzülüyor. Allah Teala her gizliyi bilir. O şahittir ki, kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz. Böylece sevgi bağları kuvvetlenmiş olur. Eğer o gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa, Allah Teala'ya hamd ve şükürler olsun. bizim ve

0: buradaki insanların rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hak Teâlâ biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun. Amin.
1: Seyyid Abdülhakim Efendi 22 yaşında zahiri ilimlerden, 28 yaşında da batını ilimlerden icazet alıyor. İcazet demek yani bir hocanın talebesine sen de benim gibi talebe yetiştirebilirsin, kitap yazabilirsin, dini mevzularda söz söyleyebilirsin demektir. Diploma deniyor şimdi buna ama eski icazetler diplomadan biraz daha şumullü ve esaslıdır. Abdülhakim Efendi Seyyid Fehim Arvasi'nin halife-i mutlakı oluyor. Halifelik birkaç çeşittir. Bir mutlak hilafet vardır. Mutlak müştehit gibi o hocasından müstakil talebe yetiştirir. İkincisi mukayyet halifedir. O hocasına bağlı olarak yetiştirir. Üçüncüsü sefarettir. O talebelere ders verir, hatmi hacegan yaptırır. O halife mecazen sayılıyor. Abdülhakim Efendi halife-i mutlak idi.
2: ...1895 yılı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri için ayrılık ve hüzün yılıdır. Efendi Hazretlerinin büyük manevi makamlara ulaşmasına vesile olan mürşidi Seyyid Fehim Hazretleri vefat eder. Büyük veli vefat etmeden önce Seyyid Abdülhakim benim mutlak vekilimdir. Hepiniz ona itaat edin buyurur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, mürşidi Seyyid Fehim Hazretlerinin vefat yılı olan Hicri 1313 yılından beri kamil mürşit gelmedi buyuruyor. Bir mürşidi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine göre son mürşidi kamil Şeyh Seyyid Fehim Hazretleridir. Şeyh Abdurrahman-ı Tâgî Hazretlerine göre de son hakiki mürşit Gavs-ı Hizani Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleridir. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni'ye göre de Şah-ı Hazne vardır. Bütün büyükler bu meydanda mahviyet ifade eden sözler sarf etmiştir. Ama hiç şüphe yok ki bu sözü söyleyenlerin kendileri de birer mürşidi kamildir. Lakin onlar hiçbir zaman kendilerini bir mürşidi kamil olarak görmemişler, hep emaneti aldıkları mürşitlerini öne çıkarmışlardır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ifadesiyle, veli mevzuunu bulamaz ki ben desin.
3: Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Silsile-i Ali Nakşibendi dediğimiz, altın silsile dediğimiz silsilenin 33.südür. Yani bu kol ona kadar devam etmiş. Bu demek değildir ki Dahi Hakkari Hazretlerinin icazeti mutlaka verdiği Sıbkatullah Hizani şeyh değil, yalnız Abdülhakim Arvasi şeyhtir diye bir kaide yok. Mevlana Halil Kuddîs-i Sürûh'un halife sayısının 300'ü mütecaviz olduğu söylenir. İşte burada da Abdülfettah Akri Hazretleri var. Evet, Anadolu muhtelif yerlerinde var. Şimdi buradaki mesele illa bu var öteki yok denmez. Çünkü herkes çok talebe yetiştirmiştir. Hepsi zaten kaynağı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret mağarasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh irşadıyla, emriyle, zikir emretmesiyle başlamış bir üçüncü boyutu İslam'ın. Şimdi biz Efendi Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Dahi Hakkari Hazretlerini büyük kabul edeceğiz. Mevlana Halid Bağdadi Kuddîs-i Sûrî halifesi Abdülfettah Akri Hazretlerini reddedeceğiz yani. Ama bizim dersimiz diyelim, bizim görevimiz bize en yakın olan. Bu burada Abdülhakim Arvasi Hazretleri olur. Bir yerde bir başka kişi olur. Ama mutlaka bu yolda pir olması şartı var.
2: Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinden icazet alan Şeyh Abdurrahman-ı Tâgî Hazretlerinin halifesi Şeyh Fethullah Verkanisi Kudüs'e ruhuyla Seyyid Fehim Hazretleri arasında samimi bir dostluk var.

0: Aynı muhabbet ortamı Şeyh Abdurrahman-ı Tağî Hazretlerinin oğlu ve Gavs-ı Kasevi Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretlerinin ilk mürşidi Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri tarafından da devam ettirilmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerine fıkhi sualler tevcih eder, o da Efendi Hazretlerine iltifatlar eşliğinde suallerini cevaplardı. Şeyh Muhammed Diyaüddin Hazretlerinin mektubatındaki 35. mektup buna açık bir misaldir. Efendi Hazretleri ona iltifatlar eşliğinde 4 fıkhi sual tevcih etmiş, Muhammed Diyaüddin Hazretleri de Efendi Hazretlerinin 4 sualine Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı değerli eserlerden nakillerle cevap vermiştir. Mektup şu iltifatlarla başlamaktadır.
1: Arvas'ın yüce kapı eşiğinin hizmetkarı olan Muhammed Diyaüddin'den en şerefli, en saadetli dostu, zeka ve temiz kalp sahibi, kendisinde güzellikleri ve dirayeti toplayan salih alimlerin bakiyesi Molla Abdülhakim'edir.
2: Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin şahsında hem ilim, hem ilimle amel ve hem de ihlas doruk noktadaydı. Onun için o büyük zat bulunduğu devrin o çok sıkıntılı sürecine rağmen Kur'an'a ve İslam'a mutlak bir tabiiyet, İslam'dan, şer'i şeriften, Efendimiz'in mübarek sünnet-i seniyyesinden, ehl-i sünnet itikadından asla zerre kadar taviz vermeden her ne pahasına olursa olsun insanları İslam'ın özüyle, hakikatiyle, ehl-i sünnet itikadiyle buluşturmak için onca hengameye rağmen can siparane bir şekilde mücadele ediyor. Düşünebiliyor musunuz Osmanlıların son dönemi? Dört bir tarafta yıkım var ve sonrasında işgaller başlamış. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. O günün şartları çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu hasta adam diye nitelendirilen bir sıkıntılı zamanı yaşıyordu. Dört bir taraf işgal edilmiş. Özellikle doğuda, tarihte belki de eşine ender rastlanan bir vahşet sergileniyordu. Ermeniler Ruslarla el birliği içerisinde akla hayale gelmedik büyük facialar, büyük katliamlar yaşattı.

0: Birinci Dünya Savaşı'nın her yeri kasıp kavuran ateşi birçok bölgede olduğu gibi Doğu Anadolu'yu da kasıp kavurmaya başlar. Dünya benzerine şahit olmadığı katliam, yağma ve vahşetlere sahne olur. Doğu Anadolu bölgesi de bu vahşetten nasibini alır. Osmanlı Devleti'nin birçok cephede zayıf düşmesini fırsat bilenlerin başlattığı katliamlar, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin de ikamet ettiği Başkale'ye ulaşmak üzeredir.
1: Yüzyılın alimleri.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani'yi resmi törenle karşıladı. Tiani, muhafız alayı tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan, bugünkü görüşmelerde ortak tarih ve karşılıklı saygı üzerine bina edilen

münasebetleri, her alanda ilerletme iradesine sahip olduklarını teyit ettiklerini dile getirdi. Tiani ve heyetiyle özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkileri etraflıca değerlendirdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve ticaret ortak tesisine mutabık kaldık. Biraz önce şahit olduğumuz üzere çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Çok önem verdikleri eğitim alanındaki işbirliğinin seyrinden memnun olduklarına dikkati çeken Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye Maarif Vakfımız, başkent Niamey'de 12 okulda toplam 1700 aşkın öğrenci eğitim veriyor. 300'ü Türkiye olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor. Az önce Yüksek Öğrenim Kurulumuzla muadil Nijerli kuruluş arasında işbirliğine dönük mutabakat metni imzalandı. İnşallah tüm bu alanlarda Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takip ettiklerini belirten Erdoğan, kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müsbet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum dedi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın liderliğinde yürütülen Uluslararası Savunma Sanayi İşbirliği faaliyetleri kapsamında Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani ve beraberindeki heyet Roketsan tesislerini ziyaret etti. Ziyarette Türk savunma sanayinin milli ve özgün kabiliyetleri, yüksek teknolojiye dayalı üretim altyapısı, mühendislik yetkinlikleri ve geleceğe yönelik vizyonu Nijer heyetiyle kapsamlı biçimde paylaşıldı. Program kapsamında Türkiye'nin savunma sanayi ekosisteminde ulaştığı seviye, yerli ve milli sistem geliştirme yaklaşımıyla Roketsan'ın farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ileri teknoloji çözüm kabiliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik vizyon doğrultusunda Türk savunma sanayinin yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin güvenlik mimarisine katkı sunan güçlü bir ekosistem haline geldiği vurgulandı. Değerli dinleyenler, Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığı'nın 5'i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı. Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yaklaşık 20 bine yakın konutta 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli seçeneklerimiz var dedi. TOKİ'nin bugün itibariyle kurasız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran Bakan Kurum, ilk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşlarımız için hazır, gidecek, oturacaklar. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar peşin alımlarda %25 indirimde

faydalanabilecek. Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihler arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore'deki resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. Bakan Fidan, Asya-Pasifik bölgesinde ziyaretinin üçüncü durağı olan Seul'de yaptığı görüşmelerin, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirterek, Dışişleri Bakanı Cho Hun'la yaptığımız toplantılarda ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve ileri teknoloji gibi stratejik sektörlerde hayata geçirilebilecek ortak girişimleri ele aldık. Görüşmelerimizde ayrıca başta Asya-Pasifik ve Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı fikir teatisinde bulunduk ifadelerini kullandı. Görüşmelerde Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki yakın işbirliğinin önemini bir kez daha teyit ettiklerini aktaran Fidan şunları kaydetti. Kore Üniversitesi'ne yaptığımız konuşmada ise uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalar ve küresel yönetişimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşarak ülkemizin perspektifini ortaya koyduk. Bugün Kore Savaşı anıtını da ziyaret ederek çelenk bıraktık. Şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatırası, iki ülkenin ebedi dostluğunun nişanesi olarak gelecek nesillere ilham vermeyi sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı karşılıklı yarar temelinde daha da derinleştirmeye devam edeceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Bakan Şimşek burada yaptığı konuşmada, kalkınma için sermayenin vazgeçilmez olduğunu, ancak son dönemde küresel doğrudan yabancı yatırımlarda görülen artışın büyük ölçüde finans merkezleri üzerinden gerçekleştiğini ve reel yatırımlara işaret etmediğini ifade etti. Verimlilik ve üretim artışını destekleyen projelere yönelen sermaye akımlarında belirgin bir azalma yaşandığını aktaran Şimşek, Müslüman nüfusun da yoğun olarak yaşadığı gelişmekte olan ülkelerin küresel doğrudan yabancı yatırımlardan aldığı payın son 3 yılda %67'den %54'e gerilediğini söyledi. Bakan Şimşek bu noktada geçici bir eğilimden ziyade yapısal bir değişim görüldüğüne dikkati çekerek sermayenin Batı ülkelerinde yoğunlaştığını ve dünyada jeoekonomik bir parçalanma yaşandığını belirtti. Şimşek, İslami finans varlıklar açısından Türkiye dahil birçok ülkede henüz kullanılmamış fırsatlar bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından 9. sırada yer aldığını, ancak ilk 5 ülke arasına girme hedef için yapılması gereken birçok ödev olduğunu ifade eden Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü. Şoklar açık bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle dayanıklılığa yatırım yapmamız ve güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor. Bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor. Daha fazla yatırımcı çekmek için daha çeşitlendirilmiş bir ürün yelpazesine ihtiyacımız var. Geleneksel finansla rekabet edebilmek için daha fazla ürün sunmamız gerekiyor. Bu da kurumlarımızın daha yenilikçi olmasını gerektiriyor. Bu sistemde likiditeyi artırmamız gerekiyor. Merkez Bankası bu alanda çalışıyor. Aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi'ni küresel İslami finans ekosisteminde çok daha güçlü ve etkili bir konuma taşımayı hedefliyoruz, diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Çiğli'de bulunan 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada Türkiye'nin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk şunları kaydetti. Son 2 haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş.
Hudutlarımızda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4219 şahıs ise hududu geçemeyen

etmeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3860, engellenen kişi sayısı da 34389 olmuştur. Ayrıca son 2 hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunun bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırdığını söyledi. İsrail'in bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorladığını, diğer yandansa İsrail'li aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yumduğunu belirten Aktürk, uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrara hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz dedi. Aktürk, İran'la ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölge için önemine dikkati çekerek tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ettiklerini ifade etti. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve etkin savunma gücünün yerli ve milli savunma sanayinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının da kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Bakanlık tarafından Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerinin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği arttıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını arttırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur, dedi. Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan kaynaklanan mal varlığını akladığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle kullanımına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, Diyarbakır'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama, 2313 sayılı kanuna muhalefet, öncül suçlarından haksız kazanç elde ederek kendi adına ve birlikte yaşadığı aile fertleri veya bağlantılı oldukları üçüncü şahıslar adına taşınır veya taşınmaz mal varlığı edindiği değerlendirilen şüpheliler hakkında yapılan araştırma neticesinde Türk Ceza Kanunu 282 suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında 5 soruşturma dosyası açılarak 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Operasyonda 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak fazla miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca bu şahıslara ait İzmir'in Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren 4 yıldızlı otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 ticari taksi ve hatları, Diyarbakır'da bulunan toplam 970 dönümlük 109 arsa ve tarla, Çeşme ilçesinde bulunan 9 dönümlük arsa, 7 araç, 33 daire, 4 dükkan, 128 banka hesabı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyar lira değerinde olan mal varlığına yönelik el koyma işlemi yapılmıştır. Polis ekiplerinin Huzur İstanbul uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 318.373 kişinin genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı. Kontrollerde aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kuru sıkı tabanca, 153 fişek, 693 gram uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12.925 lira ele geçirildi. Ekiplerce 549 umumi açık iş yeri denetlendi, 5 kişiye idari işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 49.700

2 araç ve 1972 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2782 araç ve motosikletle 30 sürücüye işlem yapılırken 36 araç trafikten men edildi. Bu kapsamda 4.000.378 lirada trafik cezası kesildi. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 271.454.294 dolar olan sözleşmeler imzalandı. Aselsan tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada yeni iş anlaşmaları duyuruldu. Açıklamada Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariğine yönelik toplam tutarı 271.454.294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir bilgisi verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 11 Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesiyle 32 yaralının götürüldüğü kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 947 kişinin öldürüldüğü, 2935 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72.956'ya, yaralı sayısının da 173.043'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Suhmur beldesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da güneydeki Sur kentine bağlı Marub beldesine bir motosiklete hedef aldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Sur kentine bağlı Kana, Reşknaniye, Mansuri, Haruf ve Mareke beldelerinde de hava saldırıları düzenlendi. İsrail ordusu ayrıca güneydeki Beraşit ve Sarife beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Öte yandan Hizbullah da ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesindeki İsrail askerlerine iki roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Sabah saatlerinde İsrail'e ait bir İHA'nın Nebatiye kentinde bir araca hedef aldığı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kutlukent mahallesindeki bir demir-çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan işçilerin cesedi Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir başsavcı vekiliyle iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Samsun'da düzenlenen operasyonda 47.769 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesine belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 47.769 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli jandarma merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesinde ise 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesine yer alan açıklamaya göre, Çiğli ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu.

0: teknedeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince teknedeki 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sri Lanka'nın batısına bulunan bir huzur evinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin batısındaki Anguruvatato bölgesinde bir huzur evinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer 8 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve huzurevi yöneticisinin görevi ihmalden gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 20-30, Bursa 16-32, Edirne 16-29, Kocaeli 18-32, Çanakkale 19-28, Balıkesir 13-33 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 18-33, Aydın 18-33, Manisa 18-34, Denizli 19-33, Muğla 13-28, Uşak 13-26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 12-27, Konya 14-28, Kayseri 11-26, Sivas 10-23, Eskişehir 13-29, Nevşehir 12-23 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 16-21, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 5-20, Erzincan 10-25, Malatya 12-28, Van 9-21, Hakkari 13-24, Kars 4-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Adıyaman 18-32, Diyarbakır 12-32, Şanlıurfa 18-35, Gaziantep 16-32, Mardin 20-29 ve Siirt 15-29 derece.

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Rotasız gemi. Leyla Semiz. Oturduğum evden taşınıp çok lüks bir yere geldik. Tam annemin seveceği bir semt ve anlaşacağı insanların içine yani, sitelere. Eskiden beri şu kenar mahalleden kurtulamadın der dururdu. Artık kurtulmuştum ve annem de bende kalmaya başlamıştı. Sevap kapım kapanmadı diye seviniyordum. Ah anacığım ah! Babamın deyişiyle diyeyim, anam cahil ama namuslu bir kadındı. Kaç kere yanına vekil getirdim, bir türlü tövbe etmedi. Ben her gün namazlarda tövbe ediyorum zaten, deyip duruyordu. Asıl sınavımın annem olacağını anlamak daha şimdiden yoruyordu beni. Rabıtam yoktu, zikre de devam etmiyordum. Hatmi halkasının yanından geçmiyordum. Rotasız gemi gibiydim ve Rabia Hoca hala bilmiyordu. İçim huzursuzdu. Aslında 5 vakit namaz kılıyordum. Kaza borçlarımı ödemiştim. Nafileler sünnet-i gayrimüekkedeydi. Günaha girmezdim kılmasam. Kur'an okumak da sevaptı. Ara ara 1-2 sayfa okuyordum. Bir ay sonra onu da bıraktım. Rabia hocam yoğun şekilde hizmetin içindeydi. Meşguldü çok. Hatır sorup kapatıyordum telefonu. Annem gibi bol bol da tövbe ediyordum namazlarda, tesbihatlarda. Daha ne olsun? Rüyalarımda iyi gidiyordu. Daha öyle alametli şeyler görmüyordum. Ayağım kaymayacaktı. Aynen böyle düşünüyordum. Ayağım kaymaya başlamıştı ama nerede idrak? Anlayana sivrisinek sas, anlamayana davul zurna az diye boşuna dememiş atalarımız. Filarmoni orkestrası gelse anlamazdım ben bu karakterde olduğum sürece. Sitede annemin bekarlığımdaki arkadaşları, onların benden büyük kızları oturuyordu. Annemi gören gelmeye başladı eve. Akrabaları, ağabeylerim, torunlar. Eve giren çıkanın hesabı yoktu. Nefis işte. Kızmaya başladım öz anneme. Çünkü o da arayıp arayıp eve topluyordu milleti. Hizmeti hürmeti geçtim, kadınların tavırları, konuşmaları deli ediyordu beni. Yanlarında oturmasam olmuyor, otursam sinirden bacaklarımı sallıyor, sallıyorum diye de annem kızıyordu. Gözü takılıyormuş bacağıma, diyeceklerini unutuyormuş. Bir seferinde milletin içinde beni odadan kovdu bu yüzden. Ağlasam mı, gülsem mi bilemedim. Allah dostlarındaki kemalatı düşündüm, gözlerim doldu. Ne güzel ahlaklı, ne büyük sabır sahibiydiler. Acaba yeniden rabıtaya, hatmeye, zikre başlasam yine yaşar mıyım o şeyleri? Yazdıkça ne kadar beyinsiz olduğumu bir kere daha anlıyorum. Ama her şeyde bir hikmet muhakkak vardı. O hikmeti bekliyordum galiba. Annem yüzünden evden kaçmaya başladım. Allah affetsin beni, insan annesinden kaçar mı? Tarih tekerrür edecek, benimkiler de benden kaçacak diye ödüm de kopuyordu hani. Kötü konuşmayayım diye kaçıyorum, diyordum bir de. Yardımcım vardı evde, ihaleyi ona yakıp çıkıyordum evden. Millet de mutluydu anacığım, yeter ki onlar gidince evde olayım. Sabaha kadar da yalnız kalmasın, habire babama anlatsın defalarca, defalarca. Yerlerini, yurtlarını ve bize bırakacaklarını o milyarlarından bahsetsin. Asaletini ve soyunu anlatsın 1 milyonuncu kere. Kadınlar da onun gibi zaten mesut mesut geçinip gidiyor. Bana sadece sabredip yanında koltuğa çakılıp onu dinlemek düşüyor. Bu kadar basit. Bir sabah gördüğü bir rüyayı bana anlattı. Çok güzel görmüştü kendini, dinlemeye başladım. Yemyeşil bir bahçede, envai çeşit çiçeklerin içinde gencecik bir kızmış. Yanında da kendi gibi sürü sürü genç kızlar varmış, koşup oynuyorlarmış. Karşıda süslü püslü, kokoş bir kadın oturuyormuş ama o yaşlıymış. Takıları, makyajı ve endamı kimsede yokmuş. Annemi çağırmış

başkanına, elini uzatmış kadın, annem büyük bir hürmetle öpmüş ve sonra uykudan uyanmış. Bakmış sabah ezanı okunuyor, abdest alıp namaz kılmış. Hayırlara vesile olsunmuş, ne demekmiş bu rüya? Her ne kadar rüya yorumu bilmesem de okuduğum bazı kitaplardan bir şeyler çıkarabiliyordum. Yorumlamaya başladım. Kendini gencecik görmesi cehaletini gösteriyordu. Yanındaki kızların da öyle olması, kendi gibi

ve elini kaldırdı. Hemen ayağa kalktım. Sağ solu belli olmazdı anamın, patlatıverirdi çünkü. Ve beni odadan kovdu. 38 yaşımda, çocukluğumdaki gibi baba diyerek ağladım. Sessizce, usul usul. Hata bendeydi. Niye yorumluyordum ki? Aklım sıra tövbe eder sandım. Mışmışlarım yine geldi. 2 seneye yakın anacığımla beraber olduk. Ara ara ağabeylerime gitse de çoğunluk bende kaldı. Onunla hayatımın stajını yaptım. Rüya olayından sonra değişti. Öpüp kokladı beni, bağrına bastı demek daha doğru olur. Her ne kadar kızsa da ilk başta ağlama sesim üzmüş olmalı onu, iyi ki ağlamışım. Her gün kitap okumaya başladım ona ya da ne biliyorsam anlatmaya. Var gücümle anamı yapılandırmaya çalışıyordum. Çok zekiydi. 75 yaşında her şeyi anında anlıyordu. Daha ben açıklamadan hem de. Birbirimizsiz olamamaya başlamıştık. Alışma evresiydi demek o baştakiler. Tesbihler çekiyordu, Kur'an da okuyordum ona. Artık milleti toplamıyordu. Baş başaydık. Musa bu sefer lokale takılıyordu. Kahvenin yeni adı burada lokaldi. Gece yarısı geliyordu. Oğlanlar da ergenlikle uğraşıyordu. Sivilce dertleri vardı sadece. Benim gibi evde oturmak hobileriydi. Ama ben gitgide kayıyordum. Aylardır ne rabıta ne de zikir. O eski, boş boş konuşmalarım, milleti gülme krizine sokmalarım geri geliyordu. Lakaytlık kaplıyordu. Tepeden tırnağa kapalı ama matrak kadın, diyordu sitedekiler. O ama kelimesi üzüyordu aslında beni. Sitedeki açılışlara katılıyordum. Kafede oturup saatlerce bulmaca çözüyordum. Havuzdaki millete gözüm alışmıştı, yadırgamıyordum bile. Kadınlar kafede etrafıma sarıp arkadaşlık kurmaya çalışıyordu. Bu sefer kapalı ama çok modern bir kadın, diyorlardı. Düğünlere de gitmeye başladım. İçki içenleri görüyordum, dans edenleri görüyordum. Musa benden pek memnundu. Faiz nimet gibiydi burada. 3 kuruşu olan soluğu bankada alıyordu. Onlarla iç içeydim. Gizlileri saklıları yoktu benden. Artık benim için muhteşem bir kadın, çok kültürlü, diyorlardı. Bensiz çay bile içmiyorlardı. Popülerliğim artmış, sanki kafede ya da ev gezmelerinde benimle olmak marka olmaya başlamıştı. Yazarken bile gülesim geliyor. Hepsi beni cebinden çıkarırdı aslında. En eğitimsizleri bile yüksek okul mezunuydu. 2 yıllık yani. Zaman zaman dini konuları soruyorlardı. Kapalıydım ya ondan. Anlayacakları şekilde açıklamaya çalışıyordum. Ama çok kültürlü olmalarına rağmen illa örnek vermek zorunda bırakıyorlardı beni. Ben de onların hayat tarzlarından kesitleri alıp günümüze uyarlayarak tekrar önlerine sunuyordum. İtirazları ve tezleri sona eriyordu o zaman. Öyle ikna oluyorlardı. Ateistler bile sempatik buluyordu beni, yanıma gelip konuşmayı sever hale gelmişlerdi. Hatta bir teyze okuma yazma öğretmemi rica etti lokalde. Kadın bana şiirler dizip elimi öpüyordu, deli ediyordu beni. Hristiyan bir Türk kadını İslamiyet'i seçti. İşte Müslümanlık bu, dedi. Ayrım yapmadan herkese kucak açmak. Sitenin çocukları, anneleri de dahil yakamı bırakmıyorlardı. Ne hikmetse bu sefer kaçamıyordum. Her gece ağlamaya başlamıştım. Günaha batıyormuşum gibi hissediyordum. Ne yapıyordum ben? Düşünüyordum, yine düşünüyordum. Bir gece kağıdı kalemi alıp artı eksi olayına girdim hemen. Görünüşte artılar fazlaydı sanki. Hayır, hayır olmaz. Tehlikedeydim ben. Maneviyatım yerlerdeydi. Müslümanlık bu değildi ki. Yanlıştım aslında ben. Gemimi alıyordum onları ama rotam yoktu ki. Benim gibi birini örnek almamalıydılar, yakamı da kurtaramıyordum. Hep beraber boğulacaktık. Nefes alamıyordum yine. Kalbim sıkıştı, burun kanamalarım başladı. Annem de sürekli yatıyordu artık. Yemeden içmeden kesilmişti. Ağabeylerim yanına aldı annemi. Üstelik Rabia'm duysa bu yaptıklarımı nasıl acırdı onca yıllık emeklerine. O da babam gibi sükutu hayale uğrayacaktı. Çıldırdım sanki, beynim durmuyordu. Keşke fişi olsa da çeksem dedim. Baş ağrım dayanılmazdı yine. İlaç kesmemişti. Kesin tansiyonum çıkıyordu. Limonlu su içtim, 20 dakika sonra da kanlar içinde yine hastaneye yetiştirildim. Meğer bu sefer tansiyonum 5'e 4'müş, ölümden döndüm. Sakinlik ve sükut, tekrar başladığım yerdeyim. Canım Rabia dualarıyla takviye çıkıyor bana. Son olaydan sonra aradım onu. Aylar süren keşmekeşim sona erdi. Üzüntüden yıkıldı adeta. Onca yıl çabaladım, nefsimle olan mücadeleyi kaybettim, tekrar sonun başındaydım. Bu sefer gardımı iyi almıştım.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Visale yakışmayan bir kimsenin tüm hizmetleri heba olur. Dostu olan iş yapmış sayılır. Dervişlik hırkası çok değerlidir. O hırkayı taşıyan kimdir? Kimseden korkmayandan ve her ne yapıyorsa kimseye sormayandan kork. Korkacaksan sor, korkmayacaksan sorma. Sıkıntı sırası geldiğinde taş cevherli kılıç olur, sana daha yakın olan seninle savaşa girer. Mührü keseden çıkar da dilin üzerine vur. İyiliği dirhemin üzerinden kaldır da imanın üzerine koy. Her şeyi bildiğini biliyorsan pişman ol, bilmediğini biliyorsan Müslüman ol. Beş şey bedbahtlığın işaretidir. Nimet zamanında şükürsüzlük, mihnet zamanında sabırsızlık, kısmet zamanında rızasızlık, hizmet zamanında tembellik, sohbet sırasında saygısızlık. Öyle bir zamana ulaştım ki ondan korkuyordum ve öyle bir kavmin tuzağına düştüm ki onlardan kaçıyordum. Perişan halli birinin üzerinde bir hırka, taşa çarpmış bir yumurta gibidir. Civan mert derya gibidir, cimri ise su arkı gibi. O halde inciyi su arkında değil, deryada ara. İyiliğe iyilikle karşılık vermek mutluluktur. İyiliğe kötülükle karşılık vermek utançtır. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek köpekliktir. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek basitliktir. Bunlar Abdullah Ensari'nin Kuddüsesi ruhu sözüdür. Dostluk öfke sırasında seni bağışlayana yakışır. Mana ehli hep yaşasın, hoş olsun. İddiacıların ağzı hep ateş dolsun. İlahi, bu dostlarına gösterdiğin üstünlük ne büyüktür. Her kim onları tanıdıysa seni buldu. Her kim seni bulduysa onları tanıdı.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Eyvallah şehri.

hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken, ya hilatu yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Belki de en büyük meziyetlerden biri razı olmak, rıza gösterebilmektir. Hak'tan gelene eyvallah diyebilmektir. Belki eyvallah demekte razı olabilmenin, razı olunanlardan olunabilmenin ilk basamağıdır. Nefsini ıslahın ilk mertebesi olarak tekkedeki temizlik işlerini yapan müptediye, yaptığı iş zor gelir ve bir sabah şeyhi abdest alırken, "Hey Allah'ım, nedir bu çektiğim?" diye hayıflanır. Kalp gözü açık olan şeyh bu intizarı duyar ve müptediyi usulünce tekkeden kovar. Adamcağız yollara düşer. Akşam olduğunda bir şehrin ışıkları uzaktan görünür. Yolda karşılaştığı birilerine sorar ve o şehrin Eyvallah şehri olduğunu öğrenir. Bu şehirde eyvallah diyen herkesin ihtiyacı temin edilmektedir. Yalnız üç önemli şart vardır. Allah'ın işine karışmamak, kulun işine karışmamak ve yalan söylememek. Müptedi şehre girer, hoş geldin derler, eyvallah der. Yemek verirler, eyvallah. Evlendirirler, eyvallah. Bizimki rahat bir şekilde günlerini geçirir. Bir gün sokakta sade giyimli bir genç kızla süslenip püslenmiş biraz geçkince bir kadına rastlar ve geçkin olanını kast ederek "Şunun haline bak" diye bir düşünce geçer içinden. O anda kadınlar bağırır. "Yetişin, kulun işine karışan var." Etraftan gelenlerden epey bir dayak yer adamımız ve hamalın küfesinde eve yollanır. Her tarafı dayaktan sızlayan adamcağız, "Allah'ım nedir bu başıma gelenler?" der demez, hamal küfesiyle beraber onu sırtından atar ve bağırır. "Yetişin, Allah'ın işine karışan var." Önceki dayağın üstüne bir güzel dayak daha yer. Perişan bir şekilde eve gelir. Hanımına, "Yatıp istirahat edeceğim, beni sonra..."

Ben olursa evde yok dersin der. Ama kadın pencereyi açıp feryadı basar. Yetişin, yalan söyleyen var. Meğer bu şehirde herkesin düşüncesi birbirine malum olurmuş. Adamı bayıltıncaya kadar döverler. Ayıldığında gözlerini açar ve elinde havlu şeyhinin karşısında eski vaziyetinde dururken bulur kendini. Şeyh gülümser ve köftehor der. Daha eyvallah şehrinde yaşamasını beceremiyorsun. Bu zor işi nasıl yapacaksın? Şeyh kerametiyle bir anda bu rüyayı görmesini sağlamıştır. Her şey ondan diyerek razı olmak aşktır. Razılığa rıza gösterebilmek aşktandır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kurban ilahisi, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 4 Haziran 2026 ve 18 Zilhicce 1447 günlerden Perşembe son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam dileyerek başlayalım programımıza. Bugün ne var diye soracak olursanız aslında çok da değişen bir şey yok. Zira hem bölgedeki gelişmeler, yani işte Körfez ülkeleri, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail arasındaki savaş mı barış mı zaten sürekli gidip geliyor. Ne olacağı da belli değil. Hani bir türkünün sözleri vardır ya, ey sevdiğim senden şikayetim var, ne sevdiğim belli ne sevmediğin. Burada da ne savaştıkları belli ne barıştıkları belli. Aylardır

sürünceme de devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günler neyi getirecek. Bu arada tabii iki gün önce ABD'nin İran'a saldırısı sonrası İran'ın Kuveyt'e verdiği bir cevap vardı. O da Kuveyt'teki Amerikan üslerine saldırdı. Ama tabii bu arada dün haber bültenlerinde de yer vermiştik. 63 kişi yaralanmıştı Kuveyt'te. Havalanına düşen bir füze neticesinde. Fakat İran onu kabul etmiyor. Diyor ki muhtemelen bizim saldırılarımız sonucu ateşlenen bir Patriot ya da diğer bir hava savunma sisteminin parçaları ya da füzesi düşmüş olabilir diye İran havalanına saldırdığını kabul etmiyor. Benzer bir durumu nereden hatırlıyoruz? 4 defa olmuştu. Bizim sınırlarımız içerisine gönderilen füzeler vardı. 4'ü de imha edilmişti. Ve bu 4'ünü de İran biz böyle bir füze saldırısında bulunmadık demişti. Ve hala tam bir buzluğa kavuşmadı. Yani kim ateşledi? İran'ın içerisinde bir takım hizipler mi var? Yoksa İran füzesi kılığında İsrail'in ortalığı karıştırması mı? Yani İran artık size de saldırıyor, dolayısıyla siz de savaşa girin diye Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek amacını da taşıyor olabilirdi. Evet, şimdi böyle bir durum varken şimdi bir de son günlerde biliyorsunuz Tom Barak, ona bir ek görev daha verildi. Aynı zamanda Irak sorumlusu da oldu. Suriye'nin özel temsilcisiydi. Türkiye Cumhuriyeti, efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki büyükelçisi olarak görevlendirilen Tom Barak, daha sonra Suriye özel temsilcisi, şimdi buna bir de Irak eklenmiş oldu. Şimdi buradan mülhem Süleyman Seyfi Öğün'ün yazısıyla başlayalım. Yeni cephe Irak mı diyor Süleyman Seyfi Öğün Yeni Şafak'ta. Birkaç gün evvel Trump'ın yaptığı bir atama gündeme geldi. Atama ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile alakalıydı. Tom Barak sadece Ankara Büyükelçisi değil, aynı zamanda Suriye özel temsilcisi vazifesini yürütüyordu. Bu ikinci vazifesinin sonuna gelinmişti. Washington'daki meslekten yetişme diplomatik muhitler Tom Barak'ı başarısız buluyor ve değişmesi için devreye giriyordu. Lakin Trump onları elinin tersiyle bir tarafa itip kıymetli ve kadim dostu Barak'ın vazife süresini uzatan, buna ilaveten kendisine Irak özel temsilciliğini de hediye eden bir kararnameyi imzaladı. Bu atamanın sadece Washington'da cereyan eden Trump'la müesses nizamın muhitler arasındaki çekişmeye dayandığını zannetmek saf dilliktir. Orta Doğu'da son 10 seneleri itibariyle cereyan eden hadiseleri 1982'de kaleme alınan Odet-Yinon planını ihmal ederek değerlendirmek pek mümkün değil. 1991'de ABD Irak'a saldırırken merhum cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal ve etrafındaki oldu bittirici, küreselci, postmodernist, neoliberal entelijansiya bu vesikayı ihmal ediyor ve bir fırsatçılık üzerinden meseleye dahil oluyordu. Bilenler hatırlayacaktır, bir koyup üç almak. Bu müşterekliğin mottosuydu. Netice Irak'ın paramparça edilmesi ve çekiç gücün himayesi altında Kürtçü ayrılıkçılığın kendisine zemin bulması oldu. Kavrayışlı zihinlerse bunun Odet-Yinon planının bir tatbikat olduğunu gördüler. Benzer bir hadisede Arap Baharı olarak piyasaya sürülen yanılsamayı karşılayış tarzımızda da ortaya çıktı. Dahilde son derece kirli olan bazı rejimlerinin çökertilmesini planı yine ihmal ederek büyük bir heyecanla sahiplendik. Arap milletinin özgürleşmesi olarak selamladık. Bunun Türkiye'nin büyümesi için bir fırsat olduğunu zannettik. Bu yalancı baharın merkezini meydana getiren Tunus ve Mısır'ın hali ortada. Yalancı baharın sıçradığı Suriye'de yaşananların ve bize yaşattıkları ayrı bir bahis olarak sayfalar dolusu yazılabilir. Plan sadece İsrail'in güvenliğini temin maksadıyla Orta Doğu coğrafyasının parça parça edilmesinden ve sonsuz bir kaosa sürüklenmesinden başka bir şey değildi. Bu kaos içinde İsrail yayılabildiği kadar yayılacak ve kendisine müzahir güçleri de yanına alarak büyütülecekti. ABD bu plana açıktan destek veriyordu. Ama bu plana daha hummalı bir şekilde sahip çıkmasını doğuran şartlar, Çin ve Rusya'nın İran'la anlaşarak bölgedeki nüfuzunu arttırması oldu. İsrail-ABD-Hindistan ittifakının Trump devrinde zirve yapması da buna bağlanabilir. Artık bir sır değil. Nihai olarak niyetlerinin parçalanmış bir Orta Doğu'nun varlıklarına kolayca çökmek ve Hazar'la Orta Doğu'nun zengin kaynaklarını birleştirmek olduğunu bizzat Tom Barak ifade etmiş vaziyette. Kabaca ifade edecek olursa,

0: İlk aşamada Hindistan'dan başlayan ticaret yolu rejimi çökertilmiş ve batıya yaklaştırılmış olan İran ve Körfez'le kavuşturulacak ve İsrail'e bağlanacak. İkinci aşamada ise bükülmüş, iğdiş edilmiş bir Suriye'nin güneyinden başlayan ve Doğu Suriye'yi takiben Kürt bölgesindeki enerji kaynaklarıyla birleştiren Davut Koridoru olarak tesmih edilen bir başka hat devreye alınacaktır. Üçüncü olarak da Hazar kaynakları, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın yer aldığı Güney Kafkasya'dan başlayarak Türkiye ve Suriye üzerinden İsrail'e bağlanacak. Güncellenmiş Odet-Yinon planının başarılması için birkaç pürüz vardı. Mesela Güney Kafkasya'da Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Rusya'dan kopartılıp Batı'ya bağlanması son derece mühim. Bunu şimdilik başarıyor görünüyorlar. ABD, AB, İsrail bu coğrafyada işbirliklerini kusursuz devam ettiriyor. Trump'ın Zengezur koridoruna çökmesi, Kazakistan başta olmak üzere Türkistan'da Avrupa Birliği ve ABD'nin manevraları hatırı sayılır derecede tesirli seyrediyor. Şimdilik Rusya ve Çin buralarda keskin bir mukavemet koymuş değil. Şubat 2026'daki savaş işte bütün bunlar için çıkarıldı. Gelin görün ki evdeki hesaplar da çarşıya uymadı. İsrail Gazze'de bir çamura saplandı. Battıkça daha da azgınlaştı ve küresel itibarını hak ile yeksan eden bir soykırımı başlattı. Yine de istediklerini alamadı. Lübnan'a vahşice saldırdı ama Hizbullah'ın direnişini tam olarak kıramadı. Her gün kayıp vermeye devam ediyor. İran savaşı ise hem İsrail hem Amerika için tam bir fiyaskoydu. Körfez'de Rusya ve Çin'in verdiği destekle İran-İsrail-ABD ikilisinin planlarını felç etti. Ateşkes ve arkasından gelen hadiselerde tam bir kilitlenmeye işaret ediyor. Peki kilidi nasıl kıracaklar? İşte endişelerim hali zamandır bu noktada yoğunlaşıyor. Tom Barak'ın son ataması okların Irak'a çevrildiğini düşündürüyor. Irak, Suriye düşüp Mısır'ın bastırıldığı durumda Filistin davasının iki müdafiği kaldı. İran ve Türkiye. İlki sistem dışında, diğeri ise sistemin içinde. Kilidi kıracak olan da bu iki gücün karşı karşıya getirilmesi mi acaba? Ekonomik vaatlerle aklı çelinen bir Türkiye'ye hayali bir Osmanlı Milletler Sistemi'nin patronajı teklif edilerek İran'ın karşısına mı çıkması isteniyor? Yeni bir Safevi Osmanlı çatışmasına gidecek bir zemin mi yaratılmak isteniyor? Doğrusu ben Ankara'nın kurumsal hafızasının direneceğini ve ucuz sokak esnaflığı kokan bu numaralara kapılmayacağını düşünmek istiyorum. Evet, diyor Süleyman Seyfi Öğün Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçelim Nur Özkan Erbay'ın yazısına yeni Yeni Şafak'tan. Savaşın hedefleri ve Washington Tel Aviv hattında derinleşen çatlaklar. ABD İsrail'in İran'la savaşında 3 ay geride kaldı. Önlenemeyen ve sulha erdirilemeyen bir savaşın kazanan olmadığı gibi ardından bıraktığı enkaz sadece taraflar için değil tüm insanlık adına yıllarca yeri doldurulmayacak büyük kayıpları da beraberinde getiriyor. ABD Başkanı Trump ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren ABD'nin Orta Doğu'daki jeostratejik hedeflerinin İsrail'e bir kader birliğinden geçtiği ve bunu başarmanın tek yolunun da İran'a savaş açmak olduğu konusunda ikna edildi. Trump askeri, istihbari ve diplomatik kadrolarının desteklemediği savaş seçeneğini bir şekilde kullandı ya da kullanmak zorunda kaldı. Bu kararın sebepleri ve bugün itibariyle sonuçları çokça tartışıldı. Önümüzdeki dönemde artan yoğunlukta tartışılmaya devam edecek. Öyle ki pek de alışık olunmayan biçimde Kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimlerin bir numaralı gündemi iç politika değil, İran savaşı eksenli tartışmalar olacak. Amerikan siyasetinde 1980'lerde rehine krizini müteakip yıllarda popüler olan ve İran'la ilgili her gerilimde ve siyasi mülahazalarda savaş yanlısı Şahin kesimin bir propaganda sembolü olan Bomb Bomb İran yani İran'ı bombalama şarkısına icabet etmenin yarattığı ekonomik, askeri ve siyasi maliyet Trump'ı fazlasıyla zorlayacak. Trump savaşın daha ilk haftalarından itibaren özellikle rejimin devrilmeyeceği gerçeğiyle yüzleşti. Başlarda Hürmüz krizini sürdürmenin her ne kadar Amerika'ya petrodolar dengelerinde avantaj sağlayacağını düşünse de günler içerisinde içeride ve dışarıda yaratacağı ekonomik ve siyasi maliyetin katlanarak artacağını anladı. Retorikte neredeyse anlık olarak sözünün şiddetini artırsa da diplomatik bir anlaşmayla savaşı sonlandırmak ve bunu kendisine mal edilecek tarihi bir başarı olarak çerçevelemek için son derece de iştahlıydı. Lübnan

0: cephesinde de çatışmaların durması ve Washington'daki İsrail-Lübnan görüşmelerinin sürmesini isteyen Trump'ın bu girişimlerine karşı İsrail'in tam tersi istikamette ilerlemesinin kendisine ayrı bir maliyet üretmeye başladığını da gördü. Öte yandan eline geçen bu büyük fırsatı İran'ı bölgede neredeyse bir daha hareket edemeyecek hale getirmek için kullanan İsrail'e tarihin en büyük desteğini veren Trump bu kez kendi eliyle beslediği canavarı dizginleyememeye başladı. Tel Aviv'e tek taraflı hareket etme uyarılarını arttırdı. ABD-İsrail arasındaki çatlaklar ise son günlerde iyiden iyiye derinleşmeye başladı. Amerikan yönetiminden yetkili isimlere dayandırılan arka plan ve sızdırma haberlerde son dönemde etkili haber mecralarından biri haline gelen Axios'ta önceki gün yer alan bir haber, Washington-Tel Aviv hattındaki gerilimi ilk kez bu kadar net bir şekilde gün yüzüne çıkardı. Habere göre son derece yüksek tansiyonlu geçen telefon görüşmesinde Trump, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırgan tutumunun İran'la sürdürülen müzakereleri tamamen raydan çıkarma riski yaratarak süreci sabote etmekle suçlamış. Trump bununla da kalmamış, tek taraflı askeri saldırılarına devam etmesi halinde soykırımcı Netanyahu'nun iç siyasette yaşadığı yolsuzluklar ve yasal süreçler karşısında ona destek veren ve savunan pozisyonunu değiştirebileceğinin sinyallerini vermiş. ABD'nin bölgedeki jeopolitik hedeflerini ve stratejisini tehlikeye attığı konusunda uyarmış. Trump cenahından resmi olarak yapılan açıklamalarda görüşmenin çok verimli geçtiği ifade edilse de durum öyle görünmüyor. Trump'ın bu görüşmeyi mütakiben sosyal medya hesabından arabulucular kanalıyla Hizbullah'la anlaşmaya varıldığı ve İsrail birliklerinin Beyrut'tan geri çevrildiğini gibi mesajları ısrarla paylaşmış olmasıysa Netanyahu'ya verdiği ultimatumu teyit eder nitelikte. Görüşmenin soykırımcı Netanyahu adına zor geçtiğine bir başka delil ise İsrail medyasında yer alan haberler. Her ne kadar Axios haberi yalanlasa da İsrail medyası görüşmenin sonunda Netanyahu'nun Trump'a kendi sınırlarına yönelik Hizbullah saldırıları olmadığı sürece Lübnan'a saldırılarını durduracağı sözü verdiği bilgisini aktardı. Önümüzdeki günler bu çatlağı teyit eden yeni gelişmelere gebe olabilir demiş Nur Özkan Erbay Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Geçiyoruz şimdi Hande Fırat'ın yazısına Hürriyet gazetesinden. Tom Barak ataması ne anlatıyor? İlk yazıda biraz paylaşmıştık, Süleyman Seyfi Öğün değerlendirmişti. Diyor ki Hande Fırat'ta, Orta Doğu kaynıyor. Irak'ta yaklaşan seçim hesapları, Körfez'in yeni pozisyon arayışları. Tom Barak sıradan bir diplomat değil, Trump'a en yakın isimlerden biri. İş insanı, müzakereci, siyasi danışman. Tabii Türkiye'yi de bölgeyi de iyi tanıyor. Bu nedenle Trump'ın onu Ankara Büyükelçisi olarak göndermesi zaten dikkat çekmişti. Şimdi de Irak dosyasının merkezine yerleştirildi. Diplomaside tesadüf yoktur. Özellikle Washington'da hiç yoktur. Bir dosya kime veriliyorsa aslında o dosyanın nasıl okunacağı da ilan edilmiş olur. Tom Barak'ın görevlendirme sonrası yaptığı açıklama son derece önemliydi. Şöyle diyordu. Levant ve Anadolu geleneğinde Irak, Suriye ve Türkiye, Orta Doğu'da kalıcı istikrarın stratejik eksenidir. Bu cümle üzerinde durmak gerekiyor. Türkiye masası ayrıydı. Şimdi ilk kez 3 dosya tek elde toplanıyor. Bu da bize ABD'nin yeni yaklaşımını anlatıyor. Peki neden şimdi, asıl soru bu. Cevabı ise İran'da saklı. Son 2 yıldır yaşanan gelişmeler Washington'da yeni bir değerlendirmeyi beraberinde getirdi. İran'ın Lübnan'daki etkisi zayıflıyor. Suriye'deki etkisi geriliyor. Ekonomik baskılar artıyor. İsrail'in operasyonları da devam ediyor. Tahran'ın bölgesel nüfuz alanlarında aşınma görülüyor. Bu nedenle Washington artık yeni bir soruya cevap arıyor. İran'ın boşalttığı alanı kim dolduracak? Çünkü tarih boşluk kabul etmez. Tam bu noktada Irak dosyası öne çıkıyor. Çünkü Irak artık sadece Irak değil, enerji yolları, kalkınma yolu projesi, Basra Körfezi, Türkiye bağlantısı, Suriye bağlantısı, PKK meselesi ve İran nüfuzu. Hepsi de aynı denklemde. Son günlerde Bağdat'tan gelen haberler bu nedenle dikkat çekici. Şii koordinasyon çerçevesinin silahların devlet kontrolüne alınmasını destekleyen açıklamaları, Haçlı Şabi'nin siyasi ve askeri yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik tartışmalar ve ABD'nin buna verdiği güçlü destek. Bunların hiçbiri sıradan gelişmeler değil. Tom Barak'ta yaptığı açıklamada, Irak'ta silahların devlet kontrolüne alınmasını yeniden doğan Irak devletinin temeli olarak tanımladı. Washington'ın uzun süredir istediği şey tam olarak buydu. Devlet dışında silahlı güç

0: istemiyor. Yani İran'a bağlı hareket eden paralel yapılar istemiyor. Irak devletinin yeniden merkezileştirilmesini istiyor. Eğer bu süreç gerçekten ilerlerse Irak'ta 2003 sonrası dönemin en büyük güç değişimi yaşanabilir. Son aylarda Tom Barak'ın Erbil temasları da dikkat çekici. Mesut Barzani, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüşmeler ve bunların ardından gelen açıklamalar. Bunlar birlikte okunduğunda Washington'ın Erbil'i yeniden denklemin önemli parçalarından biri olarak gördüğü anlaşılıyor. Ancak burada kilit nokta yine Tom Barak'ın önceki açıklamalarında gizli. Tek devlet, tek egemenlik, tek ordu anlayışına işaret etmesinde Washington'ın amacı Irak'ı ve Suriye'yi parçalamak olarak görünmüyor. Daha çok mevcut sınırlar içinde yeni güç dengeleri oluşturmanın hedeflendiği anlaşılıyor. Bağdat'ı zayıflatmadan, Türkiye'ye karşı almadan İran'ın etkisini azaltarak yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Belki de bu nedenle dosya Barak'a verildi. Türkiye açısından bakıldığında ise mesele çok daha önemli. Bu durum iki şekilde okunabilir. Türkiye'nin önemi artıyor. Washington Ankara'yı bölgesel çözümün merkez aktörlerinden biri olarak görüyor ya da Washington'ın Türkiye'den beklentileri artıyor. Bu beklentiler arasında nelerin olduysa zaman içinde ortaya çıkacak. Demiş kim diyor? Hande Fırat, Hürriyet gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Tunca Bengin Milliyet'te demiş ki ey BM Birleşmiş Milletler daha neyi bekliyorsun? 44 yıl önce bugün Birleşmiş Milletler 1982'de o dönem maruz kalınan saldırılar nedeniyle Filistinli ve Lübnanlı çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla 4 Haziran'ı Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü ilan etti. Amacı silahlı çatışmaların neden olduğu fiziksel, zihinsel ve duygusal zararlara uğrayan çocukların haklarının korunmasını savunmak. Zira doğrudan İsrail'e yönelik bir karar yaptırım falan söz konusu değildi. Nitekim daha 3 ay sonra 16 Eylül 1982'de İsrail'in desteklediği aşırı sağcı Hristiyan falangist milisler Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarına Ariel Sharon komutasındaki İsrail ordusunun onayıyla ve gözetim altında saldırarak çoğu kadın ve çocuk savunmasız 4000'e yakın Filistinliyi cesetleri tanınmaz hale gelecek şekilde vahşice katletti. Katliamın ertesi sabahı cesetler Sabra ve Şatilla sokaklarında üst üste yığılmışlardı. Gazeteci Robert Fisk baskının hemen ertesinde olay yerinde gördüğü manzarayı The Independent gazetesinde yazdığı bir makalede şöyle aktardı. 18 Eylül 1982'de Sabra ve Şatilla kampında bulunanlar için Sharon, ardında şişmiş cesetler, tecavüz edilmiş, işkenceye uğramış ve sonra katledilmiş kadınlar ve bebekler bırakan bir kasaptır. Sabra ve Şatilla katliamı mağdurları 2001 yılında Belçika'da Sharon aleyhine insanlık suçu işlediği gerekçesiyle dava açtı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in engellemeleri ve tehditleri sonucu Belçika bu davanın açılmasına olanak veren yasayı değiştirmek zorunda kaldı ve 2002'de dava düştü. 44 yıl sonra bugün, 44 yıl geçmesine karşın aşağılık katillerin isimleri dışında değişen hiçbir şey yok. Aksine daha da azgınlaşan İsrail sistematik bir şekilde Filistinli çocukları öldürüyor. Bebekleri katlediyor. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda öldürülen 85 bin masum sivilin büyük çoğunluğu da çocuklar ve bebekler. Saldırılar çocukları en temel haklarından mahrum bırakırken bölgedeki ağır abluka ve yıkım nedeniyle çocuklar açlık ve sağlık kriziyle mücadele ediyor. Hatta çocukları katleden katiller Siyonist kafalar tarafından ödüllendiriliyor. Bu alçak tablo nedeniyle İsrail ordusu BM'nin çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler kara listesinde sürekli. Tam da BM'nin aldığı kararları takmayan bir haydut devlet konumunda yani. Birleşmiş Milletler'in daha yeni gün yüzüne çıkan bir başka raporunda da İsrail ordusu güçlerinin çocuklar dahil cinsel şiddet ve tecavüz alçaklıkları da kayda geçti. Ocak-Aralık 2025 dönemini kapsayan rapora göre Gazze şeridi ve Batı Şeria'da onlarca kadın, çocuk, yaşlı bu tecavüzlere maruz kaldığı belgelendi. Kayıt altına alınan 31 vakadan 13'ünün 2025 yılında, 18'inin ise 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştiği tespit edildi. Çoğu Gazze sakini 9 Filistin

defalarca olmak üzere toplu tecavüze maruz kaldığına dikkat çekildi. Yine BM İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin'de işlenen uluslararası hukuk ihlallerini araştırmak üzere kurduğu Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu 16 Eylül 2025 tarihinde açıkladığı raporla İsrail tarafından soykırım suçunun işlendiğini açıkça ortaya koydu. Birleşmiş Milletler'in en yüksek organı Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de Haydut Devlet İsrail ve Siyonazi Netanyahu hakkında soykırım savaş suçlarından devam eden yargılamalarda malum. Bunlara rağmen de durmayan, durdurulmayan bir İsrail. Netanyahu söz konusu. Niyesi belli. Kimseyi takmayan İsrail işgali ve katliamlarını engellemeye yönelik onca Birleşmiş Milletler kararını hamisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin vetolarıyla aşıyor. Ancak asıl olan dünya kamuoyu ve insanlığın bakışı ve vereceği karar. O da çok açık ve net. İsrail'in yaptığı soykırım, Netanyahu katil, dahası İsrail'e ve Netanyahu'ya duyulan öfke, nefret pik yapmış durumda. Trump'ın Netanyahu'ya "Sen lanet olası delisin, ben olmasam hapiste olurdun. Seni ben kurtarıyorum, artık senden herkes nefret ediyor. Bunun yüzünden herkes İsrail'den nefret ediyor" diye çıkışı, tepkisi de boşa değil demiş Tunca Bengin Milliyet'te. Ve ara vakti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Tunca Bengi'nin yazısıyla ilk bölümü tamamlamıştık. Onun son cümlelerinde Trump'ın Netanyahu'ya "sen lanet olası delisin, herkes senden, İsrail'den nefret ediyor" cümleleriyle nokta koymuştuk. Şimdi bu bölümde de Akşam Gazetesi'nden Murat Çiçek, "Nefret Objesi İsrail" başlığıyla şöyle bir yazı kaleme almış. "Çocukları, kadınları kundakta, bebekleri öldürürsen, kendinden başkasına hayat hakkı tanımazsan, taş üstünde taş bırakmazsan, soykırım yaparsan, üstün üstlük bundan bir an bile olsa utanmazsan, en büyük destekçin ABD bile arkanda durmaz, duramaz. İLO'nun, yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 114. Genel Kurulu'nu Cenevre'de takip ettim. Geçen yıl yapılan oylamada Filistin'in gözlemci olarak katılması kabul edilmişti. Bu yılki zirvede Filistin'e yönelik hamle yapan İsrail, gözlemci statüsünü kaldırmak için itirazda bulundu, söz istedi. İşte ne olduysa o andan itibaren oldu. Aslında toplantının genel başlığı insana yakışır iş için yapay zekadan yararlanmak olarak belirlenmişti. Konuşmalar başlamadan önce İsrail temsilcisi Filistin'i yok saymak isteyince salondan tepki yükseldi. Birçok ülke temsilcisi masalara vurarak İsrail temsilcisini konuşturmadı. Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan'la birlikte Hak İş, Türk İş, Memur Sen, Kamu Sen, TİSK gibi çalışan ve işveren örgütleri temsil etti. En büyük tepkinin Türk heyetinden gelmesiyle birlikte diğer ülke temsilcileri de Türkiye'ye destek verince İsrail İLO'da da yalnızlaştı. İLO Başkanı birkaç kez İsrail'in konuşmasına müsaade edilmesini istediyse de İsrail temsilcisi her konuşmaya başladığında masalara vurularak susturuldu. Protestolar eşliğinde konuşmasını sürdürmeye çalışan İsrail temsilcisi konuşması bittiğinde Filistin'in yok sayılmasını istediği itirazı İLO Başkanlığı tarafından da reddedildi. Amerika temsilcisinin de söz alarak İsrail'i neden desteklemediğini açıkladığı oturumda ülke temsilcilerinin çoğu konuşmasında İsrail'in bölgede yaptığı soykırımı, insanlık suçunu protesto etti. İçeride bunlar yaşanırken Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen önünde kırık sandalyenin yerleştirildiği

meydanda da İsrail protestosu yaşandı. O kırık sandalye ki her türlü silahlı şiddetle katledilen sivil halkın çaresiz ama onurlu çığlığını ve devletlerin onları koruma ve mağdurlara yardım götürme yükümlülüğünü

0: öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM toplantısında söylediği uluslararası kuruluşlar ancak mazlumların sesine kulak verdikleri, insan onurunu ve emeğinin hakkını korudukları ve adaleti savundukları sürece güçlü olabilirler sözünü referans alan Bakan Işıkhan, üye ülkelerin temsilcileri tarafından da büyük destek gördü. İsrail'in katil rejimi Gazze'de olduğu gibi Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir cümlesiyle de büyük alkış aldı. Türk İş Başkanı Ergun Atalay da konuşmasında hem İsrail'in pervasız tutumunu hem Orta Doğu'da yaşanan olayları eleştirdi. Hem de bu yaşananlara kayıtsız kalan kuruluşları eleştirdi. Gazze'de yaşananlar insanlığın ortak vicdanını derinden yaralamıştır vurgusunu yaptı diyor Murat Çiçek, nefret objesi İsrail başlığıyla kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Halime Kökçe Star gazetesinde diyor ki İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımına karşı hiçbir devletin askeri olarak müdahale etmemesi ya da edememesi bu zulme karşı vicdanlı insanların omuzlarına büyük bir yük yükledi. Sanki biz de ses çıkarmazsak daha beter olacakmış gibi bir sorumluluk duygusu taşıyoruz. Ya insanların öldürülmesine, topraklarının çalınmasına seyirci kalıyoruz ya da sonucu değiştiremesek de seyirci kalmanın yaratacağı ağır suçluluk duygusu altında ezilmemek için en azından sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. Sumut aktivistlerinin çabası da aslında benzer bir şey. Devletlerin şimdiye kadar çoktan ablukayı kırmış olmaları gerekirken bunu sivil insanlar yapmaya çalışıyor. Bunun giderek çok büyük bir duygu yıkımına ya da patlamasına yol açma ihtimali de var. Küresel ölçekte mütemadiyen tanıklık ettiğimiz katıksız bir kötülük var. Sürekli seyirci kalmanın, sürekli üzülmenin yol açacağı sonuçlar. Hep seyirci kalmanın yarattığı yıkım, duygusal, ahlaki ve toplumsal kırılma. Ya insanlıktan çıkaran bir kayıtsızlık ya da büyük bir patlama. Bu sefer çok daha farklı yaşıyoruz. Gazze'deki soykırım ve işgal uzaktan duyduğumuz ya da gerçek zamanlı haberdar olmadığımız bir şey değil. An be an takip ediyoruz. Çocukların enkaz altındaki görüntülerini, kuvözlerdeki ölü bedenlerini, açlıktan ölenleri, evladının cesedi üzerine kapanan annelerin feryadını görüyoruz, duyuyoruz. Benzer görüntüler ve vahşet dünyanın pek çok yerinde olduğu oluyor. Ama Filistin söz konusu olduğunda asıl yıkıcı olansa müdahalesizlik. Vicdanlı insanların kulaklarını çınlatan o feryatların, uluslararası karar vericilerin stratejik odalarının ses geçirmeyen duvarlarını aşamadığını bilmek. Gazze bu yüzden bir insanlık travmasına dönüşmüş durumda. İsrail kendini nefret nesnesine dönüştürürken insanlığı da hedef alıyor. Zulme rıza göstermemeyi, yanlışı düzeltmeyi, kötülüğe engel olma amacını iyiye meyli. İnsanlık adına aklınıza gelebilecek tüm iyi şeylere savaş açmış bir üst varlık olarak kendini konumlandırıyor. Herkes ondan nefret edebilir ama onu yenemez. Normal işleyiş şöyledir çünkü. Kötülüğü görürsünüz, kötülüğe tepki verirsiniz ve bu tepki bir sonuç üretir. Ama İsrail'in kötülükleri söz konusu olduğunda böyle işlemiyor. Devamlı görüyoruz. Bu da olmaz dediğimiz her şey oluyor. Sonra daha kötüsü oluyor, tepki veriyoruz. Yüzlerce insan günlerce gemilerle yol alıp ablukayı kırmaya çalışıyor. Etkili insanlar kampanyalar yürütüyor. Sokak protestoları gerçekleştiriliyor. Sosyal medyada devamlı surette paylaşımlar yapıyoruz ama devletler düzeyinde müdahale edilmediği için, uluslararası hukuk işlemediği için, büyük kurumlar kayıtsız kaldığı için bu tanıklık giderek büyük bir kırılmaya dönüşüyor. Artık sadece Gazze'yi, Filistin halkını değil, insanlığın bu çaresizliğinin yol açtığı yıkımı da konuşmak durumundayız. Sumut'a devam edebilmek şu saatten sonra sadece Filistin için direnmek değil, insan kalabilmek için de Sumut. Dünyanın pek çok yerinde vicdanlı insanlar sürekli olarak bu duyguyu canlı tutmak için çabalıyor. Ama sürekli Sumut halinin yarattığı yorgunluğu konuşmuyoruz. Çaresizlik içinde taşıdığımız ahlaki yük, unutmayı reddetmek için harcadığımız çaba, sosyal medyada başka her etkileşimi kendimize haram kılışımız, normalleşmeye direnme irademiz. Hepsi bir taraftan da pamuk ipliğine bağlı. Çünkü bu süreç büyük bir psikolojik savaşla yürüyor. Sürekli açık bir vicdani yarayla yaşıyoruz. Gazze'de öldürülenlerin kazandığı ve başka herkesin kaybettiği büyük bir savaşın içindeyiz. İnsan sonucu değiştiremediği bir kötülüğe ne kadar süre tanıklık edebilir, ne kadar süre insan kalabilir

0: demiş Halime Kökçü Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Haşmet Babaoğlu da diyor ki ben ama nereye kadar? Elbette ben, önce ben, sonra ben, hep ben. Evet, sosyal medya mesajları hep bu ben ifadeleriyle dolu. Zihinlerde arkası dolu olsa belki güçlü bir dayanak işlevi görecek, anlarım. Fakat nerede oysa sistem herkesin üzerinden tank gibi geçiyor. Ama Instagram'da beni sevmek mi alkışlıyorum, doğru seçim yazdın mı mesela veya elinde diplomalarınla çektiğin fotoğrafının yanına ben başarmanın sözlükteki karşılığıyım notu koyduğunda sanıyorsun ki bütün dertlerin bir anda buharlaşacak. Dünyadan istediğini alacaksın. Olmuyor tabii. Altı üstü biraz çevreye, en çok da kendi kendine bir gösteri bu. Ve günümüzün bazı düşünürlerinin vurguladığı gibi bir performans olarak narsizm salgınının yol açtığı garip bir sarhoşluk hali. Uluslararası ilişkiler, politika, şu bu diye kendimize bakmayı ihmal ediyoruz. Medya büyük olaylara odaklanırken insana bakmak kıyıya itiliyor. Oysa hayatımız hızla değişiyor. Duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız bu değişimden etkileniyor. İşte bu yüzden bu köşede kendimizi gündelik hayat politikalarını, sosyal medyanın bizi zorla ittiği alanları ele almaya, geri dönmeye karar verdim. Bugün de öyle bir günümdeyim. Sabah kahvemi içerken biraz Instagram karıştırayım dedim ve yine ben güzelim, ben önemliyim teraneleri sel gibi döküldü akıştan. Kadınlar da böyle. Erkeklerde de biraz daha örtülü biçimde. Ben çok başarılıyım, gerisi beni ilgilendirmez mesajları. Baktım sonra düşündüm de. Anneannelerimiz bu iddiaları görse iyi de evladım, ortalığı pislik götürüyor, o neden peki derdi. Yalan mı? Gösteri bu nihayetinde. Yaldızı çabuk aşınır, arkasındaki karanlık ortaya çıkıverir. Elbette sevelim kendimizi ama sevilecek biri olalım ve öyle olduğumuz için sevelim. Canım kendim diyelim ama başkalarının orta yerinde bir can olarak candan biçimde. Bir de şu hakikati bilerek ilerleyelim. Yalnız değiliz. Etraf berbatken biz nasıl şahane olabiliriz? Etrafımızı da güzelleştirmeliyiz. Bu kadar narsizm empatiyi öldürüyor demiş Haşmet Babaoğlu.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Ahmet Hakan çeyrek asırlık kısır döngü başlığıyla Hürriyet'te demiş ki bir kitle düşünün. Çeyrek asırdır Tayyip Erdoğan'ı yenecek birini arıyor. Bu arayış artık aşırı kısır bir döngüye dönmüş durumda. Aşağı yukarı şöyle bir döngü. Yenecek birinin bulunduğunu sanıp umutlanış, umutlanan isim fos çıkınca başlayan gaddar ve acımasız linç. Kazanmaya çok yaklaşıldığına dair büyük bir inanç. Olmayınca şu iki teselli. Biri, oylar çalındı canım, ikincisi de bu millet koyun. Konfetilerle seçim zaferini kutlama hayalleri. Hayaller yıkılınca çekip gideceğim bu ülkeden duygusu. Tuvalet terliğiyle bile kazanılacağına inanacak kadar özgüven patlaması, sonra kaybedince estirilen büyük bir nihilizm fırtınası. Aslında çeyrek asırdır talepleri çok basit, çok sade, çok yalın. Tayyip Erdoğan yenilsin diye neler yaparsan yap ama nasıl yenilirse yenilsin önemli değil. Eğriymiş, doğruymuş bakmıyorlar. Yolsuzmuş, arsızmış kulak asmıyorlar. Çaplıymış, çapsızmış umurlarında bile değil. Olaylara kendileri gibi bakmayan geniş halk kesimlerinde oluşan, bunlar gelirse biz Erdoğan yönetimini mumla ararız şeklindeki duyguyla da zerre kadar ilgilenmiyorlar. Tayyip Erdoğan'ı yenmesini bekledikleri liderin Tayyip Erdoğan'ın bir benzeri olmasını falan da hiç dert etmiyorlar. Ne derdi? On ancak bir benzeri yenebilir fikrini gizli gizli benimsedikleri için Tayyip Erdoğan'a ne kadar benzerse o kadar iyi diye düşünüyorlar. Çeyrek asırlık bu kısır döngü bugünlerde de bütün ihtişamıyla devam ediyor. İşte bakın, şimdi de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin Tayyip Erdoğan'ı yeneceğine kesin iman etmiş durumdalar. Yenerlerse ne âlâ, yenemezlerse bu sefer de Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisini taşlayıp linçleyecekler. CHP'nin asıl sorunu ne kurultaydır ne ayrışma, ne karşılıklı hamledir ne bölünüp parçalanma, ne Kılıçdaroğlu'dur ne Özel. CHP'nin asıl sorunu içine saplanıp kaldıkları ve bir türlü çıkamadıkları çeyrek asırlık işte bu kahrolası kısır döngüdür. Yani çeyrek asırlık kısır döngü demiş Ahmet Hakan Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Demeseydi iyiydi başlığıyla da Takvim Gazetesi'nde Ekrem Kızıltaş

0: Şöyle yazıyor. Türkiye söz konusu olduğunda Batı medyasının bakış netliğinin yerini şaşılığın aldığı herkesin malumu. Zaman zaman şaşılığı da geçip körlük noktasına ulaşan bu tavrın temel sebebi batılı medyanın sahibinin sesi olması. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, İspanya, Yunanistan, İsrail vesaire. Batılı ülkelerin yayın organlarındaki çıkan Türkiye ile ilgili haberlerin çoğu gerçeklerle tamamen alakasızken bunlara dayanarak yapılan yorumların tamamı da kasıtlı metinlerden oluşuyor. Temel olarak objektifliği esas almaları gereken batılı medya organlarının debelendikleri rezilliğin en vahim tarafı ise burunlarından kıl aldırmaz tavırlarından zerre kadar taviz verme işleri. Batının menfaatlerini önceleyen ve buna yarayabileceğini düşündükleri malzemeler bulmakta ya da oluşturmakta mahir, kripto kimliklere ek olarak çeşitli şekillerde içimizden devşirdikleri ekiplerle çalışmak. Batılı medya kuruluşlarının başlıca avantajı. Olmadığını iddia ettikleri basın ve ifade özgürlüğünü tepe tepe kullananların, Türkiye'de rahatlıkla yapabildikleri birçok şeyi hizmet ettikleri yayın organlarının ait olduğu ülkelerde akıllarından bile geçiremeyecekleri altı çizilmesi gereken hususlardan. Başka ülkelerde yaşayıp kendilerine hizmet eden, hainleri iyi besleyen, batılı ülkelerin içlerindeki hainleri bir şekilde yok ettiklerini söylemek bile gereksiz. Kimlikleri sebebiyle ya da devşirildikleri için batılılara uşaklık etmek durumunda kalanlardan ne kadarının aslında tam bir beşinci kol faaliyeti yapmakta olduklarının farkında oldukları da ciddi bir merak konusu. Daha anlaşılabilir hale getirmek gerekirse batılı medya organlarına devletimiz aleyhinde kullanabilecekleri malzeme bulan ya da oluşturanların yaptıklarıyla ülkemize ihanet ettiklerini düşünüp düşünmedikleri de ciddi bir problem. Bazılarına sıkıcı gelebilecek bu girizgah mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel'in Amerikan Newsweek dergisindeki yazısı ile ilgili. Seçilerek ya da hortumlanan kamu imkanlarıyla seçtirilerek bir ara ana muhalefet partisi genel başkanlığı yapan Özgür Özel'in makalesinin en sıkıntılı tarafı Batı'yı, batılı ülkeleri, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu merkeze alıp Türkiye ise sadece bir figüran rolü biçmiş olması. Makalesindeki bugün Türkiye'de yaşananlar sadece demokrasiyi önemseyenleri değil, aynı zamanda Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz bölgesinin, Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyenleri de endişelendirmelidir cümlesi, Özgür Özel'in öncelikler arasında ülkemizin kaçıncı sırada olduğunu sormayı gerekli kılıyor. Batı ile ilgili her konuda kompleksiz tavırları hatırlandığı için uzaklaştırıldığı ana muhalefet liderliği koltuğuna tekrar uzanmaya çabalayan Özgür Özel'e işte bunu demeyecektin demenin faydası yok. Ama demeseydi iyiydi diyor Ekrem Kızıltaş.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Son yazımız Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a ait. Kılıçdaroğlu'nun muhalefet şerhi diyor. Nerede kalmıştık? Yoksullukları, daha doğrusu yolsuzlukları anlatıyorduk. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporunun ilk sayfasından söz etmiştik. 2003 tarihli ve 1114 sayfalık yolsuzlukların sebeplerinin sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi raporunda. İşte burası çok önemli. Muhalefet şerhi de var. Şerh Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Aradan 23 yıl geçti. Sahi Kemal Bey 2003 yılında neye ve neden muhalefet etmişti? Yazmazsak olmaz. Belediyelerde araştırılsın. Evet, başlık bu. Yolsuzlukları araştırma raporu ve Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti. Özetle Kılıçdaroğlu komisyon çalışmalarını övüyor, komisyon üyelerinin uyum içinde çalıştığını, yolsuzlukla mücadele için büyük gayret gösterdiğini belirtiyor. Komisyon Başkanı AK Partili Azmi Ateş'in tarafsız görev yaptığını da vurguluyor. Eleştirisine, muhalefet şerhinin gerekçesine gelince, belediyeler konusundan söz ediyor uzun uzun ve meclisin yerel yönetimlerle ilgili yeni bir araştırma komisyonu kurmasını istiyor. Kılıçdaroğlu haklı, belediyeler yolsuzlukla ilgili araştırmaların dışında tutulmamalı. Belediyelerin parti farkı gözetilmeden röntgeni çekilmeli. Belediye yönetimleri, hepsi değil elbette, çoğu hizmet yarışında, bazıları da aylardır hakim karşısında. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede en kararlı ve hız kesmeyen ülkelerden biri Çin Halk Cumhuriyeti olsa gerek. Xi Jinping göreve geldiği günden bu yana daha önce görülmemiş şekilde kararlılıkla, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ediyor. Öylesine ki Zhu Yongkang, Çin Komünist Partisi Politbüro üyesiydi. Yani Çin

yüksek 7 liderinden biriydi, görevinden ayrıldı. 129 milyon yuan, yaklaşık 20 milyon dolar rüşvet almaktan yargılandı. Ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Merkez Askeri Komisyonu Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun en yüksek yönetim organı. Başkanı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Başkan Yardımcısı General Zhang Yuxia görevden ayrıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı komisyon üyeleri General He Weidong, Savunma Bakanı General Wei Fenke, ondan önceki Bakan General Li Shangfu 2026'da 2 yıl sonra uygulanmak üzere idam cezasına mahkum edildiler. Son 3 yıl General Liu Zhenli Genelkurmay Başkanı'ydı. Hakkında soruşturma açıldı ve görevden alındı. Özetle Çin'in 7 kişilik Merkez Askeri Komisyonu bugün Cumhurbaşkanı, Çin Devlet Başkanı daha doğrusu Xi Jinping dışında sadece bir üyeyle temsil ediliyor. Ben Çin'deyken birkaç yıl önce Pekin'de, Şangay'da, Guangzhou'da Çin'de olup bitenleri izliyor, Çin gazetelerini okuyordum. Telekom Genel Müdür Yardımcısı Zhang Shunjian görevden alınmıştı, partiden atılmıştı, rüşvetten yargılanıyordu. Amiral Miao Huo, Çin Komünist Partisi Merkezi Askeri Komite Büro Direktörü, yolsuzluk ve disimsizlikten görevden alınmıştı. Yine Çin, son yıllarda örnek vermeye devam edelim. Xiao Yaqing, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2023'te yolsuzlukla suçlandı, görevden alındı ve partisinden de ihraç edildi. Wang Bin, Çin'in en önemli sigorta şirketi China Life Başkanı, 52 milyon dolar rüşvet almaktan yargılandı. Ve devam ediyor. Dünyada kaç kişide böyle bir ünvan var? Ne o? CEO, CEO rahip. Shaolin Tapınağı rahibi Shi Yongxin. Tapınak 45 farklı sektörde 200 markaya sahip. Kung Fu Akademisi, geleneksel Çin tıbbı, film, e-ticaret, kültür merkezi ve daha pek çok sektör. Shi Yongxin hem rahipti hem de CEO. 2015'te soruşturma geçirmiş ve aklanmıştı. Daha sonra Virgin Adalarına 18 milyon dolar transfer etmişti. Rahiplik ünvanı elinden alınmıştı. Ben Çin'deyken yargılanacağı günü bekliyordum. Hani bizde bir söz vardır ya, bal tutan parmağını yalar diye. Güney İspanya, Endülüs bölgesi Marbella şehri, yolsuzluk, şehircilikle ilgili yıllar önceydi. Sanık kamu görevlisi Juan Antonio Roca, eşi ve kızı, konuşulan rakam 245 milyon euro. Soruşturma 5 yıl sürdü ve 95 kişi hakkında dava açıldı. İddianame inanılır gibi değil, 196 ciltte, 200 bin sayfa, 30 bin belge, binlerce CD. Uzatmayalım, noktayı koyma zamanı. Son söz, yapanın yaptığı yanına kar kalmasın. Kim olursa olsun hesap sorulsun. Temiz siyaset, temiz yönetim, temiz Türkiye için ne yapılacaksa bir an evvel yapılsın diyor. Tıpkı diğer ülkelerde de yapıldığı gibi Yavuz Donat. Evet, yarın saat 17'de Son Baskı'da tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırga gittik.
5: Kos Hacatere gördüm.
4: Kos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanın cazibeyi, cazbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
8: Çekil gitti. Sevgisine gitti.